ulaştığı bir noktadasınız. Allah'ın üzerinize 12 defa farz kıldığı bir hususu işte böyle gerçekleştirirsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin ar-Rahmanirrahim. Maliki ve müdeni yâke na'udu ve yâke nesta'in. Sırat-ı müstakim. Ezzina en'amte aleyhim gâil mazdûbi aleyhim ve lezzâlin. Amin. Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Ve bu konumuz İnşallah kader ve kaza. Bu kavramlar öyle bir çorba olmuş ki, birbirine öylesine karıştırılmış ki, kazayı kaderden, kaderi kazadan ayırmak mevcut tariflere göre imkansız olmuş. Oysa ki Allah-u Teala'nın ilmiyle, Allah'ın öğretisiyle meseleye girdiğiniz zaman hiçbir problem kalmıyor sevgili kardeşlerim. Acaba problem nerelerden kaynaklanıyor? Kaza kelimesi bir olayı vücuda getirmek anlamına kullanılıyor. Aynı zamanda yargı konusunun genel adı kazadır. Ayrıca otobüs kazası, tren kazası gibi insanın iradesinin dışında vücuda gelen olaylar da kaza adını almaktadır. Böylece kazanın çeşitli standartlarda dilimize girmesi sebebiyle manası herkes tarafından farklı bir yoruma tabi tutulmuş. Kader için hamdolsun ki büyük bir problem yok. Kader konusu aşağı yukarı açıklığa kavuşmuştur. Ama kazayla kaderi bir arada tezekkür ettiğiniz zaman arada birçok farklılıkların ortaya çıktığını görüyorsunuz. Yanlış anlaşılmalar, yanlış değerlendirmeler ve konuların doğruları. İşte sizlere bu kaza ve kader konusundaki açıklamalarımızla meseleye

Kur'an ışığında yeterli ışığı tuttuğumuz, yeterli aydınlığı getireceğimiz kanısındayız. Her şeyin sahibi Allah'tır. İlmin sahibi oysa, o zaman bir problem yok demektir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Kaza müessesesine baktığımız zaman bunun yerine getirmek, ifa etmek anlamını esas almak gerekir. Kaza ve kader konularının birbirinden ayrıldığı temel farklılık burasıdır. Kaza, bizim kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olayların adıdır. O olayları kaza etmiş oluruz, gerçekleştirmiş oluruz, yerine getirmiş oluruz. Kaderse bizim irademizin bir dahli olmadan, irademiz devreye girmeden başka bir irade sebebiyle, cüz'i başka bir cüz'i irade sebebiyle veya Allah'ın külli iradesi sebebi, Allah'ın ilahi iradesi sebebiyle veya sünnetullahını teşkil eden, kainatı kontrol altında bulunduran külli irade sebebiyle, Allah'ın ilahi kompütürünün vücuda getirdiği bir külli irade sebebiyle bir olay vücuda gelsin ve bize tesir etsin, ama bizim cüz'i irademizin onun üzerinde hiçbir tesiri olmasın. İşte o kaderdir. Allah'ın takdir yetkisini kullanmasıdır. Hükmetmesidir. Hükmünü gerçekleştirmesidir. Öyleyse bir tarafta kaza var, kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olaylar. Bir tarafta kader var, kendi irademizin dahli olmadan başka bir iradenin tesiri altında tesir aldığımız bütün olaylar kaderi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki kaderde mutlaka iki irade vardır. Tesir eden irade, tesir alan irade. Eğer bir zulüm işleniyorsa zalim ve mazlum. Zalim zulmeden, mazlum zulüm gören. Eğer kaza söz konusuysa bir irade var. Bir iradenin herhangi bir olayı vücuda getirmesi. Öyleyse bu bir irade başka birisine bir kötülük veya iyilik yaparsa, o zaman gene kazadır adı, iradenin kullanıldığı kişi için. Kim iradesini kullanıyorsa herhangi bir olayda, o iradenin kullanımıyla vücuda gelen olay o kişi için kazadır. Ama bu kaza başka birine bir tesir icra etmişse ve o kişinin iradesinin bunda bir dahli yoksa, kaza hükmünde olan işlev birinci kişiye göre kazadır, ama üzerinde tesir icra edilen kişi için kaderdir. Onun iradesinin bir dahli, bir girdisi olmaması halinde. Öyleyse bu sağlam çerçeveden hareket ederseniz, kaza ile kaderi birbirinden ayırmak hiçbir zaman zor değildir. Öyleyse kader ve kaza birbirinden kazanılan ve kaybedilen dereceler itibariyle kesin şekilde ayrılır. Kazada, yani kendi iradesiyle vücuda getirdiği, kaza ettiği bütün olaylar dizisinde bu kişi derecat kazanabilir, bu kişi derecat kaybedebilirdi. Kaza bir insana derecat kazandırır. Kişi namazını zamanında ika eder, ifa eder, yerine getirir, derecat kazanır. Namazlarda da kaza adını verdiğimiz, zamanında kılamadığımız bir namazı sonradan ifa ettiğimiz zaman, yerine getirdiğimiz zaman
namazı kıldığımız zaman adına kaza denir. Yani gerçekleştirmek demek. Vaktinde gerçekleşemeyen bir namazı gerçekleştirmek, vaktinde kılınamayan bir namazı sonradan kılmak, kişinin serbest iradesiyle vücuda getirdiği bir olaydır. Adı gene kazadır. Sakın bu kazayı otomobil kazasıyla, tren kazasıyla karıştırmayın. Orada iradenin dışındaki bir olaya bizim dilimizde kaza deniyor. Onu devre dışı bırakın. Sadece söylediklerimizi yerli yerine oturtmaya çalışın. Öyleyse olaylara baktığımız zaman kaza adı verilen sistemde kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olaylarda iki alternatif de geçerlidir. Ya derecat kazanırız ya da derecat kaybederiz. Allah'ın bir emrini yerine getirdik, derecat kazanırız. Birine bir iyilikte bulunduk, derecat kazanırız. Allah'ın bir emrini yerine getirmedik, derecat kaybederiz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işledik, derecat kaybederiz. Öyleyse kazanç da söz konusu kazada, kayıp da söz konusu. Ama kaderde öyle değil sevgili kardeşlerim. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Kader sebebiyle derecat kazanabilirsiniz ama kader sebebiyle derecat kaybedemezsiniz. Birisi size bir kötülükte bulundu. Diyelim ki bir hırsız birinin malını çaldı. Çalan kişi zalimdir. Karşı tarafa onun malını çalmak suretiyle zulmetmiştir. Zalim mutlaka derecat kaybeder. Ama kul hakkı doğan zulmün var olduğu bütün olaylarda zulüm varsa kul hakkı mutlaka oluşmuştur. Yani iki kişinin olduğu bir ortamda eğer kişi Allah'ın emrini yerine getirmiyorsa bir emrini Allah ile arasındaki bir ilişki ise namaz kılmıyorsa, oruç tutmuyorsa, zekat vermiyorsa, zikir yapmıyorsa derecat kaybeder. Bu kaybettiği derecelerle kendisine zulmeder. Derecat kaybetmek zulmü ifade eder. Zulüm mutlaka derecat kaybettirici bir faktördür. Derecat kaybeden, kendisine zulmeden veya başka birine zulmeden kişi her halükarda her ikisinde de derecat kaybeder. Allah ile arasındaki bir işlemi gerçekleştirmeyen bir insan, namazını kılmayan, orucunu tutmayan, zekatını vermeyen bir insan sadece kendisine zulmeder ve derecat kaybetmekle bu zulmünün bedeli amel defterine geçirilmiş olur. Olayla, negatif olayla onun kaybettiği derecat eşitlenmiştir, sıfırlanmıştır. Negatif olay karşılığında kaybedilen derecat, o derecat olayı silmiştir. Öyleyse burada ne yapmıştır kişi? Allah'ın bir emrini yerine getirmeyerek Allah ile arasındaki ilişkilerde kendisine zulmetmiştir, derecat kaybetmiştir. Bu bir kazadır. Kişinin derecat kaybetmesi olayı bir kazadır. Başka birine kötülük etmişse o zaman ikili bir ilişkide derecat kaybı var. Gene zulüm var ama şimdi bir mazlum var, bir de zalim var. Bir insan başkasına zulmettiği zaman, başkasına bir kötülük yaptığı zaman derecat kaybeder. Derecat kaybettiği için de aynı zamanda bu kişi kendisine zulmetmiştir. Başkasına zulmetmiştir, başkasına zarar vermek suretiyle zalim olmuştur. Karşı tarafta mazlum adını alır. Zulüm görmüştür bu kişiden. Zulüm orada vardır. Ama kişi aynı zamanda derecat kaybettiği için kendisine de zulmetmiştir.
Derecat kaybettiğimiz bütün olaylarda kendimize zulmediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki zulüm müessesesi sadece başkasına zulmetmekle kalmıyor. Kim başkasına zulmetmişse derecat kaybedeceği için aynı zamanda kendisine de zulmetmiş oluyor. Şimdi derecelere bakıyorduk. Kişi başka birisine bir kötülük etmiştir, derecat kaybetmiştir. Hem başkasına zulmetmiştir, hem kendisi derecat kaybetmiştir. Ama başkasına zulmettiği zaman kaybettiği dereceler o zulmettiği kişinin amel defterine kazandığı dereceler olarak yazılır ve o kişi bundan derecat kazanır. Yani o kişi için bir hayır oluşturur konu. Hayır, bize derecat kazandıran bütün olayların adıdır. Şer, bize derecat kaybettiren bütün olayların adıdır. Zalim, şer işlemiştir, derecat kaybetmiştir. Mazlum, şerre uğramıştır, kendisine zulmedilmiştir, ama bu sebeple hayra ulaşmıştır, derecat kazanmıştır. Öyleyse zalim derecat kaybeder, mazlum derecat kazanır. Öyleyse görüyorsunuz ki bu bir kader olayıdır. Birisi bir başkasına zulmetmiştir ve zulmettiği için onun derecat kazanmasına sebebiyet vermiştir. Öyleyse bunun aksi varit midir? Yani başka birisine biz iyilik yapalım, bu sefer de derecat kaybetsin, biz derecat kazanalım. Mümkün mü? Bizim derecat kazanmamız mümkün tabii. Ama onun derecat kaybetmesi mümkün değil. Öyleyse burada farklı bir olay var. Biz ne zaman başka birisine bir güzel davranışta bulunursak, onun mutluluğuna sebebiyet veren, onun memnun olmasına sebebiyet veren bir hayır işlersek, biz derecat kazanırız. Ama biz derecat kazanırız diye o kişi derecat kaybetmez. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim bir başkasına bir güzel davranışta bulunmamız, o kişi için ona bir hediye vermemiz, onun mutlu olacağı bir olayı gerçekleştirmemiz, o kişi için bir kaderdir. Kendisinin bir dahli yoktur. Biz ona sormaya bile gerek görmeden bir hediye almışızdır ve ona vermişizdir. Hediyeyi aldığımız zaman, ona teslim ettiğimiz anda biz derecat kazanırız. Çünkü onu mutlu edecek olan bir olayı vücuda getirdik. Evvela biz mutluluğu yaşarız. Başkasını mutlu ettiğimiz için mutluluğu yaşarız. Hatta bu konuda karar verdiğimiz andan itibaren bu mutluluk tarafımızdan yaşanır. Ama ona da hediyeyi verdiğimiz zaman o da mutlu olur. Onun üzerinde pozitif bir tesir, bir mutluluk vücuda getirdiğimiz için biz derecat kazanırız. Ama o kişi derecat kaybetmez. Halbuki biz o kişiye, aynı kişiye bir kötülükte bulunsaydık, biz derecat kaybedecektik, ama ne kadar derecat kaybetmişsek o kişi kazanacaktı. Öyleyse kadere dikkatle bakın. Kader sebebiyle hiç kimse başka birini şerre ulaştıramaz. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Yani bunun manası. Hangi olay derecat kaybetmemize sebebiyet veriyorsa o olay şerdir. Ve kader sebebiyle bir insanın derecat kaybetmesi ve şerre ulaşması mümkün değildir. Öyleyse kader bir insana derecat kazandırabilir.
başka bir iradenin kendisine yapacağı bir kötülük sebebiyle kişi derecat kazanabilir, kul hakkı doğduğu cihetle hayra ulaşır. Ama kader hiç kimseye derecat kaybettiremez, hiç kimse kader sebebiyle şerre ulaşmaz. Hiç kimse üzerinde kader sebebiyle şer oluşmaz, derecat kaybı oluşmaz. Şimdi burada dikkatle duralım. Son derece önemli bir konudan bahsediyoruz. Çünkü Amentü şerhinin bir tanesi yanlıştır. Hayır da şer de Allah'tandır sözü yanlıştır. Kur'an'a tamamen ters düşer. Hayır Allah'tandır. Derecat kazanıyorsak, Allah-u Teala devredeyse Allah sebebiyle derecat kazanabiliriz. Ama Allah sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Hiç kimse böyle bir olayın varlığını iddia edemez. Allah'ın sebebiyle bir insanın derecat kaybetmesi mümkün değildir. Allah kullarına zulmetmez. Eğer Allah Teala kuluna zulmetmiş olsaydı, o zaman o kişinin derecat kazanması söz konusu olacaktı. O kişinin ise zulme muhatap olması, kendisinin zulüm sebebiyle derecat kaybetmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sebebiyle başınıza ne gelirse gelsin, zarar gördüğünüz bir olay veya hayra ulaştığınız bir olay, size ulaştığında, vasıl olduğunda derecat kazanırsınız. Derecat kazanmanız söz konusuysa derecat kazanırsınız ama derecat kaybetmezsiniz. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Başka insanların devreye girmediği Allah'la kul arasında özel bir olay vücuda gelsin. Bu olay kişiye derecat kazandırabilir. Ama olayın mahiyeti ne olursa olsun kul o olay sebebiyle derecat kaybetmez. Eğer Allah'ın o kişi üzerinde vücuda getirdiği bir olay söz konusuysa, olay ne olursa olsun, kişi derecat kaybetmez. Öyleyse bizim derecat kaybettiğimiz olaylar bizim için şer olduğuna göre, şerrin sahibi Allah olamaz. Şer Allah'tan değildir. Hayır Allah'tandır ama şer asla Allah'tan değildir. Allah'tan hiç kimseye şer ulaşması mümkün değildir. Allah'ın vücuda getirdiği kader unsurlarının hepsini gözden geçirin. A'dan Z'ye. Hiçbir olayda bir insanın Allah sebebiyle derecat kaybetmesinin mümkün olmadığını göreceksiniz. Öyleyse hayır Allah'tandır. Ama şer bizim nefsimizdendir. Derecat kaybettiğimiz olaylar yalnız kaza ettiğimiz olaylara aittir. Bunun dışında Allah'ın bizim üzerimizde vücuda getirdiği hiçbir tesirle, kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Başka insanlarla ilişkilerinizi düşünün. Birisi size bir kötülük ettiği zaman bundan derecat kazanırsınız. Ama birisi size bir iyilik ettiği zaman bundan derecat kaybetmezsiniz. İradeyi külliye,
yani sünnetullah, yani Allah'ın bütün kainata hakim olan, her zerresiyle hakim olan o ilahi kompütürü sizin tarlanızdaki mahsule bir zarar verdi. Bundan Allah-u Teala neyi nasip ettiyse o olur. Derecat kazanmanız söz konusu olur mu? Allah-u Teala dilerse, sizin için ciddi bir imtihansa bu, Allah-u Teala sizi imtihan etmek için böyle bir olayı tahakkuk ettirmişse, derecat kazanmanız mümkündür. İmtihandan başarıyla çıkmanız halinde. Ama başarıyla çıkmadınız, derecat kaybetmezsiniz. Allah-u Teala'nın sünnetullahı bahçenize bol mahsul verdi. Sevinirsiniz bundan ama derecat kaybetmezsiniz. İster ilahi iradenin, külli iradenin veya cüz'i iradenin sizin üzerinizdeki tesiri, ister pozitif olsun, sizi sevindiren bir olay olsun, İster negatif olsun, sizi üzen bir olay olsun, her ikisinde de derecat kaybetmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ne cüz'i iradeden, ne külli iradeden, ne ilahi iradeden. Öyleyse kader bir insana derecat kaybettirmez. Bu sebeple eğer bir insan cehenneme gidiyorsa, kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olduğu için cehenneme gidiyor. Allah'ın kanunu budur. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Cehenneme giren kişi kaybettiği derecelerin fazlalığı sebebiyle girer. Kaybettiği dereceleri ise herkes sadece ve sadece kendisi oluşturabilir. Başkalarına zulmetmesi sebebiyle derecat kaybeder, kendisine zulmetmesi sebebiyle derecat kaybeder. Ama sadece kendi iradesiyle vücuda getirdiği efali, fiilleri sebebiyle, aksiyonları sebebiyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hayır da şer de Allah'tandır ifadesi, Amentü şerhinin altıncısı yanlıştır. Ve mutlaka değiştirilmelidir. Amentü şerhi altı safhalı değil, yedi safhalıdır. Bir, Allah'a inanmak. İki, Allah'ın kitaplarına inanmak. Üç, Allah'ın resullerine inanmak. Dört, Allah'ın meleklerine inanmak. Beş, ba'su ba'del mevte, ölümden sonra Allah'a kıyamet günü yeniden dirilmeye inanmak. Altıncısı, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak. Yedincisi, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine inanmak. Ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşacağına inanmak. Farziyeti de konunun içinde. Altı değil, yedi. Amentü şerhinin, İmanın esasları altı değil, yedi. Ve biri de, altının da bir tanesi zaten yanlış. Sevgili kardeşlerim, biz bunları size Allah'ın bize öğrettiği bilgiden veriyoruz. Bunları söylerken de görüyorsunuz, alnımız açık, yüzümüz pak,
göğsümüzü gere gere diyoruz ki biz bunları Allah'tan öğrendik. Aksini iddia eden varsa buyursun, Kur'an-ı Kerim'i açalım. Kimin doğru, kimin yanlış söylediği ortaya çıksın. Öyleyse kader ve kaza müessesesi Allah'ın bir hakikatini ispat eder. Hayır Allah'tandır ama şer insanın nefsindendir. Ne ilahi iradenin ne külli iradenin yani sünnetullahın Allah'ın kainatı idare eden o muhteşem ilahi kompütürünün sebebiyle olsun, ne Allah'ın yaptıklarından olsun, ne de herhangi bir başka birinin cüz'i iradesinden vücuda gelen bir olay olsun, hiç kimse derecat kaybetmez. Hiç kimsenin şerre ulaşması mümkün değildir. Öyleyse bunu kanunu olduğu yere oturtalım. Kader hiç kimseye derece kaybettirmez. Peki kaza? Kaza hem derecat kaybettirir hem derecat kazandırır. Öyleyse kim cehenneme gidiyorsa sadece kendi iradesiyle vücuda getirdiği olaylar sebebiyle kaybettiği dereceler hem başkalarının iradesinden doğan hem de kendi iradesinden doğan kazandıkları dereceler toplamından daha fazlaysa, kendi iradesiyle işlediği kötülükler, işlediği şerler, kendi iradesiyle, sadece kendi iradesiyle vücuda gelebilen kaybettiği dereceler, hem kendi iradesiyle hem de başka iradelerin kendisine zarar vermesinden kaynaklanan kazandığı derecelerden daha fazlaysa o kişi cehenneme girer. Cehenneme girmenin Kur'an'daki ölçüsü budur. Öyleyse hiç kimse başka birisi sebebiyle cehenneme giremez. Çünkü kaybettiği dereceler fazla olması lazımdır. Kaybettiği dereceleri ise başka birisi oluşturamaz. Sadece o kişi kendi iradesiyle bilerek, isteyerek yaptığı şerler sebebiyle, derecat kaybettiği olaylar sebebiyle cehenneme girer. Hiç kimse başka birinin cehenneme girmesinden sorumlu değildir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Cehennem sebebi teşkil edemez. Sizin başkalarına yaptığınız herhangi bir kötülük o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet vermez. Ona yaptığınız herhangi bir iyilik gene o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet vermez. Öyleyse cehenneme girenler başka birinin aksiyonları sebebiyle cehenneme girmezler. Sadece kendi aksiyonları sebebiyle, kendi ef'alleri sebebiyle, kendi fiili sebebiyle cehenneme girer. Kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasındaki muhteva kaybettiği derecelere dayalıdır. Çoğunluk kaybettiği derecelerdir. Dereceleri ise insan başka birisi sebebiyle asla kaybetmez. Sadece kendi amelleriyle kaybedebilir. İşte kader müessesesi bu çerçeve içinde oluşur. Ya kaza? Kazada kaybettiğimiz derecelerde vardır. Kazandığımız derecelerde vardır. Bu açıdan meselemize baktığımız zaman kaderin oluşması için mutlaka iki iradenin varlığı göze çarpar. Bir tesir icra eden irade, iki tesir alan irade. Peki ama Allah-u Teala Kamer suresinde biz her şeyi bir kaderle yarattık diyor. O zaman başka bir kader daha var. İkinci bir kişinin yer almadığı sadece
kişisel iradenin oluşturduğu bir sonuç. Ama Allah'ın takdiri. Öyleyse acaba ne demek istiyor Allah Teala? Biz her şeyi bir kaderle vücuda getirdik. Her şeyi bir kaderle yarattık ifadesi neyi ifade ediyor acaba? Niyet ve nasibi ifade ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, kaderde mutlaka iki unsur vardır. Bir, tesir eden irade, tesiri oluşturan irade. İki, tesiri alan irade. Tesiri alan iradenin olayın vücuda gelmesinde bir dahli yoktur. Diğer irade tesirin sahibidir. O zaman iki iradenin vücuda geldiği taraflardan birinin dahili olmadığı halde ikinci iradenin kendisine sebebiyet, kendisine tesiri sebebiyle vücuda gelen bütün olaylar tesir alan için kaderdir. Kaderde daima iki irade vardır. Ama niyet ve nasip müessesesini araştırdığımız zaman Allah-u Teala'nın devreye girmesi gene söz konusu ama farklı bir dizayn içerisinde. Çocuklar derslerine hazırlanırlar. İmtihana girerler. Niyetleri imtihanı kazanmaktır. Ama bir kısmı kazanır, bir kısmı kazanamaz. Kişinin niyeti mi sınıfı geçmektir? O imtihanı kazanmaktır. Nasibi ne olmuştur? İmtihanı kazanmıştır. Niyetle nasip birbirine eşittir. Çünkü kişi ona ehildir. Çalışmıştır, imtihana girmiştir, niyeti imtihanı kazanmaktır ama kazanamamıştır. Eğer başka bir irade devreye girmediyse orada kişinin niyeti nasibiyle eşitlenmemiştir. Öyleyse kişinin ulaştığı nasip muktesebatıyla eşittir daima. Neye ehilse, ne kadara ehilse, eğer bir başka irade devreye girmemişse, kişi nasip olarak ona ulaşır. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki bir çocuk imtihanda o dersten imtihanı kazanacak not aldı. Ama hocası o çocuğa karşı öfkeli bir sebeple çocuğun notunu kırdı ve başarıya ulaşamadı. Niyetiyle nasibi birbirine eşit olmadığı diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Burada nasip yoktur. Burada kader vardır. İkinci bir irade devreye girmiş ve nasibi olması lazım gelen mecradan çıkarmış, başka bir hedefe yöneltmiştir. Tersini düşünelim. Çocuk sınıfta kalacak olan not alıyor, öğretmeni notu yükseltiyor, çocuk imtihanı kazanıyor. Gene niyetle nasip söz konusu değildir. Niyetle kader söz konusudur. Çünkü başka bir irade devreye girmiştir. Olayı etkilemiştir. İkinci irade, birinci iradenin üzerinde rol oynamıştır. İster notun yükseltilmesi, ister notun alçaltılması söz konusu olsun. Niyetle nasibin birbirine eşit olmadığı bütün olaylarda muhteva değişik
neticeler oluşturur. Sınıfı geçmek isteyen çocuk gerekli miktarda çalışmamıştır. Acaba herhangi bir sebeple, bir tesadüf olur da herhangi bir sebeple sınıfı geçebilir miyim diye çalışmadan imtihana girmiştir ve imtihanda da cevapları yanlış olmuştur ve çocuk sınıfta kalmıştır. Niyetiyle nasibi birbirine eşit değildir. Niyeti sınıfı geçmekti, nasibi sınıfta kalmak. Neden? Muktesebatı, o imtihana olan ehliyeti bu kadar. Öyleyse nasibiyle kişinin muktesebatı paraleldir. Sahip olduğu şeylerle sonuç daima paraleldir. Eşittir. Neye layıksa o noktaya ulaşır. Bir başka irade devreye girmedikçe. Öyleyse bazen niyetle nasip birbirine eşittir. Niyet eder kişi, muktezebatı sahip olduğu vasıflar niyet ettiği şeyi elde etmesine müsaittir. Müsait, ne kadar müsaitse o kadar başarı kazanır. Öyleyse niyetle nasip arasındaki ilişkilerde sonucu tayin eden faktör kişinin muktesebatıdır. İktisap ettiği bilgiler, iktisap ettiği her şey. Allah'ın terazisinde adaletsizlik olmaz. Kişinin muktesebatı neyse, o muktesebatın karşılığını mutlaka Allah-u Teala'dan alır. Bu hakkın gereğidir. Allah-u Teala'nın bir ismi El-Hak'tır. Bir ismi El-Adl'dir. Ne hakkın zedelenmesine müsaade eder, ne de insanlar arasında haksızlığın oluşmasına. Öyleyse niyetle nasipte iki kişi yoktur. Niyetle nasipte bir kişi vardır. Kişi niyet eder, nasibine ulaşır. Muktesebatı ulaşmak istediği şeye eşitse onu başarır. Eşit değilse, hangi seviyede bir muktesebatın sahibi ise o kadarına ulaşabilir. İkinci bir kişi yoktur. Öyleyse niyetle nasip müessesesinde kişi niyetine göre pozitif işlevlerde de bulunabilir, niyetine göre negatif işlevlerde de bulunabilir. Ve aldığı neticeler bir kısmında ona derecat kazandıran derecelerdir, bir kısmında ona derecat kaybettiren derecelerdir. Namaz kılmaya niyet eden bir kişi kıldığı zaman derecat kazanır. Namaz kılmamaya niyet eden bir kişi derecat kaybeder. İkisi de kişinin niyetidir. Ama sonuç birincide derecat kazandırmıştır. İkincide derecat kaybettirmiştir. Kişinin niyeti ve nasibi eşitlenmiştir. Niyet ettiği şey derecat kaybettirici bir niyet, nasibi kaybettiği derecat. Niyeti derecat kazandırıcı bir niyet, nasibi kazandığı derecat. Öyleyse niyet ve nasipte her zaman Allah vardır. Nasibi oluşturan Allah'tır. Ama nasip oluşurken sahip olunan muktesebat Allah'a bahs teşkil eder.
Allah bu esasdan hareketle kişiye tam hakkını verir. Onun için olaylarda kast müessesesi bir insanın bir işlevi hangi ölçüde kasıtla yaptığı olayı o kişinin derecat kazanmasında veya kaybetmesinde son derece önemli bir faktördür. Buna taammüt diyoruz. Taammüt bir suçun bilerek, isteyerek işlenmesi halidir. Hangi ölçüde bir kastın var olduğu ise Mahkeme-i Kübra'da en net görüntülerle bellidir. Onun için Allah-u Teala'nın kimseye zulmetmesi mümkün değildir. Ne demek istiyoruz? Kıyamet günü tekrar dirileceksiniz. Hayat filmlerinizi seyredeceksiniz. Ve orada her hayat filminizi seyrettiğinizde iki film göreceksiniz. Birisi düşüncelerinizin filmi, ikincisi efalinizin, fiillerinizin filmi. Düşünceleriniz kastinizi gösterir. Hangi fiili hangi kasta makrun olarak vücuda getirdiniz? Önemli olan, Allah'a göre önemli olan kastınız. Ceza veya mükafat kasıtla paralel bir sonuca ulaşır. Allah'ın kiramen katibin meleklerinin yanılması mümkün değildir. Çünkü kararı kiramen katibin melekleri vermezler. Allah'ın ilahi kompütürü olan mizan verir. Mizan her olayda milyonlarca alternatif arasındaki değerlendirmeyi kişinin düşünce platformundaki esaslara göre değerlendirir. 1 milyon üzerinden 1 milyonla verdiği karar mizanın kaybedilen derecat veya kazanılan derecat hesabında hata payı sıfırdır. 1 milyonda 1 milyon doğru bir olayı, doğru bir neticeyi verir mizan. Çünkü mizan öyle bir sistemdir ki her kişinin kendi aklından geçenlerle tasarladığı şeylerle onları hayata geçirmesi arasındaki ilişkiyi gösterir. Bir insan kaza eseri de zarar görebilir. Taammüt eseri de zarar görebilir. Bir insan düşünün, bir başkasını öldürüyor. Öldüren kişi bilerek isteyerek bu işi yapıyorsa bu kasta makrun bir cinayettir. Öyleyse kişi cinayetten sorgulanacaktır. Ve kaybettiği derece orada kişinin düşünce platformunun da devreye girmesiyle mizan tarafından tahakkuk ettirilir. O mizan ki kıyamet günü sizin elinize teslim edilecektir. Kainat üzerinde mevcut bütün olayları muhtevasına alan her birinin kasıt oranına paralel bir şekilde derece tayini yapan bir ilahi bilgisayar, bir ilahi kompütür. Yanılması, en ufak bir hata payı yapması mümkün değil. Çünkü sizin hayat filminizdeki düşüncelerinizi görerek hesaplamalarını yapıyor. Sonsuz alternatif üzerinden değerlendirme yapar. Birisi düşmanını kıstırmış, elindeki tabancanın bütün kurşunlarını boşaltıyor, kişiyi orada öldürüyor. Hayat filminde o kişinin bunu tasarladığı, orada pusu kurduğu, onu özellikle bilerek, isteyerek öldürdüğü kesin olarak bellidir.
Ama başka birisi elindeki tabancayı temizlerken tabanca düşüyor. Namluda bir kurşun var. Tetik bir yere takılıyor. Kurşun patlıyor tabanca. Kurşun çıkan kurşun oradan geçmekte olan birini öldürüyor. Burada kasıt yoktur. Burada o kişi yalnız kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı göstermemekten, tedbirsizlikten dolayı derecat kaybeder Allah-u Teala'nın huzurunda. Her iki tarafta da, her iki olayda da ölen kişi kader sebebiyle ölmüştür. Ölüm mutlak olarak bir kaderdir. Ama iki ayrı olayda birincisinde kasta makrun bir cinayet vardır. İkincisinde de tesadüf eseri birisinin ölmesi söz konusudur. Kasıt yoktur. Kaybedilen dereceler hiçbir zaman eşit olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kaderle niyet ve nasip arasında neticede açık bir farklılık oluşuyor. Kaderde derecat kaybetmek söz konusu olmadığı halde niyet ve nasip kişiyi derecat kaybetmeye götürebilir. Niyet ve nasipte bir tek irade vardır. İkinci irade nerede devreye girerse artık o niyet ve nasip meselesi değildir. O sadece bir kaderdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğumunuz bir kaderdir. Sizin elinizde değil, doğarsınız. Ölümünüz de bir kaderdir. Bir insan başka birisi tarafından öldürülmüş olsun, aslında öldüren karşı taraf değildir. Eğer Allah Teala o öldürmek istediği kişinin yaşamasını istiyorsa, öldürmek isteyen o kişiyi öldüremez. Hiç kimsenin kaderi onu öldürdüğünü zanneden kişinin elinde değildir. Allah'ın elindedir. Eğer kişinin vadesi gelmemişse, şartlar ne olursa olsun o kişi ölmez. Öyleyse nerede birden fazla irade devrede varsa orada kader vardır. Öyleyse hayatımızın sona ermesi Allah'ın elindedir. Baştan itibaren bir yön tayini var. O yön tayinine dikkat edin. O hayatınız boyunca bir muhtevaya dahilsiniz. Bir gün öleceksiniz. Nasibiniz orada o dakikadadır. Birisinin o kişiyi orada öldürdüğünü düşünelim. Orada o noktada ölüm. Onu o kişi öldürmemiştir. Eğer o kişi öldürmeseydi başka bir sebeple kişi gene orada aynı dakikada aynı yerde koordinatları, zaman koordinatları da, mekan koordinatları da belli olan o noktada kişi ölecekti. Ölüm için 100 tane sebep olabilir ama ne vakti değiştirebilirsiniz ne de yeri değiştirebilirsiniz. Öyleyse ölümünüz hiç kimsenin elinde değildir, Allah'ın elindedir. O zaman ölümden korkmak için sebep de kalmıyor. Eğer ölüm saatiniz orada bir belli yerde, bir belli dakikadaysa, hangi sebepten olursa olsun orada o dakikada öleceksiniz. Başka birinin elimi
sebebiyle, bir kazayla eceliniz gelerek vesaire vesaire vesaire 100 tane alternatif sayabilirsiniz. Ama hepsinin sonu aynıdır. Orada o dakika. Öyleyse ölümünüz sadece Allah'ın elindedir. Ölüm kaderdir. Evlilik de bir kaderdir. Sizin tek başınıza iradeniz evlenmeye yetmez. En az bir diğer idare evleneceğiniz kişinin iradesi evet diyecektir. Çoğu zaman o da yetmez. İki tarafında annesi, babası, kardeşleri, akrabaları, arkadaşları bu evliliğin olması veya olmaması istikametinde tesir sahasının sahibidirler. Öyleyse hangi olay sizin iradenizi aşıyor da bir başka iradenin mutlaka devreye girmesine icap ettiriyorsa, o olayların hepsi kaderdir. Hiçbirisi kaza değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle beraber vaktin nasıl geçtiğini hiç anlayamıyorum. İşte kader ve kaza ismindeki konuşmamız da burada inşallah sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzübillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Herkesin ortak derdi, ortak hedefi, insanlık için bir ideal, mutluluk. Tek hedef. Dünyanın, kainatın neresinde olursanız olun, insan olarak yaratıldınız ve mutlu olmak sizin de hakkınız. İnsan olarak yaratıldığınız andan itibaren mutlu olmaya hak kazanırsınız. Mutlu olmak sizin hakkınız.

Mutluluk Allah'ın garantisinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onu mutlaka dünya saadetinin yarısının sahibi kılar. Cennet saadetinin ise üçüncü kat cennetinin sahibi kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi seviyor. Ve bu son derece önemli bir şey. Allah'ın sizi sevmesi. Allah Teala hepinizi sever. Hiçbirinize karşı duyduğu sevgi birbirine eşit değildir. Milyarlarca derecelik bir platformda yaşıyorsunuz. Her an dereceleriniz yükseliyor, alçalıyor. Öyle bir durumdasınız ki Allah'ın sizi sevdiği kesin bir gerçek. Bir sevgi halesi içinde yaşıyorsunuz. Allah'ın sevgisi size şah damarınızdan daha yakın Allah Teala. Nesiyle daha yakın? İlmi ve rahmetiyle. Zatıyla değil. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi devrin imamı insanlardan bazıları için Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar. Ya Rabbi derler, senin rahmetin ve fazlın her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse sen onlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. İşte Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi her şeyi tabiatıyla her şeyle birlikte sizin vücudunuzu da kuşatır. Her zerrenizi kuşatır Allah-u Teala, kaplar. İşte o Allah ki sizin her zerrenizi kapladığı için ilmi ve rahmetiyle her şeyinizden haberdardır. Kainatta her şeyden haberdardır. Ve o sizi çok sever. İşte o sevginin sahiplerisiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a çok hamd edelim hep beraberce, şükredelim. Neden? Şükredecek ve hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki. Gören gözler, işiten kulaklar, ağız tadı, çalışan bir sindirim sistemi, çalışan bir kalp, ciğerler, vücut organları, sağlık. Bunların kıymetini onları kaybetmedikçe veya onlar hasara uğramadıkça çok anlayamazsınız. Bunlar size Allah Teala tarafından karşılıksız verilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle hibe edilmiştir. Sizi insan olarak yaratan Allah Teala bunların hepsine layık görmüştür. Aslında hepiniz milyardersiniz. Her uzvunuz o uzvu olmayan bir insan için hayati öneme sahip ve o uzuvlarınıza, çalışan o uzuvlarınıza ellerindeki bütün servetlerini harcamaya hazırdırlar. Sadece onlara sahip olsunlar diye. Bunlar ki size bedava verilmiş. Samimiyetle bir sual sormak istiyorum size. Bunun farkında mıydınız sevgili kardeşlerim? Allah'ın ne kadar büyük lütfuna sahip olduğunuzun sadece sağlığınızla ötesine geçmedik daha. Onun size bedavadan verdiği, hibe ettiği her şey sizin için bir

şükür vesilesi olmalıdır. Allah'ın size verdiği akılsa bir hamd müessesesi olmalıdır, sebebi olmalıdır. Hamd ve şükür Allah'a temelde borçlarımızdır. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz bir tek sebebe dayalıdır. Allah'a ulaşmayı dilememek. İyi ama ben çevremdekilerle de hiç geçinemiyorum mu diyorsunuz? Eğer dilerseniz bunu yarı yarıya sağlayacağınız bir noktaya Allah sizi getirecek. Başkalarıyla kısmen iyi geçinen bir insan olacaksınız zaten 5-6 ay içerisinde. Ama bu normal bir hüviyette olmayacaktır. Düşük seviyede bir dizayn. Buna katkıda bulunmanız lazım. Bunun için de zikrinizi arttırmanız lazım. İşte siz Allah yolundaysanız, işte siz böyle bir gayretin sahibiyseniz, bu standartlarda yapmanız lazım gelen şey çok zikir yapmak. Zikir, mutluluğun yükselmesinin, artmasının anahtarıdır. Dikkat edin ki mutluluk zikrin yardımıyla tahakkuk eder. Ama başlangıç noktası zikir değildir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Belki de hiç zikretmeyen bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra fark etmediği, o güne kadar fark etmediği bir mutluluğu yaşamaya başlar. Kim bilir belki o da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyecektir. Daha doğru dürüst zikretmeyi beceremediği o devrede de mutlu bir insan olacaktır başlangıç devresinde. Öyleyse insanlar sadece ikiye ayrılırlar. Cennete girecekler, cehenneme girecekler. Gene insanlar ikiye ayrılırlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Üçüncü statü mevcut değil. Ya diliyorsunuz, mutlaka mutlu olacaksınız. Ya da dilemiyorsunuz, mutlaka mutsuzsunuz. Ya diliyorsunuz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti, ya da dilemiyorsunuz, cehennemden kurtulamazsınız. Şimdi söyleyin bakalım. Oralarda havalar nasıl? Yani sizin iç dünyanızla dış dünyanızın havalarından bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, yüce yaratıcı tarafından, Allah tarafından. Onun gerçeklerini öğrendiğiniz zaman, ona aşık olmanız yetmeyecek, hayran olacaksınız. Ölçüyü bir defa daha söyleyelim. Önce Allah'tan hoşlanmak. Sonra ikinci safa Allah'ı sevmek. Sonra üçüncü safa Allah'a aşık olmak. Sonra dördüncü safa Allah'a hayran olmak. İşte hayran olanlardan biri var karşınızda sevgili kardeşlerim. Biz ona hayranız. Eksiksiz, tam ve mükemmeli temsil eder Allah, yaratıcı. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın.
Nereden bakarsanız bakın, hepimiz sadece birer mahlukuz, yani yaratıkız. Onun tarafından yaratılmışız. Ne muhteşem bir dizaynda yaratmış bizi sevgili kardeşlerim. İki hücreden bir sperm, bir ovum, bir insan vücuda geliyor. İki hücre, dört hücre oluyor, sekiz hücre oluyor, 16 hücre oluyor, 32 hücre oluyor. Devamlı bir geometrik dizi halinde çoğalma. Her birisi kendisini ikiye katlıyor. Her oluşum. Ve bir insan oluşuyor. Allah'ın otomatik dizaynı bizleri oluşturuyor. Öylesine ince bir yaratış ki kardeşlerim, hayran olmamanız mümkün değil. Düşünün, 70 milyar hücreden, ney milyarı, affedersiniz, 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz, yaklaşık. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. Bu 23 çift kromozomun her biri ayrı bir konuda çok cepheli olarak vazifeli. Bir tek kromozomunuzun içinde çok sayıda enzim var. Çok sayıda faktör var. Her biri başka bir amaca hizmet eden koruyucular var. Dışarıdan gelecek düşmanlara karşı savaşan koruyucular, antikorlar. Vücudunuzun bir müdafaa sistemi var, immün sistem. Enzimler, proteinler ve adları daha yeni konulan sayısız nano alemin temsilcileri, yani bir milimetrenin bir milyonda birinin altındaki büyüklükteki varlıklar, her biri ayrı ayrı yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bu sizsiniz. Aynaya baktığınız zaman kendinizi bir tane görüyorsunuz. Bir tane siz varsınız aynada. Ama o bir tane 70 trilyon hücreyle temsil ediliyor. Her hücre 23 çift kromozomun sahibi, o kromozomun içinde yüzlerce, binlerce ayrı ayrı faktör var her bir kromozomun içinde. Her biri başka bir maksada hizmet ediyor. Kromozomların her biri ayrı bir maksat için yaratılmış. Her birinin içindeki varlıklar da o hizmetin iradesiz elemanları. Yani görevlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yapmak üzere dizayn edilmişler. Emre-i tahsizlik söz konusu değil. Beyinden vücudunuzun herhangi bir organına emir gidiyorsa, eğer sinir sisteminiz normal çalışıyorsa bu emir mutlaka ifa edilir. Bir muhteşem dizaynın
sahibi olan Allah sizleri işte böyle bir mükemmel varlık olarak yaratmış. En çok sevdiği mahluk sizsiniz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Ve o iktidarını her varlık üzerinde ayrı ayrı gösterir, ispat eder. Biz mikro alemi, nano alemi tanıdıkça Allah'a olan hayranlığımız artıyor. Vücudumuzun her hücresinde ona saldıran düşmanlarla bu vücudu müdafaa eden sistem, immün sistem devamlı bir savaş içerisinde. Yani nano alemin bu küçük varlıkları bilinçli bir şekilde hayat mücadelesi veriyorlar. Onlardaki şuur o mikro dünyada bir ihtişamı sergiliyor. Yaratıcının ihtişamını. Her şey, her zerre niçin yaratıldığının farkında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse siz de farkında mısınız? Niçin yaratıldınız? Hanginiz bana söyleyeceksiniz? Niçin yaratıldınız? Allah-u Teala buyuruyor ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık diyor. Niçin yaratılmışsınız? Allah'a kul olmak için. Kul olmak ne demek bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak. Bir muhteşem dizayn. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'a kul mudur? Hayır, değildir. O tağuta kuldur. Yani insan ve cin şeytanlara. Nereden mi biliyoruz? İşte ayet-i kerime açık. Diyor ki Allah Teala Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِ وَاَنُبُوا اَلَى اللّٰهِ diyor. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek diyor. Allah'a yönelmek diyor. Onlar diyor, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul iken, kul olmaktan kurtuldular. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Böyle bir dizaynda yaklaştıkça hakikatleri mercek altında, mikroskop altında
mikroskop altında incelemeye aldığınız zaman hayranlığınız her geçen gün büyüyecektir. Yüce Yaratıcı'ya, kainatın yaratıcısına, Allah Teala'ya. O bizim sahibimiz. Kainatın en büyük şerefi ona köle olmaktır. İşte biz onun kölesiyiz. Onun eseriyiz. Her şeyimizi de ona teslimiz. Ne yaparsak o yaptırır, ne söylersek o söyletir. Daha büyük mutluluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bizi böyle bir güzellikler malzemesinin içinde hep mutlu olarak yaşatıyor. Sonsuz bir mutluluk içimizi dışımızı kaplamış durumda. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun esiriyiz, kölesiyiz, azatsız köle, azatsız esir. Kainatın en büyük mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, hiç içinizden geldi mi böyle tencereyi açıp da dışarıya mutluyum diye bağırmak? He? İşte Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyenler çok kısa bir zamanda bu ihtiyacı mutlaka duyacaklardır. Çünkü Allah Teala onları ilahi iradesiyle kontrolü altına alacaktır. Ve onlara her şeyin en güzelini nasip edecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mesela siz Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz ne duruyorsunuz? Hemen dileyin. Şuradan bir dilek, kalbinizden. Hani şu Allah'la ilişkileri dizayn eden, onun merkezi olan kalbinizden, nefsinizin kalbinden. Bir dilek, gözlerinizi kapatın, Ya Rabbi deyin, ben sana ulaşmayı diliyorum. Hı? Yapacak mısınız? Söz mü? Ben sizden, sizin mutluluğunuz için söz istiyorum. Eğer yapabilirseniz, o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Daha ileri safhada da, sadece sizin için yaşadığımızı anlayacaksınız. Sizin için, sizler için, sizlerin mutluluğunuz için, Allah'ın bize öğrettiği ve doya doya yaşattığı, enine boyuna yaşattığı olsun sonsuz mutluluğu sizin de yaşayabilmeniz için vazifeliyiz. Her şey çok güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Ne? Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Hepinizi, ama hepinizi çok seviyoruz. Biz, onun azatsız kölesi, hepinizi çok ama çok seviyoruz. O, kainatların yaratıcısı, kainat kevnedilen bütün bir sistemi kaplar. Bu sistem sadece bizim şu fizik vücudumuza ait olduğu olan zahiri alem değildir. Onun zıttı olan berzah alemi, cinlerin yaşadığı gayb alemi, onların berzah alemi, emr alemi, zulmani alem, 6 tane
alem oluşur. Her biri başka varlıkların yaşama alanıdır sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki nerede gözüme geçtiğini de unuttum ama birkaç gün evvel bir yerde şunu okudum. Her şey ilim adamlarının şu andaki son bulgusu ve itiraf ediyorlar ki galiba sonunda hepimiz bu Kur'an sebebiyle Allah'ın dostu olmak mecburiyetinde kalacağız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Biliyor musunuz? Sizinle yarenlik etmek öylesine güzel bir şey ki. Hayatımın en büyük mutluluğunu size hitap ettiğim zaman yaşıyorum. Sizlerle yaşıyorum. Sizler benim hayat dostlarımsınız. ...70 yıllık bir hayat sevgili kardeşlerim. Ve 70 yılın ortaya koyduğu ihtişamlı bir saadet, mutluluk. Ona her şeyimizi borçluyuz. O yüce Rabbimiz. Her şey, ama her şey o kadar güzel, o kadar muhteşem dizayn edilmiş ki sevgili kardeşlerim. Arkalarında yatan gerçekleri gördükçe siz de ona büyük sevgi duyacaksınız, hayran olacaksınız. Her şey harika. Şimdi biliyorum ki siz de diyeceksiniz. Artık bize de öyle geliyor. Hı? Bir kalp beraberliğimiz var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bir üçlüyü hatırlayacaksınız. Allah Teala, biz ve sizler. Biz bu üç muhteva bir bütünüz. O yaratıcı her an bizlerle birlikte. Söylettikleri hep güzelliklerle dolu sevgili kardeşlerim. Her geçen gün mutluluğu anladıkça daha çok yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşadıkça daha çok anlayacaksınız. Hadi şu Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesine dönelim tekrar. Ne diyordu Allah Teala? Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmak nerede başlar dersiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlıyor. İşte ne diyordu Allah Teala Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde? Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Açık tağuta kuluymuş sahabe. Ne olmuş? Allah'a kul olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor. Hem dünya saadetiyle müjdele, hem cennet saadetiyle müjdele diyor. Yani mutluluğunuz
onun elinde. Kul olmanızın sağ arkasında Allah'ın kulu olanlar sadece mutluluğu yaşayabilirler. O ise sadece bir tek dileğinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam. Hepsi o kadar. Hayır, başka bir şey istemiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hadi sorsanıza, neden istemiyor başka bir şey? Çünkü sizden başka bir şey beklemiyor. Geri kalanını kendisi tamamlayacak. Hadi gelin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Onları kendisine ulaştırır. Bu mutlaka kelimesini kullanmamış burada. Ya le kelimesini ifade ediyor Allah Teala mutlakayı, mutlaklığı. Veya inne kelimesiyle ifade ediyor. Her ikisi de mutlaklığı gösteren ifadeler. Burada ikisi de yok. Ama mutlaka böyle olduğunu çok net olarak biliyoruz. Hiç boş yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'a ulaştırılır. Allah tarafından. Öyleyse hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu geminin demir almasıdır. Ondan sonra Allah gemiyi hareket ettirecek. 7 tane limana ulaşacaksınız. Bu deniz yukarı doğru. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ikinci safhada mutlaka mürşidine ulaşır. Tabiyet sonra ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Bu ne ifade eder biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz başkalarından farklı değil. Mürşidinize ulaştığınız zaman dünya saadetiniz başkalarından çok az bir farklılık gösterir. Bu da realitede pek fazla hüküm ifade etmez. Ama ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. 14. basamaktasınız. Allah sizi mürşidinize o ulaştırmıştır. Allah size namazı o sevdirmiştir. Allah size zikri sevdirmiştir. Bütün ibadetleri sevdirmiştir. İnsanlara karşı sevgi koymuştur kalbinize. Sizi olduğunuzdan farklı bir insan yapmıştır. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah yolunda hizmet vermek söz konusu öyle değil mi? Evvela kendinize hizmet edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek kendinize hizmetin başlangıç noktasıdır, vazifenizdir. Bu vazifeyi yerine getirmişsiniz, bir hakkınız var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, vazifenizi yaptığınız anda hakkınız doğmuştur. Bu Allah'a ulaşmaktır. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaktır. Ne ifade eder?
dünya saadetinin mutlak olarak yarısını ifade eder. Ne ifade eder? Üçüncü kat cennet ifade eder. Eşitlik, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Arada bir denge var mı? Siz ne yapıyorsunuz Allah'a karşı? Bir talepte bulunuyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sizden başka bir şey beklemiyor. Geri kalanları O yaptıracak size. Birdenbire namaz kılmayı sevdiğinizi göreceksiniz. Zikir yapmak hoşunuza gidecek. Hele zikir sırasında kalp gözünüzü açarsa Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine büyük bir ağırlıkla yaratılmış ki bu ağırlık onun tarafında adeta sıfıra karşı sonsuz gibi. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Sizden bir şey beklemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek hariç Allah-u Teala sizden bir şey beklemiyor. Bu mutluluğu size vermeye hazır ama sizden bir şey beklemiyor. O gerçekleştirecek. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda o neticenin sahibi olarak değerlendiriyor sizi artık. Yani siz üçüncü kat cennetinin sahibi olacak olan birisiniz. Eğer size 5-6 aylık bir ömür vermişse Allah-u Teala, mutlaka bunu gerçekleştirmek üzere sizi yaratan Allah o vasıflarla donatmıştır. Hepinizin bir nefsi var, hepinizin bir ruhu var ve hepinizin bir fizik vücudu var. O fizik vücudu Allah-u Teala size ibadet edesiniz diye verdi. İbadet etmekse bir angarya değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyenler için namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve bu 5 tane faktörün içinde yer almayan zikir yapmak. Ki o 5'inin toplamından daha büyük bir mana ifade eder. Allah katında daha fazla bir önemi vardır. Eğer size tamam da dinin direği namazdır derlerse, onlara deyin ki, dinin direği namazdır muhakkak. Ama o direğin etrafındaki çadır, o zikirdir. Ve zikir namazdan daha büyük bir ibadettir. Öyle midir? Hadi gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ankebut 45. Diyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve kumus salat. İnne salate tenha anil fahşâhi vel münkeri ve alâ zikrullâhi ekber. Habibim sana vahyettiğim o kitap var ya, o kitaptan onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah bu iki ibadetten de daha büyüktür diyor. Zikrullah en büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Zikrullah da bir zikirdir. Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek de bir zikirdir. Ama en büyüğü
zikrullah'tır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında bu size verilen bir nimet, zikir nimeti. Onunla hedeflere yürüyeceksiniz. O elinizdeki en büyük değerdir. Herkesin kalp gözü zikir sırasında açılır. Zikrinizi ve bunun başlangıçtan itibaren dizaynını temsil eden bir dinizi unutmayın. Zikir yapacaksınız, zikir yapacaksınız ve de zikir yapacaksınız. Peki diğer ibadetlerinizi ne yapacaksınız? Hepsini sahabe gibi yapacaksınız. Ne yapıyorlardı? Günde 7 vakit namaz kılıyorlardı. Öyleyse biz de öyle yaparız. 7 vakit namaz kılarız. Sabah namazı, kuşluk sünneti, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı, teheccüd namazı. 7 vakit. Öyleyse Kur'an'da 7 vakit geçiyor ama bunun 5'i farz kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala sizin için dinde hiçbir güçlük yaratmadı. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Çünkü namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, zikir yapmakta, Allah'ın ibadetlerinin hiçbirisi size zor gelmeyecektir. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştireceksiniz. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren onun sevgilisi olmaya hak kazanırsınız. Cennete girmeye de hak kazanırsınız. En önemli kıstası Kur'an-ı Kerim'in budur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenler için cehennem söz konusu, dalalet söz konusu, hüsranda olmak söz konusu, tağutun kulu olmak söz konusu, cehenneme gitmek söz konusu. Tağutun kulu olmak, tağutun dostu olmak söz konusu. Şirkte olmak söz konusu. Bütün bu saydığım negatif faktörlerin hepsinden Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulabilirsiniz. Saadetiniz mutlak bir saadet hükmünde olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi çok ama çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz de ondan vazgeçmeyin. Onu sevin. Çok sevin. O zaman eğer ona ulaşmayı dilerseniz, bu dünyanın yaşanmaya değer bir gezegen olduğunu göreceksiniz, hissedeceksiniz ve idrak edeceksiniz. Hem de enine boyuna
bunu yaşayacaksınız. Bir gün göğsünüzü gere gere ben Allah'ın dostuyum, ben Allah'ın dostuyum diyecek olanlarsınız. Nerede başlar şeytana olan dostluğun, tağuta olan dostluğun bitişi, Allah'a olan dostluğun başlaması? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an amini oldunuz. Kimdir amini olanlar? Amin olmak ne demek? Aminu kelimesi de, iman kelimesi de, mümin kelimesi de aynı kökten geliyor. Ama amin olmak özel bir müessese. Sizi takva sahibi kılar. Yunus suresi 63. ayet-i kerime اَلَّذ۪ينَ آمِنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ 64. ayet-i kerime. Onlar amin oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Onlara müjdeler vardır. Dünyada da, ahirette de. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'ın dostları. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Öyleyse hadi gelin ne demek istiyor Allah Teala beraberce bakalım. Şöyle diyor. Allah amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyen ve takva sahibi olan insanların dostudur. Onları yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne yapacaktır o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra? İrşat makamına ulaştırılacaktır Allah Teala tarafından 14. basamakta. Zikir yapmaya başlayacaktır. Nefsinin kalbine Allah'ın nurları girecek ve nefsin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlayacaktır. Bu fazılların nefsin kalbinde yerleşmesi, fazıllar nurları temsil ederler. Nefsin kalbindeki afetler de karanlıkları, karanlıklarla temsil olurlar. Öyleyse neden bahsediyoruz? Nefsin kalbindeki karanlıklar adım adım aydınlanıyor. Öyle ki nefsin kalbinde %51 nuru bulduğunuz zaman ruhunuz her %7 fazıl birikimiyle bir gök katı yükselmiştir. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah Teala'nın üzerinize 12 defa farz kıldığı müessese Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmaktır. İkisini de farz kılmış. Neden? Çünkü bir tanesine adımını attığınız zaman ikincisine Allah sizi ulaştıracak. Hem kendisi sizi kendisine ulaştıracak, hem de siz yapmışsınız gibi bunu sizi mükafatlandıracak. İşte Allah Teala mükafatı böyle verir. Bir nevi karşılıksız mükafat. Ne yapmışsınız siz? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Bu Allah için yeterlidir. Her şeyi onun üzerine bina eder, ruhunuzu kendisine ulaştırır. Sadece bu talebin sahibi olduğunuz için sevgili kardeşlerim. Ve de dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde saadeti yaşamaktır. Bu
Mutluluk müessesesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Ve dünya saadetinin yarısını ve cennet saadetinin üçüncü katına kadar olan kesimini Allah Teala size bir hiç karşılığı vermeye hazırdır. O sizin Rabbiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki nasıl ona hayran olmazsınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi biz sizlerden talep ediyoruz. Sizin ıttılağınıza sunuyoruz. Biliniz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşırlar. Allah Teala her devirde, bütün kavimlerde Resul beaz eder ve bütün kavimlerdeki Resulleri amini olanları müjdelemekle, olmayanları uyarmakla vazifeli kılar. Şu anda dünya üzerinde ne kadar kavim varsa, kaç lisan kullanılıyorsa, bütün o kavimlerdeki insanları Allah-u Teala cennetine almaya hazırdır. Bunun için her kavimde mutlaka şu anda bir Allah'ın Resulü yaşamaktadır. Ölse bunlardan bir tanesi aynı gün bir başka kişi risalete tayin edilir. Risalet göreviyle tayin edilir. Şu anda bütün kavimlerde Allah'ın Resulü yaşıyor ve insanları mutluluğa davet ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepiniz bize çok yakınsınız. Hepiniz canımızsınız, kardeşimizsiniz. Ve her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizler için yaşıyoruz. Sizlere bir nebze Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek için henüz Allah'a ulaşmayı dinlemeyenlere Allah'a ulaşmayı dileme isteğini vermek için bütün bu konulardan, bu anlatımdan 40 senedir bu hayatın içinde olan birisi olarak 28 senedir de Allah'ın bize öğrettiklerini öğretmekle vazifeli olan bir Allah dostu olarak, Allah'ın bir yetkilisi olarak sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugünkü konumuz velayet makamlarından ihlas. Ama her zamanki gibi hala bizi dinleyenler arasında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa onlara mutlaka ama mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin ve cehennemden kurtulun demek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, konumuz ihlas. Velayet, evliyalık makamları 7 makamdır. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. 7 tane makam.

28 basamaklık İslam merdiveninin 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. 27 ve 28. Son 8 basamağını ifade eder. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Affedersiniz, 21 değil. 21'de ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ruhun yok olması velayetin birinci makamıdır. Buna fena makamı diyoruz. Fena, fani olmak, yok olmak demek. Fena fillah, Allah'ın zatında ruhun yok olması makamıdır. Kişi bundan evvel Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ona furkanlar vermiştir, günahlarını örtmüştür. Allah onun kalbine ulaşmıştır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. O kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. Mürşide ulaşınca kalbinin içine iman yazılmıştır. Devrin imamın ruhu başın üzerine gelip yerleşmiştir. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sonra bu ruh Allah'a ulaşmıştır. 21. basamak. Hikayemiz bundan sonra başlıyor. Velayet makamları, birinci makam, fena fillah. Fena, fani olmak, fi içinde, Allah, Allah'ın içinde, zatında, yok olmak. Ruhun, Allah'a geri dönmesi, emanetin geri dönmesi, emanetin sahibine iadesi ve ulaşması. İşte burası, ruhumuzun Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok olması noktasıdır. Velayet bir makam sahibi.

Allah'a dost olmak burada başlar. Üçüncü basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın dostu olmak şerefine erer. O kişi bu noktadan itibaren velidir. Velidir ama makam sahibi olan bir veli değildir. Kat edeceği merhaleler çoktur. Ancak ruhunu Allah'laştırıp da ermiş evliya, ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış evliya olmak noktasından sonra velayet makamları başlar. Birinci makam 22. basamaktır. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Bir başka ifadeyle sığınağa sığınmıştır. Allah'ın zatına ulaşan ruh için Allah'ın zatı bir meaptır. Sığınaktır. Sığınağa sığınan kişi de Kur'an'da evvab adını alır.

Alisa. Bundan sonra ne olur? Nefsimizin kalbinde bu noktada, fena makamının sahibi olduğumuz noktada %51 nur vardır. %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere. Bu nurlar yükselir. %61'e ulaşınca Allah Teala o kişinin bir taht sahibi olmasını emreder ve indi ilahi de o kişinin ruhuna bir taht ihsan edilir. Allah'ın zatında yok olan nur Allah'ta yok olmuştur. Sahibine iade edilmiştir. Bu taht ihsan edilen ruh ise Allah'ın o tahtın sahibi olmak üzere var ettiği o kişinin ruhudur. Kişinin fizik vücudunun içinde bulunan ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Ama kim Allah Teala'nın katında bir taht sahibi olacaksa o velayetin ikinci makamının sahibidir, beka makamının sahibidir. Daha sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşar. O zaman kişi üçüncü makamın sahibi olur. Bu makam züht makamıdır. Kişi zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'i ancak burada aşabilir. Ve züht makamı boyunca nefsin kalbindeki nurlar giderek artar ve bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Aştığı zaman bu kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olmuştur. Nefsin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmıştır. Bu noktada fizik vücut artık nefsinin afetlerinin %19 afet vardır hala kişinin nefsinde. O afetlerin muhtevasına hiç aldırmaz kişi. Fizik vücut Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak edilen fiilleri de işlemez. Böylece daha daimi zikrin sahibi olmadığı halde %19 afetler var olduğu halde kişi öfkesine hakim olan

davranış biçimlerini iradesinin yardımıyla kontrol altında tutan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olur. Daimi zikre ulaşmamıştır. Nefsindeki afetlerde hala %19 vardır başlangıcında. Kişi zikrini arttırmaya devam eder. Günün yarısından fazla olan zikir adım adım daha çoğa daha çoğa yükselir. Ve bir gün kişi daimi zikre ulaşır. O zaman bu kişi ulul elbab makamının sahibidir. Ulul elbab makamı daimi zikrin sahiplerine aittir. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişi 7 vasfın sahibidir. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kapı dışarı edilmiştir. Tekrar girmeleri de mümkün değildir. Çünkü kişi daimi zikirdedir. Ne demek bu? Daimi zikirde olan bir insanın kalbindeki zulmet kapısı devamlı olarak kapalıdır. Neden kapalıdır? Zikir daim olduğu için Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın, bu üç grup nurun devamlı olarak rahmetle faz, rahmetle salavat daimi zikir sebebiyle kesintisiz olarak o kişinin kalbine ulaşacaktır. Bunlar zulmani kapıyı kapatan, o kapının yukarıdan aşağı inen kapının, ki bu kapı zulmani kapıyı kapatmıştır, sadece tek kapı vardır. Ya zulmani kapı açıktır, o zaman kapak yukarıdaki kapıyı kapatır. Allah'ın nurları giremez, nefsin kalbine devamlı karanlıklar girer. Başlangıçta bütün insanların kalpleri bu standartlardadır. Zulmani kapı açıktır, kalp %100 kapkaranlıktır. Ne zaman kişi bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse, sonra Allah ona mürşidini gösterirse, o kişi gider de o mürşide ulaşırsa, mürşide ulaştığı noktadan itibaren kalbine iman yazılır kişinin. O zaman bu kişi zikir yapmaya başladığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları, dört nur, zikir yapıldığı zaman o kişinin kalbindeki kapıyı, Allah'a dönük olan taraftaki kapıyı aşağı doğru iter ve zulmani kapıya ulaşan bu tek kapı zulmani kapıyı kapatır. Aslında iki tane giriş menfezi var. Birisi ayaklardan, bacaklardan kalbe kadar aşağıdan ulaşan karanlıklar, bir o yuvarlak delik, yuvarlak kapının tam kendisine uyduğu bir delikten kapı diyoruz adına bunun, girer. Aslında biliyorsunuz ki kapı olabilmesi için bir kapının boyutu vardır. Bir de o kapının açılan ve kapanan bir tarafı vardır. Bu açılıp kapanan, normal kapılardaki açılıp kapanan kapıyı kapı boşluğundan içeri girmeyi veya dışarı çıkmayı kapatan bir unsur olarak düşüneceksiniz. İşte yukarıdaki yuvarlak giriş, nurların girişi ne sağlayan yuvarlak giriş yeri
nur giriş kapısı. Adına kapı diyoruz ama sadece bir giriş yeri söz konusu. Üzerindeki kapı hareket halinde olan bir kapı. Eğer nurlar gelirse yukarıdaki kapı, yani o yuvarlığa giriş deliğini örten yuvarlak aşağı kadar iniyor ve aşağıdaki giriş deliğini kapatıyor. Yani kapı boşluğunu kapatıyor. İki tane giriş menfezi var, menfezi kapatıyor. Yukarıdakini de kapatıyor, aşağıdakini de kapatıyor sırayla. Ne zaman kalbe giren, kalbe ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarıysa, o zaman yukarıdaki menfezi örten kapı nurların, rahmetin, fazl ve salavatın baskısıyla aşağıdaki menfeze kadar iner, karanlıkların girdiği menfezi kapatır. Ve rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı oldukça oradan içeri, kalpten içeri karanlıklar giremez. Önemli olan buradaki menfezin ya zulmani menfez oluşu, karanlıkların kalbe girdiği bir giriş yeri olması ya da rabbani menfez olması veya Allah'ın nurlarının kalbe girdiği bir giriş yeri olması söz konusudur. Ama ikisi için sadece bir tek kapı vardır. Ya Rabbani kapı kapalıdır, o zaman kalbe devamlı karanlıklar doluyor demektir. Bunun manası, şeytanın karanlıkları kalbinizin alt menfezinden kalbinize giriyor demektir. Eğer Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat veya rahmet ve faz kalbinize geliyorsa, ulaştığı zaman bu nurların gücü karanlıklardan daima yüksektir. Bu sebeple kapı, yuvarlak kapı oradan aşağı doğru itilir ve zulmani kapıya kadar indirilir Allah'ın nurları tarafından ve rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı bu kapının üzerine devam ettiği sürece karanlıklar kalbin içine giremezler. Kapı kapanmış ve nurlar tarafından kilitlenmiştir. Nurlar gelmeye devam ettiği sürece karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. İşte bu statüde birkaç dakika içinde kalbin içi tamamen nurlarla dolar. Rahmet, faz ve salavat nurları nefsin kalbini tamamen işgal eder. Ve nefsin kalbindeki Allah'ın yazdığı, kalbe yazdığı iman kelimesi, fazılları, rahmet, faz ve salavat nurlarından fazılları etrafına yapıştırıp biriktirmeye başlar. Karşıt manyetik alanların sahipleri olduğu için böylece nefsin kalbinde rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar birikmeye başlar. İşte bu kişiyi fazilet sahibi yapacak olan esas standardın başlamasıdır. Evliyalık da bu yerleşenlerin %51'i aştığı noktada kendisini gösterir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren evliyadır. Ama Allah'a erebilmesi %51 nurla mümkündür. Bu %51 nur tahakkuk ettiği takdirde kişi ermiş evliya olur. Allah'a ruhunu erdirmiş, vasıl etmiş evliya olur. İşte bu noktada o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Allah'a ulaşması 21. basamağı ifade eder. Kişi artık ermiş evliyadır. Ve makamlar 22. basamakta başlar. Ruhun teslimi 1. makamdır. Bu fena fillah makamıdır. Allah'ın zatında ruhun yok olmasını gerektirir. Allah'ın içinde fani olmak, yok olmak. İşte böyle bir sırada
evvela fena makamı, sonra beka makamı, sonra züht makamı, sonra muhsinler makamı. Muhsinler makamında kişinin nefsinin kalbinde %81'den fazla nur oluşuyor ve nihayet daimi zikre ulaşıyor kişi. Nefsinin kalbi %100 nurlara doluyor. Normal standartlarda bir daha kararması mümkün değil. Ta ki o kişi ölsün. Ölümün dışında hiçbir şey o kişinin kalbini nurlardan arındıramaz. Aslında ölümden sonra nurların kişiye bir faydası olmayacağı için ölümden sonrasını dikkate değer bulmuyoruz. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulul elbab makamının sahibidir. Ulul elbab ne demektir? Ulul elbab lüplerin sahipleri demektir. Lüp ne demektir? Çift B ile yazılır. Lüp kelimesi fiziğin ötesindeki algılamaları ihtiva eder. Fiziğin ötesini kişinin idrakini ifade eder. Beş duyumuzla görme, işitme, hissetme gibi beş duyumuzla hissettiğimiz şeylerin ötesi manevi hissetmektir. Fiziğin ötesini hissetmektir, görmektir, işitmektir. İşte daimi zikre ulaşan kişi bu imkanın sahibi olur. Öyleyse ulul elbab ne demektir? Lüplerin sahipleri. Kimdir lüplerin sahipleri? Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de veriyor muhtevayı. Lüplerin sahipleri için diyor ki: Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab olanlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ve Allah Teala daimi zikri zaten farz kılmış. Herkesin ulul elbab olmasını ve davetiye geçmesini farz kılmış Allah Teala. Nisa 103'te diyor ki: Feskurullah yeskurullahe feskurullahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse daimi zikir bütün insanların üzerine bir farzdır. Ve ulul elbab makamı da, ihlas makamı da, salah makamı da farzların içindedir. Öyleyse burada ulul elbab makamında daimi zikre ulaşan kişi bir defa madde bir daimi zikrin sahibidir. Bu ne sağlar kişiye? Bu daimi zikir sebebiyle zulmani kapı hep kapalı kalacağı için, neden? Daimi zikir sebebiyle Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı devamlı yukarıdaki kapıdan kalbe girecek ve alt kapıyı kapatan zulmani menfezden giren bu nurlar alt menfezi, zulmani menfezi kapatan bu kapıyı, kapının üzerine devamlı ardarda arda gelen nurlar baskı yapacağı için bu baskı her zaman zulmani girişi yapacak olan karanlıkların, afetlerin baskısından her zaman yüksek seviyeli olduğu için karanlıklar nefsin kalbine hiçbir zaman giremezler. Daimi zikre ulaşmış olan bir kişi için artık karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değildir. O kişinin kalbi ölene kadar bu nurla tamamen dolu olacaktır. Bunun manası o kişinin
öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret gibi negatif faktörlerden tamamen kurtulmasıdır. İşte burada Ulu'l-Elbab makamında o kişiye Allah Teala 7 tane vasıf kazandırır. Bir tanesi daimi zikre ulaşmaktır. Kişi bu daimi zikre ulaştığı sebeple nefs tasfiyesini tamamlamıştır. Nefs tasfiyesi tamamlanınca o kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamıştır. O kişinin nefsinin kalbinde %100 nurlar vardır. Ya da %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi pırıl pırıl olmuştur. Sadece hasletlerden, hasletlerin eşi olan fazıllardan, faziletlerden %98 oluşan nefsin kalbi sebebiyle Allah o kişinin kalbindeki bütün afetleri böylece almıştır ki nurlar yerleşmiştir. Nurlar afetleri kovmuştur. Kişinin ikinci özelliği. Daimi zikre ulaşmak birinci özellik. Afetlerin %100 yok olması ikinci özellik. Üçüncü özellik, buna dayalı olarak Allah Teala mutlaka o kişinin kalp gözünü açar. Gene buna dayalı olarak Allah Teala o kişinin kalp kulağını da mutlak olarak açar. Yani o kişi Allah'ın kalp gözüne gösterdiği şeyleri görmeye başlar. Bu gözleri, baş gözleri dünyaya bakar, dünyayı görür. Ama dünyayı görmeye devam ederken Allah Teala kalp gözüne fiziğin ötesini göstermeye başlar. 7 kat yerleri gösterecektir evvela. 7 kattaki 7 cehennem gösterilir. Kişinin tüyleri ürperir ve korkar. Ya Rabbi, benim gideceğim yer burası mı diye sormak o kişi için bir korku işareti olarak geçerlidir. Allah Teala da buyurur ki bunları mutlaka görmen lazım. Buraya gideceğin için değil, senin yerini sana göstereceğimiz cennet ifade eder. Ve kişi 7 kat cehennemin hepsini birer birer görür. Yerlerin melekûtu 7 kat cehennemdir. İşte burası Ulu'l-Elbab makamıdır. Kişinin üçüncü ve dördüncü özellikleri kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasıdır. Allah'ın kalp gözüne dilediklerini göstermesi, kalp kulağına da dilediğini, o Allah'ın evliyasını aydınlatmak için öğretmesidir. Hem Kur'an ayetleri öğretilir, hem de Allah'ın gösterdiklerinin izahatı verilir, açıklaması yapılır. Ve kişi yerlerin melekûtunu tamamladıktan sonra göklerin melekûtunu Allah göstermeye başlar. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı, yedinci katının yedi alemi birer birer gösterilir. İşte bu makamın adı İhlas makamıdır. Yedi tane gök katının birer birer gösterildiği
göklerin melekutunun kişiye birer birer açıklandığı, bu dizayn göklerin melekutunu içerir. Kişi burada muhlis olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Öyleyse ihlas deyince hep insanlar samimiyet olarak değerlendirmişlerdir bunu. Hadi gelin sizinle ihlaslı bir namaz kılalım derler. Ve herkesin ihlasla namaz kılacağı gibi bir kanının sahibidirler. İhlas onlar için bir özelliği gerektirmez. Herkes kalpten bir namaz kılmak istediği zaman o ihlaslı bir namaz kılmıştır onlara göre. Yani o kişi namaz boyunca muhlis olmuştur. Sevgili kardeşlerim, hiç de öyle değil Kur'an'daki realite. Allah Teala evvela ihlasın farz olduğunu söylüyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine künefâe diyor Allah Teala. Öyleyse ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. Yani başka bir şeyle emrolunmadılar. Ancak şununla emrolunmadılar demek. Ve ma umiru. Onlar emrolunmadılar. Başka bir şeyle emrolunmadılar. Şununla emrolundular. İlla sadece şunun için li yabudallâhe, Allah'a kullar olmakla, olmak için olmakla emrolundular. Muhlisine halisler olarak. Nefslerinin kalbini halis kılanlar olarak. Lehuddine, onun dininde. Allah'ın dini için, Allah'ın dininde, Allah'ın dini sebebiyle hünefae, hanifler olarak. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda hanifsiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hanif olmak şerefine ermiştir. Bu hanif olmanın birinci kademesidir. Mürşidinize ulaşırsınız, ikinci defa hanif olursunuz. Ruhunuzu Allah'alaştırırsınız, üçüncü defa hanif olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dördüncü defa hanif olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim edersiniz, ülelbap olursunuz, beşinci defa hanif olursunuz, ihlas makamının sahibi olursunuz, altıncı defa hanif olursunuz, salah makamının sahibi olursunuz, yedinci defa hanif olursunuz. Öyleyse buradaki muhtevada yedinci defa hanif olmanın standartlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. En son yedinci hanif olmak iradeyi de Allah'a teslim etmektir. İhlas makamı altıncı makamdır. Salah makamı yedinci makamdır. Konumuz ihlas makamı. Demek ki bu insanlar hanifmişler. Ve
Bir de bakıyoruz, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler de hanif. Allah Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin hanif olduğunu söylüyor Nisa 125'te. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu vecehu lillahi ve huve muhsinun diyor Allah Teala. Onlar ki veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinler olmuşlardır. Onlardan daha çok fizik vücutları ahsen olan kimler, kim vardır diyor. İşte onlar haniftirler diyor arkasından da. Hazreti İbrahim'in de hanif olduğunu ve Allah'ın hanif olan Hazreti İbrahim'i kendisine dost edindiğini söylüyor. Her kademede Allah-u Teala'nın hanif standardı hemen ortaya çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hanif olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Hanif dininin mensupları, hanif dininin mensubu olduğu andan itibaren haniftir. Dininin de hanif dinidir. Hanif dinini yaşayan herkes de haniftir. Hanif dininin mensubu olan herkes haniftir. Yani teslim, fizik standartlarda ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi diye görünür. Oysa ki daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah Teala Allah'a teslim olduğumuzu ifade ediyor. Onlar bize teslim olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda onlar Allah'a teslim olanlardır diyor. Sonra mürşidimize ulaşıyoruz. Allah adına mürşidimiz bizi teslim alıyor. Gene teslimiz. Sonra ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Hepsi teslimler. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Sonra da irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Öyleyse irademizin Allah'a teslimi salih makamında beş kademelik bir gelişmeyi ifade eder. Allah mürşidimize ulaştıktan sonra işlediğimiz günahlarımızı örter. Başımız üzerine salih nuru verir. Evvela bizi tövbe-i nasuh'a davet eder. Salih makamının başlangıcı tövbe-i nasuh'la başlar. Tövbe-i nasuh'a davet ediliriz. Günahlarımız örtülür. Salih nuru alırız. Günahlarımız sevaba çevrilir. İrademiz Allah'a teslim olur. Böylece irşat makamının sahibi kılınırız. Bunun daha evvelki noktası ihlas makamıdır. Allah Teala ihlas makamının sahiplerine mutlaka bütün gökleri gösterir sevgili kardeşlerim. Bu insanlar Allah Teala'nın dizaynında bir muhtevayı teslim almışlardır. Salih makamının sahipleri evvela zemin katı görürler. Zemin katta devrin imamının dergahını gösterir Allah Teala onlara. Böylece bu salih makamından, ihlas makamından bir evvelki makam olan ulelbab makamında gösterilen son husustur. Salih makamı ondan sonra gelir ve gök katlarının gösterilmesi şeklinde tecelli eder. Birinci gök katında sadece açıkta secde yapılır. Her katta yapılan şey secdedir. Birinci kattaki secde
evvela gösterilir. Açıkta seccadeler üzerinde yapılan bir secde. Birinci katta kalacak olanlar secdeden sonra burada kalırlar. Buradaki oraya ulaşma işlemi, oradaki secde kalanlar ve oradan yükselerek ayrılanların hepsi gösterilir. İhlas makamında. Halbuki kişi bunları yaşarken, yani ruhu birinci gök katına ulaştığı zaman bunu görmesi söz konusu değildir. Yedi katı tamamladığı zaman da bunu görmesi söz konusu değildir. Salah makamının bir evvelki makamı olan ihlas makamında Allah Teala kişinin kalp gözünü açarak gösteriyor bunları. Daha evvelden bunlar görünmez. İkinci katta iki ayrı grubun muhtevası gösterilir. Gruplardan birisi altıncı kata kadar çıkabilenlerdir. Gruplardan ikincisi yedinci kata kadar çıkabilenlerdir. Ve iki grup ayrı yolculuk yaparlar. Altıncı kata kadar çıkanlar sağ kanat ve sol kanat velisiyle yolculuklarını yaparlar. Yedinci kata kadar çıkanlar da zemin kattan ikinci kata kadar yalnız çıkarlar. Sağ kanat ve sol kanat velileri yoktur. İkinci gök katında devrin imamıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sağ kanat ve sol kanat velisi olurlar. Velisinin yerine sağda ve solda yerlerini alırlar. Aslında velayetin en yüksek makamının sahipleridir. Birisi hayatta olduğu için o yetki ona verilmiştir. Diğeri de kainatın son peygamberidir. Yedinci kata kadar, yedinci kata dahil onlar çıkarırlar. İkinci kattan başlar müdahaleleri. Ve ihlas makamına gelenlere Allah Teala bütün gök katlarını birer birer gösterir. İkinci katta suvarılma işlemi yapılır. Suvarılma havuzları yerden 2 metre 20, 2 metre 30 santim yüksekliğinde şeffaf havuzlardır. Orada suvarılma işlemi yapılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katında da secde yapılır. Hem altıncı kata kadar çıkabilenler daima iki katı da doldurabilecek olan bir özelliğin sahipleridir. Hem de yedinci kata kadar çıkabilenler aynı özelliğin sahipleridir ama ikisi aynı anda bulunmazlar. Önce altıncı kata kadar çıkabilenler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ana dergahta elini öperek bir sıra, tek sıra haline girerler. Ve buradan altın kapıdan, otomatik açılan altın kapıdan yükselerek birinci kata ulaşırlar. Diğerleri, yani yedinci kata çıkanlar henüz ayrılmamışlardır oradan. Birinci kattan ikinci kata yükselirler. Altıncı kata kadar çıkabilenler. İkinci katın büyük salonun önünde tek sıra olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamının elini öperek her biri evvela sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan, sonra da bütün oraya kadar çıkabilenler o suvarılma havuzlarının bulunduğu sağ taraftaki salonun içine bir koridordan geçerek sağa dönmek suretiyle girerler ve
önde olanlar daha üst katlara çıkacaklardır. Arkada olanlar yani secde sağdan soladır. Sağ tarafta olanlar daima daha üst katlara çıkacak olanlardır. Soldakiler sıvarılma havuzlarına bir yerleşirler. En sağdaki havuza gelir. Sonra da başlarına itilerek oraya yerleştirilirler. İhlas makamı Allah-u Teala'nın muhteşem bir makamıdır. Sadece ikinci katı görmezler. Üçüncü kattaki iki katlı mescit, dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslı, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslı, altıncı kattaki Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma mahalli, hepsi gösterilir sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Altıncı katta nurlanma işleminin nasıl yapılacağı gösterilir. O sırada kimler oradadır gösterilir. Ama kişi kendisi bu işlemleri yaparken, kendisi o katları yükselirken bunları görmez. İhlas makamında gösterilir bunlar. Gök katlarında olanlar. Altıncı kata kadar çıkabilenler o katlara çıkmadan evvel ikinci katta sıvarılma havuzlarında yerlerini alırken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile devrin imamı onları ödüp durduktan sonra sağdaki tarafa geçerler. Sağdaki tarafa diğer grup ulaşmıştır. Yedinci kata çıkacak olanlar. Sağ ve sol taraflarına Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile devrin imamı geçerek biri sağ biri sola üçüncü gök katına çıkarlar. Orasını tamamen doldurarak iki katlı mescide secde ederler. Dördüncü gök katında Beytül Makdes'in aslında secde ederler. Ve beşinci, altıncı katları birer birer aşarak yedinci kata ulaşırlar. İşte İhlas makamının sahipleri bütün bu işlevleri, yedi kat gökleri bütün muhtevasıyla görenlerdir. Ve göklere Allah-u Teala tarafından çıkarılan ruhlar bu standart içinde yükselirler. Ve İhlas makamının sahibi bunu mutlak olarak görür. Öyleyse yedinci katın yedi aleminin birincisi zekir hücreleridir. Affedersiniz, kader hücreleridir. Evvela gösterilir. Sonra ümmül kitap gösterilir. İkinci alem. Sonra kudretlerinizi gösterilir. Üçüncü alem. Sonra makam-ı mahmud gösterilir. Dördüncü alem. Sonra divan-ı salihin gösterilir. Beşinci alem. Sonra zikir hücreleri gösterilir. Altıncı alem. Ondan sonra da yedinci alem. İndi ilahi gösterilir. İndi ilahi de huzur namazının imamı, arkasındaki iki kişi, sonra yedi kişi, sonra onarlık, bir daha yedi kişi, sonra onarlık sıralar. Onarlık sıralar göz alabildiğine uzanır. Evvela kırklar dört sıradır. Sonra yetmişler. Birincilerin sırtında siyah cübbe. İkincilerin sırtında bal rengi cübbeler. Ve arkadan diğer gruplar birer birer uzanırlar. İhlas makamının sahibi bunların hepsini görmek şerefinin sahibidir.
göremediği sadece Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatını görmekse ancak salah makamının yedinci salah makamının beşinci kademesinde gerçekleşir. Kişi iradesini de Allah'a teslim eder. İrşat makamına tayin edilir. İşte burası Allah'ın zatının görüldüğü yerdir. İradenin teslimi noktasında Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişiye onun kendi dilinde hitap ederek onu irşat makamına resmi olarak tayin eder. Burası normal standartlardaki her insanın ulaşabileceği son merhaledir. İhlasın ötesi salahtır. Öyleyse ihlas makamı kişinin kendisinin irşad olması konusundaki muhtevayı almış olduğunu gösteren bir makamdır. Salah makamı ise irşad makamına tayinin temel esaslarını içerir, son retuşlarını gerçekleştirir ve kişi iradesini de teslim ederek Allah'ın zatını görmek şerefine erer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İhlas makamı halis kul olmak demektir. Halis kul olmak demek, nefsinin kalbinde 14 mertebe müzeyyen olmak söz konusu olan kişiyi ifade etmek demektir. Ulu'l-Elbab makamında nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Burada yerlerin melekûtu gösterilirken 7 yer katı gösterilir ve her birinde nefsin kalbinde bir müzeyyen olma müessesesi işler. Öyle ki Ulu'l-Elbab makamındaki kişi yerlerin melekûtunu tamamladığı zaman 7 kademe müzeyyen olmuştur kalbi. Zemin kat göklerin melekûtuyla yerlerin melekûtu arasında bir ara noktadır. Zemin kattan aşağıda 7 kat yerler, zemin kattan yukarıda 7 kat gökler vardır. Öyleyse zemin kat bir orta noktadır. İşte bu zemin katın ötesi İhlas makamını ifade eder. Zemin katın altı 7 kat yerlerin gösterilmesi rüyeti Ulu'l-Elbab makamını ihtiva eder. İhlas makamı halis olmanın bütünleşmesini ve kişinin irşad olma konusundaki bütün yetenekleri tamamlamasını ifade ve ihata eder. Bundan sonraki kesimse kişinin irşad makamına tayin edilmek üzere Allah'tan 5 tane ayrı yardım almasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İhlas makamı bir makamdır. Hiç kimse ben ihlaslı bir şekilde namaz kıldım deyip de ihlas makamının sahibi olamaz. Herkes muhlis olamaz.
Bundan 14 asır evvel bütün sahabe İhlas makamının sahibi yani muhlis olmuşlardı. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar için deyin ki diyor, biz nahnu lehu muhlisin, muhlisin, muhakkak ki biz onun için, Allah için muhlisler olduk. İhlas makamına ulaşmak, gördünüz ki farz, bütün sahabede bu farzı yerine getirmiş ve ihlas makamının sahibi hepsi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ihlas konusundaki ve ihlas makamı konusundaki Allah bize öğrettikleri burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha mi as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın yollarından bahsetmek üzere birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yollardan bahsediyor. Bir yol var, Allah'a ulaştırır. Bir yol var, şeytana ulaştırır. Bir yol var, cennete ulaştırır. Bir yol var, cehenneme ulaştırır. Bu iki yolda kendi içerisinde birçok kısımlara ayrılır. İki ayet-i kerime bize Allah'a ulaştıran yolla kişiyi dalalette bırakan ve dolayısıyla cehenneme ulaştıran, şeytan ulaştıran yolu tarif ediyor. Bakara suresi, affedersiniz, Araf suresi 146. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Se'asrufu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi galil hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebila. Zalike biennehum kezzebu ayatina ve kânu anha gafilin. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum. Allah Teala diyor ki onları ayetlerimizin manasını anlamalarından çevireceğiz ki onlar haksız yere yeryüzünde kibirlenirler. Haksız yere kibirlenirler. Ve onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. Demek ki Allah Teala bir takım insanlardan bahsediyor. İnsanlar zenginlikleri sebebiyle kibirlenirler. İnsanlar ilimleri sebebiyle kibirlenirler. İnsanlar sahip oldukları diplomaları sebebiyle kibirlenirler. Hep bir kibirlenmenin arkasına saklanırlar o zavallı insanlar. Aslında sevgili kardeşlerim, kibir nefsinizin afetlerinden en büyüklerinden biridir. Ve sizi hep Allah karşısında küçük düşürür. Bir insanın cennete girmesine engel olan, Allah'a ulaşmasına engel olan en büyük afeti kibirdir. İşte zamanımızda da alimler var. Allah'a ulaşmak mı diyorlar? İnsana diyorlar, hayat veren ruhtur. Ve ruh vücuttan çıktığı anda kişi ölür. Öyleyse hiç kimse şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah Teala ise
üzerimize tam 12 defa farz kılıyor. Allah'laşmayı dilememizi, ruhumuzu Allah'laştırmamızı, fizik vücudumuzu Allah'laştırmamızı, nefsimizi Allah'laştırmamızı ve irademizi Allah'a teslim etmemizi ayrı ayrı ayetlerde, ayrı ayrı hüviyette sunuyor bize. Ve Allah'a teslim söz konusuysa bu ayrı ayrı 7 tane yoldan geçerek mümkün olan bir vesiledir. Şimdi Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakıyoruz Araf 146'da. Allah-u Teala diyor ki onlar, yani bu yeryüzünde kibirlenenler, haksız yere kibirlenenler, rüşt yolunu irşada ulaştıran, Allah'a ulaştıran, manevi olgunluğa ulaştıran yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz edinirler. On beş yaşına kadar olan insanlar Allah-u Teala tarafından teklife muhatap değildir. Yani onlar mükellef değildirler. 15 yaşında mükellefiyet başlar. Bu noktadaki

Öyleyse dalalette olanlar gay yolundadır. Ve onlar gay yolunu gördükleri zaman kendilerine o yolu kabul ederler. O yolu yol itiraz ederler. Aslında daha evvel sorumlulukları olmadığı için, çocuk oldukları için iki yoldan bir tanesinde değillerdi. Ama sorumluluğu doğduğu andan itibaren kişinin, 15 yaşından itibaren eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o gay yolundadır. Seçmesi gerekmiyor, itiraz etmesi gerekmiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediyse gay yolunu yol itiraz etmiş demektir. Bunun sebebi de onların Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. İşte nice din alimleri var ki bizim sizlere öğrettiğimiz hidayeti bilmezler, profesör olmuşlardır ama hidayetten haberleri yoktur. Onları kınamak sadedinde söylemiyoruz sevgili kardeşlerim. Onlara öğretilmediği için bilmiyorlar. Yani kendi hocaları, kendi öğretmenleri, onları yetiştiren profesörler onlara hidayeti öğretmediler. Çünkü bunların hocalarına da öğretmediler. Asırlardan beri hidayet kaybolmuş bir durumda. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Bunun manası faydasız ilmin sahibi olmaktır. İşte iki tane yol. Gay yolu ve rüşt yolu. Sonucunu getiriyor Allah Teala 147. ayet-i kerimesinde Araf suresinin. Kim Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı yevm-i lahiri tekzip ederse, yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Amelleri boşa gitmiştir diyor. Yani onun için o kişinin kendi kazançları sebebiyle hiçbir ameli mevcut değildir. O zaman buradan bir hüküm çıkarmamız lazım. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan Allah'ın muradı Allah'a mülaki olmayı yalanlamak. Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar hiçbir zaman Allah'ın ruhlarını ulaştırmayacaklar. Bu konuda hiçbir zaman bir talebin sahibi olmayacaklar demektir. O zaman onların böyle bir talebi olmamasının arkasında Allah'ın ayetlerini yalanlaması geliyor. Allah diyor ki bana ulaşacaksınız. Bunu üzerinize farz kılıyorum diyor Allah Teala. Ve adamlar diyorlar ki hayır. İnsanın ruhu vücudundan ayrılınca insan ölür. Bir insan canlıyken ruhu Allah'a ulaşamaz. Ancak ruh ölümden sonra Allah'a ulaşır. Hepimizin ruhu da zaten Allah'a ulaşacak. Aslında söylediklerinin bu kesimi doğru. Herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacak. Ama marifet o ruhu kişi hayattayken Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu rüşt yolu ve gay yolu Allah'a ulaştıran ve şeytana ulaştıran yollar. Bir grup ayet-i kerimede daha açık bir şekilde anlatılıyor. Bakara 256 ve 257. Allah Teala buyuruyor, La ikrahe fiddini. Kat tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseyi zorlan, dine alamaz, dinden de çıkaramaz. Kişinin kendi iradesiyle bunu kabul etmesi veya etmemesi söz konusudur. Allah iradenin kullanılıp kullanılmadığına bakar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Dahil olan ilişkilerinizde bu irşat yolları ve gay yolları size mutlaka bir şeyler söylemeli. Kim irşat yolunu seçer, kim gay yolunu seçer? Ayet-i Kerime söylüyor. Femen yu'min billahi. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve tağutu inkar ederse, yekfur inkar ederse hemen yu'min billahi ve tağutu da Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve tağutu inkar ederse o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kuluba sımsıkı yapışır diyor Allah Teala. Bu yol birinci kulp Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci kulp birinci kulbun kişiyi ulaştıracağı mürşide tabi olmaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hemen yekfur bit taguti ve yu'min billahi. Kim tagutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı denerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kurba sımsıkı yapışırlar. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. İşte bu, kişinin bir fırkayı seçmesi manasına gelir. O fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. O zaman kişi, Allah'ın ipine sarılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'ın ipine sarılmıştır. Allah Teala diyor ki onların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılan bundan müstesnadır diyor. İnsanlardan bir ipte Allah'ın mürşidi. Onlar kurtulmuştur. Bu Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak kişiyi nereye ulaştırır? Allah Teala buyuruyor ki Allahu velilezine amenu yurucuhum minezulumati ilen nuri velezine keferu evliyahum tagute yurucunuhum minen nuri ilezulumati. Allah amin olanların yani tagutu inkar edip de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin böyle olan müminlerin Allah'a ulaşmış, Allah'a inanmış olanlar amin olanlardır. Amin olanlar Kur'an-ı Kerim'de iki bölümde tezekkür ediliyor. Bir, Allah'a inanmış olanlar ama Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar. İki, Allah'a inanmış olan ve Allah'a ulaşmayı dileyenler. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a iman ettiği için amin olan kişiden bahsediyor. Ey amin olanlar diyor. Takva sahibi olun. Allah'a yönelerek takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Öyleyse buradaki amin olanlar henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a inanmışlar sadece. İşte sevgili kardeşlerim, bir kişi doğuşundan itibaren gay yolunun üzerindedir. Ama görüntüsü onun üzerine düşmez. Çünkü 15 yaşına kadar mükellef değildir. Ama 15 yaşından itibaren o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse mutlaka gay yolunun üzerindedir. Burada rüşt yoluyla gay yolunun mensuplarının ayrımını yapıyor Allah Teala bu ayet-i kerimede. Rüşt yolunun mensupları amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Allah onların dostudur diyor Allah Teala ve onları zulmetten nura ulaştırır. Yani nefslerinin kalbini kapkaranlık bir dünyadayken aydınlık bir ortama ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradaki amel olan kişi belli ki Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onun dostu olmuş. Yoksa dilemeseydi, amel olsaydı Allah Teala'nın dostluğunu kazanamayacaktı. Sadece Allah'a inanan birisi olacaktı ama cennete girmesi mümkün olmayacaktı. Allah'a inanıyor diye. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş ki Allah Teala ona nefs tezkiyesi yaptırıyor. Nefs tezkiyesi sebebiyle de iç dünyası karanlıktan nura ulaşıyor. Kafirlere gelince diyor onlar tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani kalpleri Allah'a ulaşmayı dilemişler önce Allah kalplerini nurlandırmış. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.
O zamana kadar Allah koruyucu kalkanını onların üzerinde tutmuş, başarmışlar. Sonra da serbest bırakıldıkları zaman yollarına devam etmemişler. Etmeyince yoldan düşmüşler. Tağutun tekrar kulu olmuşlar. Ve kalpleri nurdan tekrar zulmete götürülmüş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı, dizaynların en güzelidir. Rüşt yolunu seçenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren, birinci sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Birinci sırat-ı müstakim, kişiyi üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar ulaştırır. Neyi ifade eder bu? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah da bunu işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar kişinin üzerinde. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestireyi alır. Görme hassasının üzerindeki kışaveti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. İşitme hassasının mührünü açar. Kişi işitmeye başlar. Kalplerindeki ekinneti alır. Kalplerinin mührünü açar. Ve kalplerine ihbat koyar. Bu kişiler Allah'ın açıkladığı biçimde idrak etmeyi öğrenenlerdir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dördüncü basamakta Allah-u Teala'nın rahim esmasına tecellisine mazhar olur. Üçüncü basamaktan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Ey Allah-u Teala, kör, sağır ve dilsiz olan ve aynı zamanda ölü olarak kabul ettiği bu kişiyi diriltir, gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırır. Yedinci basamağa kadar ulaştırır. Burası birinci sırat-ı müstakimdir. Dikkat edin ki insanlar bunu diledikleri andan itibaren Allah'a ilk teslimlerini gerçekleştirmişlerdir. Yedi tane teslimden birincisi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an gerçekleşir. Onlar Allah'a teslim olanlardır diyor Allah-u Teala. Aslında sırat-ı müstakime ulaşanlardır bu. Birinci sırat-ı müstakimdir. Bizi üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar götürür. 6-7 dakikalık çok kısa bir sırat-ı müstakimdir. Sonra ne olur? Sonra sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah-u Teala ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolu açar. Ve kişiyi mürşidine ulaştırır kişinin talebi üzerine. Bu nur yolu açmasının üzerine kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmet ve faz nurları kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Kalpten içeriye rahmet nurları girmeye başlar. Burası 11. basamaktır. 12. basamaksa kişi huşuya ulaşır, nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşir. Kişi huşu sahibi olur. 13. basamakta huşu sahibi olan bu kişi Allah'tan mürşidini talep ettiğinde mutlaka o kişiye Allah mürşidini gösterecektir. Huşu sahibi olduğu için. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Kişinin mürşidini görmesi ve mürşidine tabi olması olayı
mürşidini görmek 13. basamakta gerçekleşir. Tabiyet 14. basamaktaki bir işlemdir. Dördüncü basamağa kadar geçen bu süreç ikinci sırat-ı müstakimi ifade eder. İkinci teslim, ikinci sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde İki tane teslim oldu. İki tane de sırat-ı müstakim geçtik. Ama ikincisinde gerçek bir teslim yapılıyor 14. basamakta. Kişi Allah adına kendisini teslim alan mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor, ona teslim oluyor. Bir ölünün ölü yıkayıcısına teslim olduğu gibi mürşidine teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. On üçüncü basamak, 14. basamağı ulaştırır kişiyi, kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. 14. basamak o kişinin 7 tane nimet aldığı bir basamaktır. İkinci sırat-ı müstakimin bitişidir. İster sırat-ı müstakim deyin, ister sebil deyin, ister tarık deyin, her biri yol anlamına geliyor Arapçada ve her birinin manevi yol manası da mevcut. Sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yol demek. Sırat-ı ileyye müstakim diyor Allah Teala. Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş olan yol diyor. Yani ruhunuzun bana ulaşmak üzere içinde bulunduğu yol demek. Bu yola ancak 14. basamaktan sonra ulaşabilirsiniz. 3. sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, 1. sırat-ı müstakime bakıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. basamaklar. 2. sırat-ı müstakime bakıyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. basamaklar. Ve tabiyetle beraber, ki tabiyet mutlak olarak üzerimize farzdır, herkes tabi olmak mecburiyetindedir. Allah-u Teala tabiyeti üzerimize farz kılmış. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yani ikinci takvanın sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu ilmi bizlere öğrettiği için. İşte yolun ikincisi, 14. basamakta mürşide tabiiyetle tamamlanır. Ve 3. tarik başlar. Allah-u Teala burada 4 tane sebilden bahsediyor. Kişi tabiyetini gerçekleştirdi.
ne olur? Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Ne olur? Allah o kişinin kalbini açar, kalbinin içine iman kelimesini yazar. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Onların üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor onların başlarının üzerine. Bu ruh o kişinin başının üzerine gidip o kişinin ruhuna yevmi telakının geldiğini, Allah'a doğru yola çıkması gerektiğini söyler, bunu emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevadan sonra Allah-u Teala o kişiye o güne kadar verdiği 1'e 10 nimeti o gün 1'e 100'e çıkarır. Ve bu 1'e 100 ruh Allah'a doğru yolculuk yaptığı sürece, seyri sülükte bulunduğu sürece ikinci katta 1'e 200'e, 3., 4., 5., 6., 7. katlarda 1'e 700'e kadar yükselecektir. İşte böyle bir dizayn ruhun Allah'a ulaşmasına kadar devam edecek olan bir muhtevayı taşır. Burada 15. basamaktan itibaren kişinin Allah'tan aldığı nimetler ve onların neticesini bize ifade ediyor. Kişinin Allah'tan aldığı nimetler burada kalmıyor. O kişiyi Allah-u Teala o güne kadar o kişinin bütün günahlarını Allah orada tabiyet anında sevaba çeviriyor. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Ve sevgili kardeşlerim, o kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve rahmetli salavat nurları kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Göğsünden Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Kalbin içine giriyor ve mührü, kalbin mührünü zulmani kapıyı kilitleyecek şekilde aşağı itiyor. Zulmani kapı kilitleniyor, şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi engelleniyor. Ve Allah'ın nurları, rahmet fazla salavat nurları bütün kalbi birkaç dakika içinde tamamen işgal ediyor. Bütün karanlıklar kapı dışarı ediliyor. Bu işgal müessesesi bir sonuca ulaşıyor. Rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar kalbe yazılan iman kelimesinin manyetik alanının tersi manyetik alana sahip. Kalp pozitif alanın sahibi, fazıl negatif alanın sahibi ve geliyor kalbe yapışıyor. Kalpteki bu iman kelimesine yapışıyor ve ard arda gelen fazıllar kalbi işgal etmeye başlıyor. Yapışıyor, yapıştıktan sonra bir daha oradan ayrılması mümkün değil. Normal şartlar altında. Ve ondan sonra 7 defa %7 nur birikimiyle kişinin nefsinin kalbinde bu nurlar birikecektir. Birikince Allah'a doğru bir yolculuk yapılacaktır. Şimdi bu yolculuğun başlangıç noktası tabiiyettir. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının bulunduğu ana dergaha bu gözlerle görünmesi mümkün olmayan sebiller vardır. Yani ruhların yolları. Düz çizik şeklindeki yollar her dergâhtan oraya ulaşır. Her mürşit dergâhından devrin imamının dergâhına ulaşır. Onun için dünyada ne kadar mürşit olursa olsun bütün mürşitler kendilerine tabi olanları mutlaka ana dergâha göndermek mecburiyetindedirler. Başka bir alternatifleri yoktur. Çünkü altın kapı sadece oradadır. Yani zemin kattan 1. kata çıkabilecek olan, ondan sonra da 7. kata kadar çıkaracak olan tarikimizdeki kimin altın kapısı oradadır.
Öyleyse üçüncü sıratımızdaki bir yatay sevilden oluşuyor. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamın dergâhına kadar. Bunlar sebiller. Her dergâhtan oraya gönderilir. O kişilerin ruhları ve orada önlerinde Kur'an rahleleri olan bir kesimde onarlık sıralar halinde bir eğitim görürler ya da tecrübe kazanırlar. Bu eğitimleri tamamlananlar gene orada kalmaya devam ederler ama artık yolculuğa başlayacaklardır. Bu bütün mürşitlerin dergahlarından ana dergâha uzanan yollar birinci sebillerdir. Yüzlerce, dünyada yüzlerce, binlerce sebil mevcuttur. Her mürşidin veya mürşit vekilinin bulunduğu dergâhtan ana dergâha. Sonra bir başka müessese oluşur. Yükselme sırası gelenler altın kapının bulunduğu yerde sıraya girip secde ederler. Sonra önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan olmak üzere herkes, bütün oradaki ruhlar altın kapıdan uçarak girerler ve yerden 8-10 metre yükseklikte tek bir sıra oluştururlar boşlukta. Hepsi ayaktadırlar. Yan yana ayaktadırlar. Ama sıraları, ayak hizaları aynıdır. Ve de oradan saf halinde yukarıya doğru yükselirler. Bu yükselmede hiç kimse önde değildir. En sağda sağ kanat velisi, en solda hanım sultan vardır. Ve de çıkanlar 7 tane gök katının zeminden birincisine ulaşırlar. Burası ikinci sevilidir. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin adı tarik-i müstakimdir. Allah Teala buyuruyor ki وَلَكَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقَ. Andolsun ki üzerinize 7 tane tarik halk ettik diyor, yarattık diyor Allah Teala. 7 tane yol, zemin kattan birinci gök katına, gökleri de 7 kat yarattığını söylüyor Allah Teala. Birinci gök katından ikinci gök katına, böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına 7 tane tarik, bu tarik-i müstakimdir. Allah Teala buyuruyor ki, Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّ لَا لَمْ بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْتِيَهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan meylederler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Bunlar başkalarını Allah yolundan ayırmasalardı, kendileri Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka neticede mürşitlerine ulaşacaklardı. Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Ama bunlara, başkalarını da Allah yolundan çevirenlere asla Allah mağfiret etmez. Ve onları tarika, bu bahsettiğimiz tarik-i müstakime ulaştırmaz diyor Allah Teala. Sadece cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte bu tarik-i müstakimdir. Birinci katta secde edilir. İkinci katta önce suvarılma işlemi tamamlanır. Ondan sonra secde edilir. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte secde edilir. Üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezinden çıkılır. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında secde edilir.
Beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslında secde edilir. Altıncı katta suvarılma işlemi. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi tahakkuk eder. Ve kişinin derilerinin çatlamadığı gün o kişi elbiseleri değiştirilerek eline bir kılıç verilir ve yedinci kata ulaşmak üzere kubbeden Evz-i Besmele ile yola çıkar. Ve yedinci kata ulaşır. Yedinci katın giriş kapısı da altın kapıdır. Zemin kattaki kapıyla aynıdır üstü ama altı değişiktir. Altında yedi tane beyaz mermer merdiven söz konusu. Ve beşinci basamakta da Trabzon'dan öteki Trabzon'a ulaşan yedi baklılı bir altın zincir söz konusu. Elindeki kılıçla o altın zincire bir defa vurur. Allah'ın evliyası zincir ikiye ayrılır ve kapı otomatik olarak açılır. Kişi uçarak oradan içeriye girer. Tavandan yukarıya çıkacaktır. Bir özel bir kapı mevcut değildir. Tavandan çıkacaktır. Ve sağ tarafına döndüğü zaman önünde kader hücrelerini görecektir kendisine ait. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde burada ikincisi bilin. Bitip bitmediğini dikkatle inceleyin. İkinci sebil ya da tarik-i müstakim burada tamamlanıyor. Bu nokta yedinci katın levh-i mahfuzun girişidir. Soldan sağa doğru yedi tane alem geçilecektir. Bu üçüncü sebildir. Birinci sebil yataydır. Ana dergaha ulaştırır. İkinci sebil dikeydir. Yedinci gökyüzüne ulaştırır. Adı tarik-i müstakimdir. Diğerlerinin adı hep sebildir. Üçüncü sebil, yedi tane alemi geçen yoldur. Önce zikircilerin kişi kadericilerine ulaşır. Sonra ümmül kitaba, sonra kudret denizine, sonra makam-ı mahmuda, sonra divan-ı salihine, sonra zikircilerine ve nihayet indi ilahiye ulaşır kişi. Ve ne zaman indi ilahideki Setet-i Münta'ya ulaşırsa buradaki görevi tamamlanmıştır. Zikir görevini tamamlamıştır. Ve Allah'a ulaşmak için gerekli olan şartların sahibi olmuştur kişi. Setet-i Münta'dan direkt olarak yukarıya yolculuk eder. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte soldan sağa olan yedi tane alem geçecek olan yolculuk üçüncü sebildir, yataydır. Ve Sitret-i Münta'dan Allah'ın zatına ulaşan dördüncü sebil dikeydir. Demek ki Allah'a ulaştıran tarikimizdeki iki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşuyor. Bunlardan yedi tane gök katını aşan, sonsuz uzunlukta olan en uzun, en büyük yol tarik-i müstakim adını alır. Yedi tane gök katını birbirine bağlar sizi yedinci kata. Her katı ayrı ayrı secde ettirdikten sonra mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde yollara dikkatle bakın. Bu yol üçüncü sırat-ı müstakimdir. İki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşan tarik-i müstakimi de muhtevi olan bu yol
Üçüncü sıratımız da kimdir? Zemin kattan, bulunduğunuz noktadan ruhunuzu Allah'a kadar ulaştırır. Allah'a ulaştıran yol işte budur. İki yatay, iki dikey sebilden oluşan, yedi tane gök katını aşan, hepsini birden tariki müstakim diyoruz. Hepsini birden, affedersiniz, sırat-ı müstakim diyoruz. Yedi tane gök katını aşan bir tanesine tariki müstakim diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu yol, tekrar edelim, üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci sebil, yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci sebil, 14. basamaktan 21. basamağa kadar üçüncü sebil, üçüncü sırat-ı müstakim ve Allah'a ulaşma söz konusu. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Allah ruhumuza meap olur, sığınak olur. Ruhumuz Allah'ta yok olur. Ezeli hasret tamamlanmıştır. Allah'a ait olan ruh, o kişinin fizik vücudunda geçerli süre kaldıktan sonra Allah'a geri dönmüştür. Herkesin ruhu mutlaka Allah'a geri döner. Burası üçüncü sırat-ı müstakim. Sonra o kişiye Allah-u Teala bir taht ihsan eder. Sonra o kişinin zikri günün yarısını aşar. Kişi ruhu Allah'ta yok olduğu zaman Allah'ta ifne olmuş olan fenafida makamının sahibidir. Velayetin birinci makamı. Kendisine taht ihsan edildiği zaman Allah-u Teala'nın katında beka makamının sahibidir. Allah'ın katında baki olacaktır ruh. Sonra o kişi günün yarısından daha fazla Allah zikredildiği zaman zahit olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman kişinin fizik vücudun teslimi söz konusu olacaktır. Fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Bu ruhun Allah'a ulaşıp teslim olmasından sonraki sırat-ı müstakim, fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimidir. Dördüncü sırat-ı müstakimdir. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve yerlerin melekatı gösterilir kendisine. Yedi tane kalp özelliğinin sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. Dört. Ehli tezekkür olmuştur kişi. Beş. Ehli hayır olmuştur. Altı. Ehli hikmet olmuştur. Yedi. Bu kişi böylece bütün bu muhteva içerisinde kendisine düşen görevi layık olduğu veçile yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, burada kişinin yerlerin melekutuna sahip olması söz konusudur. Zemin kattaki devrin imamının dergahı da o kişiye gösterilir. Ne zaman birinci gök katı gösterilirse, kişi ihlas makamına geçmiştir. Ulu'l-Elbab makamı sona ermiştir. Ve kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği yer, nefsini halis kıldığı noktadır. İşte burası kişinin muhlis olduğu nokta, nefsinin kalbini Allah'ın nurlarıyla halis kıldığı nokta, bu noktadır. Bütün göklerin melekutu gösterilmiştir.
Ve yedinci katın yedi alemi de gösterilmiştir. En son gösterilecek olan Sitret-i Münteha'dır. Sitret-i Münteha gösterilince kişi ihlas makamını bitirmiştir. Salah makamına geçer. Burası beşinci sırat-ı müstakimdir. Yani nefsimizi halis kılarak Allah'a teslim ettiğimiz nokta, fizik vücudumuzu teslim ettikten sonraki sırat-ı müstakim, beşinci sırat-ı müstakimdir. Sitret-i Münteha'ya kadar devam eder. Sitret-i Münteha'da altıncı sırat-ı müstakim söz konusu olur ve irşada ulaşmak söz konusudur. Kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Bir, günahları örtülür. İki, ona salah nuru verilir. Üç, günahları sevaba çevrilir. Dört, böylece bu kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşır.

Ve bir tek hedef kalır. Allah'a iradenin teslimi. Allah iradeyi teslim alır. Ve o kişi iradesini Allah-u Teala'ya teslim edince Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Fizik vücudun teslimi dördüncü sıratımızdaki nefsin teslimi, nefsin kalbini o hedefe ulaştırmak, halis kılmak, muhlislerden olmak, beşinci sırasımızda kim ifade eder? Bu noktadan sonra kişinin irşada ulaşması, altıncı sıratımızda kim ifade eder? Ve irşada ulaştıktan sonra irşat makamına tayini, iradenin teslimi, yedinci sıratımızda kim ifade eder? Böylece herkes için sadece yedi tane sırat-ı müstakim söz konusudur. Bunlar Allah'ın yolları. Bu yedi sırat-ı müstakim Allah'a götüren yollar, sırat-ı cehimse şeytana götüren ve cehenneme götüren yollar olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, o konuda Allah Teala fazla izahat vermeye gerek görmemiş. Sırat-ı cehim demiş, cehennem yolu demiş, bitirmiş işi. Nisa suresinin 169. ayet-i kerimesinde sırat-ı cehim diyor. O arada ebediyen kalacaklarını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah ile olan ilişkilerinizde İyili grup, yol söz konusu, Allah'ın bütün merhalelerden sizi geçirmesini sağlayan ve sevgili kardeşlerim, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bütün yolların sahibi oluyorsunuz. Yedi tane yolu tamamlamış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Size mutluluktan bahsetmek üzere buradayız, huzurlarınızdayız. Sizlerle kalp kalbe, gönül gönüllü olmak üzere buradayız. Unutmayın, inananlar bir kalp ağıyla birbirine Allah-u Teala tarafından bağlanmışlardır. Allah'a inanmak konumuzun temelini teşkil eder. Ama zamanımızda bu sonsuz deliller karşısında makro alemden mikro aleme kadar o kadar çok delil var ki Allah'ın mevcut olduğunu insanlara ispat etmek için bu standartlarda hala Allah'a inanmayan birisini görürseniz bana da haber verin. Onunla konuşmak isteriz. İstanbul'da bir doktorla konuşuyorduk. Ateistti. Bir süre devam etti konuşmamız. Makro alemden, mikro alemden misaller vermeye başlayınca kalktı yerinden. Ne oldu dedik? Dedi ki biraz daha kalırsam beni kandırabileceğini düşünüyorum. Onun için ben şimdi buradan uzaklaşıyorum. Ateist olmaktan vazgeçmiyorum dedi ve gitti. Sevgili kardeşlerim, olur böyle şeyler. Ama artık bunlar nadir insanlar. Yani belki 100.000'de bir çıkan insan türü. Hem tıp ilmine sahip olsun, yani mikro alemi yakından tanısın, mikroplar alemini. İnsan vücudundaki ...23 çift kromozomu bilsin. ...70 trilyon hücreden oluştuğumuzu bilsin. Hem de her kromozomda ...20.000 tane parçacık olduğunu bilsin. ...20.000'den daha fazla parçacık olduğunu bilsin. Hem de bu her kromozomdaki 20.000'den daha fazla parçacığın en akıllı bir insan nasıl davranırsa aynı davranışa sahip olduğunu bilsin. Ondan sonra da Allah'a inanmasın. Olur mu böyle, olur mu kardeşlerim? Yani burada akla çok ters düşen bir sonuç çıkıyor ortaya. Böyle bir insan artık ben kolay kolay düşünemiyorum. Onun için aranızda bu sözleri dinleyen ateistler varsa sözümüz onlarıdır. Eğer Allah Teala şu kainatı yaratırken gezegenlerin birbirinden ayrılma hızını bir saniyenin 0,15 tane sıfırlı biri kadar, yani yüzde bir, binde bir, milyonda bir, milyarda bir, trilyonda bir değil. Bir saniyenin trilyonda biri değil, katrilyonda birinden daha az bir yavaşlıkla, daha az bir sürat eksilmesiyle gerçekleştirseydi Allah-u Teala, dünya, kainat affedersiniz, kendi içine dönüp kapanacaktı, kainat oluşamayacaktı. Tersini düşünelim, 0,15 sıfırlı bir şey, bir saniyenin katrilyonda biri kadar daha hızlı bir hareket söz konusu olsaydı, o zaman da bütün parçalar etrafa dağılacak, kainat gene oluşamayacaktı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir adım daha atmaya gerek yok. Makro alemde bu varsa
Ve bütün bu kainat varsa Allah Teala yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan, ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyorsa tam 17 ayet-i kerime. Sakın kendimizi aldatmayalım. Bu kainatta, bu dünyanın dışında insan hayatı yoktur diye düşünenlere bunların hepsi ibrettir. Öyleyse eğer bu devirde ilmin bu seviyesinde mikro alemde ve makro alemde bu dizaynda hala bir insan kainatı yaratan o yüce yaratıcıya Allah'a inanmıyorsa o zaman bu kişi normal bir aklın sahibi olabilir mi sevgili kardeşlerim? Onlar inanmamakta devam etsinler. Biz işimize bakalım. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu söylemek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Fakat bu sevginin mahiyetini ne kadar çok olduğunu idrak etmek gerçekten güç olacak. Allah Teala bize hepinizi sevmemiz için öyle bir sevgi kuvveti verdi ki hepiniz sevgi dairemizin içindesiniz. Birbirini seven insanlar, birbirleri için yaşayan, birbiriyle kardeş olan, seven insanlar bizim için daha sevgilidirler. Diğerlerini de severiz ama onlar kadar sevemeyiz. Allah Teala için de en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bu 7 milyar insanın dünyadan bahsediyoruz. Bir sevgi terazisinde yer alması söz konusu. İşte hepinizi Allah'ın bize verdiği o sevgi kainatıyla seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir dünyada yaşanmaz. Nefretin hakim olduğu bir ortamda herkes mutsuzdur. Nefret, nefreti çağrıştırır. Sevgi de sevgiyi. Öyleyse ben sizleri çok sevdiğimi söylüyorum. Ve sizlerden ne kadar çok sevgi mektubu alıyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunlara cevap vermek artık imkansız gibi bir şey oldu. Nasıl yapacağımızı düşünüyoruz. Bir yol bulacağız inşallah. Hepinize birden hangi şartlar içinde olursa olsun ulaşabilmek için. Sevgili kardeşlerim, Kur'an Allah'ın kitabıdır. Allah Teala'nın indirdiği, kainata indirdiği son şeriat kitabı, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve son şeriat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seviniz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. Güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. O kadar güzel şeyler söylemiş ki sevgili kardeşlerim. Nefretin yer almadığı bir dünyada yaşamanız için sizlere bunları anlatıyoruz. Ancak sevgi dünyayı yeşertebilir. Nefret çiçekleri yok olmuş ağaçların yaprakları mevcut olmayan bir
kışa dönüştürür etrafı. Soğuk, sıkıntılı, kasvetli kış. Neden sevgili kardeşlerim? Ne kaybederiz ki? Etrafımızdaki insanları sevsek ne kaybederiz ki? Ama peki kaybetmeyiz ama kazanmayız da mı diyorsunuz? O zaman çok büyük bir yanlışın içindesiniz demektir. Nefret, nefreti, sevgi, sevgiyi oluşturur. Onun için sevgili kardeşlerim, biz sizleri, hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, eğer Kur'an unutulmasaydı, bu farklı kaynaklara müracaat gerekmeyecekti. Neden gerekmeyecekti? Bir, Allah-u Teala diyor ki, biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine, Kur'an'ın içine yerleştirdik. İki, Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın bütün insanları mutluluğa davet ettiği bir mutluluk reçetesidir. Ama usule baktığımız zaman usul bu mutluluğu verebilecek olan bütün özelliklerini kaybetmiş. Asırlardan beri İslam kalesinin bütün burçlarını çökerten büyük hatalar söz konusu olmuş. İşte 14 asır sonra bugün Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diye konferanslar verdiğimiz zaman biz namaz kılıyoruz diyorlar. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek değil midir? Tabii değildir. Namaz kılmak Allah'a ibadettir. Allah'ın namaz emrini yerine getirmektir. Oruç tutuyoruz diyorlar. Oruç da bir ibadettir. Allah'ın bir emrini yerine getirmektir. Zikir yapıyor musunuz diye sorduğumuz

Sadece beş tanesini saydım. Zaten bunlardan bir tanesi bile küfürdedir demek bile bu insanların bize kızması için yeterli sebep oluyor. Ama insanların unuttuğu o Kur'an var ya, Kur'an'da bunu yazıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin küfürde olduğunu yazıyor Allah Teala. Peki insanlar da böyle söyledik diye bize kızıyorlar. Yani söylemesek küfür karanlığında hepsi cehenneme gidecekler. Neredeyse buna razılar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bu devirde bu görev bize verildi. Öyleyse hepinize Allah'ın doğrularını açıklamakla vazifeliyiz. Bu vazife bizim kendi kendimizi vazifelendirdiğimiz bir konu değil. Bizi aşar. Hayatımız bizim için hiçbir kıymet ifade etmez. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. O bize bu emri verdiyse bu emir yerine getirilecektir. Şartlar ne olursa olsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan 7 tane safha var Kur'an-ı Kerim'de. 28 basamak var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, dilediğiniz an 3. basamaktasınız. Otomatik olarak 7. basamağa gelirsiniz. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet ettiniz. Şimdi Allah'a ulaşma davetine icabet edeceksiniz ve 14. basamağa ulaşacaksınız. Allah kalbinize ulaşacak. Kalbinizin nur kapısını kendisine çevirecek. Huşuya ulaştıracak sizi. Mürşidinizi gösterecek 14. basamakta. 14. basamakta ikinci safhadasınız. Mürşidinize ulaşıp tabi olmak mecburiyetindesiniz. Bizden başka hiç kimse onlara Kur'an ayetleriyle bugünkü İslam tatbikatının hiç kimseyi cennete götüremeyeceğini ispat etmemiş. Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi biz de sizlere öğretemeyecektik. Mutluluğu da sizlere ulaştıramayacaktık. İkinci safa mutlaka irşat makamına ulaşmayı farz kılıyor. Hala insanlar mürşit farz değildir diyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de farz diyor. Peki sonra mutluluk buradan sonra başlıyor. Mutlu olmak müessesesi üç ayrı açıdan incelenmesi lazım gelen bir meseledir. Bir, iç dünyanızda mutluluk. İki, dış dünyanızda yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutluluk. Üç, Allah ile ilişkilerinizde mutluluk. Neden insanlar mutsuz? Bütün insanların iç dünyalarında mutsuz olmalarının arkasında kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa insanlar mutsuzdurlar. Düşmanca bir davranışla bir başka ülkenin içine giren, oradaki insanları vahşi bir şekilde katleden insanlar mutlu olamazlar. Onlar çok büyük bir mutsuzluğun içindedirler. Öldürülenlerin de etrafındaki sağ kalanlar sevdiklerini kaybetmenin acısı içinde mutsuzdurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan iç dünyasında normal standartlar altında mutsuzdur. Evvela bu mutluluk tarifini kalıcı mutluluk olarak yerliğine oturtalım. Kalıcı bir mutluluk her an bir insanın mutlu olması manasına gelir. Her türlü şart altında.
Bir insanın

İş dünyasında mutlu olması neden mümkün değildir? Ruhu %100 hasletlerle donatılmıştır. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak için can atan, yasak ettiği şeyleri asla işlemek istemeyen bir varlık ruhumuz. Allah'ın ruhu. Hepinizde Allah'ın ruhu var. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Öyleyse bu ruh bütün insanları mutlu etmek için bütün şartların sahibidir. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat etmek ister. Fizik vücudu itaat ettirmek ister. Yasak ettiği fiilleri de asla yaptırmamak ister. Ama bir de nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Allah neyi emretmişse asla onu yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya müracaat ettiğimiz zaman böyle bir kaos içinde müracaat ediyoruz. Başlangıçta herkes mutsuzdur. Ya da kalıcı mutluluk, devamlı mutluluğun asla sahibi değildir. Mutluluk deyince biz bir tek kelime kullansak bile bunun devamlı mutluluk olduğunu açıklamak isteriz. Her türlü şart karşısında mutlu olabilmeyi devam ettirebilmek. Bu iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesine bağlıdır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemez. Ruhunuz da mutlaka yerine getirmek ister. De ki düşman kardeş içinizdedir. Her ikisi de kendi dediğinin yapılmasını isterler. Böyle bir standartta sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir standartta bütün insanlar için vücut bulması lazım gelen şey Allah'ın bütün güzelliklerini o kişinin yaşamasıdır. Yaşayabilmek için ne olması lazım? Ruhuyla nefsi arasındaki kavganın bitmesi lazım. Allah'ın koyduğu kanun şöyle, ruh asla değişmez. Allah'ın ruhudur. O, Allah'ın bütün emirlerine itaati, yasak edilen fiilleri asla işlememeyi temel faktör olarak muhtevasında bulunduran bir yapıdadır. Bu yapı hiçbir zaman değişmeyecektir. Değişmesi lazım gelen, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen nefsinizdir. İşte biz sizlere nefsinizin adım adım değişmesiyle daimi zikre ulaştığınızda muhtevasında hiç afet kalmayan Allah'ın emirlerine karşı çıkan yasak ettiği fiilleri işlemeye mutlaka çalışan bir hüviyet hiç kalmayan bir nefsi oluşturmak için size bu ilmi vermek istiyoruz. Yani öyle bir gün gelecek ki daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Onların yerlerini fazıllar, sizi fazilet sahibi kılacak olan unsurlar yer alacak. İşgal edecek onların yerini. Onlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım. Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yer orasıdır ki nefsinizin bütün afetleri, yani Allah'ın bütün emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir yapıdan tam onun tersi olan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten sadece büyük zevk alan, yasak ettiği fiilleri ise
asla işlemeyecek olan bir yeni yapılanma. O zaman mutluluğun dört başı mamur bir husus olduğunu, o mutluluğu yaşadıkça göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluk, huzur, saadet hepsi sizi bekliyor. Yolu mu? Yolu çok açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de. Madem ki nefsinizin afetleri sizi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarıyor, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri, şeytanın emrini adeta yaparak yapmak istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor, emirleri asla yapmak istemiyor ve bu sebeple ruhunuzun karşısında çok ciddi bir kuvvet var. Arkasında da şeytan var. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. Bunun için de elinde çok sağlam bir vasıta var. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, mutsuz olmak için ilk adımı attınız demektir. Çünkü arkasında mutlaka Allah Teala size azap edecektir. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor Allah Teala. Emirlerimize karşı gelene azap ederiz diyor. Yasaklarımızı işleyene azap ederiz diyor. Öyleyse buradaki muhtevada nefsinizin ve şeytanın size oynadığı oyuna dikkatle bakın. Şeytan bütün insanların sadece mutsuz olmalarını ister. İstediği tek şey budur. İnsanların mutsuzluğu. Bu muhtevada ne yapacaktır? Nefsinizin afetleri zaten mutsuzluğu sağlayacak olan şeyleri yapmaya hazırdır. Şeytan size sadece teklifler getirecek, davette bulunacak. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, emrettiklerini de yapmamanızı söyleyecektir. Burada şeytanın size verdiği bu direktiflere itaat edecek olan nefsinizdir. Aslında itaat de demek belki de fazla. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın taleplerine uygun olarak yaratılmış. Şeytan ne istiyor? Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi. Nefsinizin afetleri de bunu istiyor. Şeytan ne istiyor? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi. Nefsinizin afetleri de bunu istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyleyse olay açık ve kesin olarak oluşuyor. Şeytan dediklerini size yaptırıyor hiçbir zorluk çekmeden, çünkü nefsinizin afetleri zaten onun söylediklerine göre dizayn edilmiş ve de istediği şey de bu. Onun için şeytanın size emretmesi, nefsinizin afetlerinin onun söylediklerini zaten yapmak üzere dizayn edilmesinden kaynaklanıyor. O zaman şeytan emretmiş, siz de yapmış oluyorsunuz. Aslında şeytan emretmeseydi de siz gene yapacaktınız. Çünkü nefsinizin afetleri onu istiyordu. İşte ister Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyin, ister Allah'ın emrettiği bir şeyleri yerine getirmeyin, her ikisinin de arkasında hüzün vardır, mutsuzluk vardır. İşte Allah Teala nefs tezkiyesi denen bir işlevle nefsinizin afetlerini yok etmenizi sağlamak istiyor. Onların yerine fazilleri koymanızı, fazilet sahibi olmanızı istiyor. Yani nefsinizin afetlerinin yerine fazılları yerleştirebilirseniz, nefsinizin kalbi tamamen fazıllarla dolarsa, o zaman siz fazilet sahibi bir insan olursunuz. Faziletli insan derler.
ermiş insan derler. Allah'ın emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga %100 bitmiştir. Ezeli hedefe ulaşmışsınızdır. Ne diyorduk? Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yapıdadır. Hedefi budur. Nefsiniz o hüviyete geldiği zaman kavga biter. Ruhunuz hiçbir zaman değişmeyecektir. O hep aynı kalacaktır. Zaten 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim etmek mükellefiyetindesiniz. Her ne kadar insanlar öldükleri zaman ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini düşünürlerse de realite, Kur'an realitesi onu ikinci teslim olarak gerçekleştiriyor. Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmışsanız tekrar ruhunuz geliyor vücudunuza ve Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ruhunuzu tekrar Allah'a ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın hepinizden istediği şey odur ki bu vapta ruhunuzla nefsiniz arasındaki bu kavganın sona ermesi. Kavga bitmeli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermeli. Bu nasıl bir olay? Bu olayın adına nefs teskiyesi diyor Kur'an-ı Kerim. Teskiyetün nefs. Bunun sonu nefsinizin tasfiye edilmesi, afetlerden %100 temizlenmesi ve fazılların %98 nefsinizin kalbinde yer alması, %2 de rahmet nuru, onlar da münkerden nehyeder, onlar da marufu emreder, irfanı Allah'ın emirlerini emreder. %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, gene %100 Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemek istemeyen bir nefs kalbinin sahibi olursunuz. Ruhunuz da zaten Allah'a çok daha evvel ulaşmış olur. İşte böyle bir hedefe ulaşabilmeniz nefs teskisinden bir olayla mümkün. Eğer irşat makamına ulaştıktan sonra zikri yeterli boyutta gerçekleştirirseniz, ki gerçekleştirmemeniz mümkün değildir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, bu vazifeyi Allah üzerine almıştır. Mutlaka siz zikri sevmiyorsanız, Allah size zikri sevdirecektir. Namazı sevmiyorsanız, namazı sevdirecektir. Oruç size açlık veriyorsa, açlık vermeyecektir. Allah bütün ibadetleri seven bir hüviyete sizi bizatihi kendisi getirecektir. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah'a ruhunuzu ulaştırabilmeniz için nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlasının fazıllara dönüşmesi lazım. Nurlara dönüşmesi lazım. Bu dönüşümün her %7'lik kısmında mürşidinize ulaşıp da tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuz birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacak.
yedinci gökyüzünde soldan sağa doğru bir yedi alemlik bir yolculuğu tamamlayacak ve Sitret-i Müntaha'dan dikey bir çıkışla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. İfna olacaktır. Fani olacaktır. Bu noktada nefsinizin kalbinde %49, 7 defa %7 fazıl, %2 de rahmet olacaktır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e aşacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %100'e ulaşacaktır. O zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman siz bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki Allah bize bunları öğretti ve bizi bunları size de öğreterek bu sonsuz mutluluğu sizlerin de yaşamasını sağlamak üzere vazifeli kıldı. İşte nefsinizin kalbindeki afetler %51 oranında azaldığı zaman şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti de %51 oranında azalır. Bu ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Kim olursanız olun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Söz vermiştir, mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, ona, Allah'a hayran olmamak mümkün değil. Bütün standartları Allah Teala öyle bir dizaynla gerçekleştirmiş ki ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın garantisindesiniz. Mutlaka siz eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu dileğinizi Allah'a ulaştırırsanız, kalbinizden sıcacık bir talebi, "Ya Rabbi, ben sana ruhumu hayattayken ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorum" diye ve kalbinizden bir talebi Allah'a ulaştırırsanız, Allah Teala işitir, bilir ve görür kalbinizdeki talebi. Rahim esmasıyla size tecelli etmeye başlar. Bu tecelli mutlaka sizin ruhunuzu Allah'ın zatına ulaştırır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %100 değildir. Henüz yüzde sadece 51'dir. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar sizi ulaştıran şey zikrinizin devamlı artışıdır. Bu devamlı artış mutlaka ruhunuzun Allah'a ulaştığı bir yere sizi vasıl edecektir. Ve ruhunuzun Allah'a ulaşması demek sizin Allah'a ermiş bir evliya olmanız demektir. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda evliya olursunuz. Evliya olmak, işte Allah'ın evliyası olmak hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değildir. Bir tek dilek sizi derhal Allah'ın evliyası yapar. Zaten Allah'ın evliyası olduktan sonra ruhunuzun Allah'a ulaştırılmaması söz konusu değildir. Eğer 5-6 aylık bir hayatınız varsa Allah sizin ruhunuzu mutlaka kendisi zatına ulaştıracaktır. Ruhunuzun onun sahibi olan Allah'a geri
dönüşü. Uslat, Allah'a vasıl olmak ve Allah'ın yolunda, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. Tasavvuf tabiriyle fena fillah olmak. Fena, fani olmak. Fi içinde Allah. Allah'ın içinde fani olmak. İşte sevgili kardeşlerim, herkese bütün kapıları açmış Allah Teala sonuna kadar. Hadi gelin diyor, hadi gelin. Hepinizi kendime davet ediyorum diyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Dünya mutluluğunun yarısını mutlaka ona veririm. Cennetlerden de diyor, üçüncü kat cenneti adeta bedava, hiçbir şey karşılığında benden alır diyor. Ruhunu bana iade ederek, ruhunu bana hayattayken ulaştırarak. Hepimizin üzerine düşen bir görev bu sevgili kardeşlerim. Ruhumuzu ölmeden evvel, şu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaştırmak. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ulaştırmak istediği birinci hedef budur. Kapılar herkese açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mutlaka mürşidine Allah Teala onu ulaştırır. 21. basamakta da geri kalan 7 safhada 15 ile 21 arasında 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 tane safha vardır. Ruhunuz 7 tane gök katını birer birer aşar. Allah'ın zatına mutlaka ulaşır. Hiçbir kuvvet ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan, ulaşmaktan men edemez. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 3 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak, mürşide ulaşmak, 14. basamak, 21. basamak, ruhunuzun Allah'a ulaşması, 22. basamak Allah'ın zatında ruhunuzun yok olması, ifna olması, fani olması, nehir denize kavuştu. Allah'ın ruhu Allah'a geri döndü. Allah'ın emri yerine getirildi. Kişi bu seviyedeki zikrini arttırabilirse bu noktadan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşırsa nefsini de Allah'a teslim eder. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Daimi zikir devam edecektir, kesintisizdir. Daimi zikire kişi ulaşmışsa oradan aşağı düşmesi artık mümkün değildir. O kişi hep daimi zikirde kalacaktır sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sizlerden istediği bir tek şey vardır. Konumuz, yani mutluluk. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Bunların bağlandığı şartlar değil, sonucu önemli. O sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için bir tek dileğiniz Allah için yeterlidir. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, şuradan kalbinizden bir dilekle Allah'a ulaştıracaksınız.
Yani dilinizin söylediği şey kalbinizdeki bir talep olacak. Kalbinizde olmayan bir şeyi Allah'a söylerseniz o zaman bir talebiniz yok kabul edilir. Allah Teala kalbinize bakar ve talebi kalbinizde görmek ister sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah sizden bir talep bekliyor, istek bekliyor ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu talebin nasıl bir şey olduğunu bir ayetin muhtevası içinde söyleyelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam savaşa giderken sahabenin içinde bulunan münafıklara da tabii müracaat ediyor. Onlar da sahabenin içinde onlar gibi görünmeye çalışıyorlar. Ve de Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam talep ettiği zaman geleceğiz diyorlar savaşa ama katılmıyorlar. Döndüğü zaman savaştan ona diyorlar ki ey Allah'ın Resulü biz seninle beraber oraya gelmek istiyorduk ama gelmek mümkün olmadı, bırakamadık çocuklarımızı, mallarımızı gelemedik ama gelecek sefer mutlaka geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Acaba anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Kalbinizde olan bir taleple kalbinizde olmayan bir talebin Allah'a ulaşmasını eğer diliniz söylüyorsa ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Bu yetmez Allah'a. Kalbinizin istemesi lazım. O zaman Allah Teala'nın yardım eli mutlaka size ulaşır. Mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştırır. İşte böyle bir dizayn içerisinde bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için dünya mutluluğunun sadece yarısını yaşayabilir. Yani davranışlarının %50'si gene yanlış davranışlar olmakta devam edecektir. %49'u, %51'i ise doğru davranışlar olarak tahakkuk edecektir. %51 derecat kazanan, %49 derecat kaybeden bir davranış biçimleri dizisi kişiye hakim olacaktır. Bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder ve Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, o zaman Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir durumda olacaksınız. İşte o zaman iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda neden mutlusunuz? Çünkü nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bütünüyle bitmiştir. Nefsiniz ruhunuzun hüviyetine girmiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlemek istemiyor. Öyleyse kavga bitmiştir. Mutluluk iç dünyanızda tesis etmiştir. Dış dünyanızdaki kavga neden bitmiştir? Nefsinizin afetleri tamamıyla yok olduğu için sizin başkalarıyla aranızda hiçbir problem kalmamıştır. Onlardan üstün olmayı falan dilemiyorsunuz. Böyle bir talebiniz yok. O insanlara sadece yardım için varsınız. Onların mutluluklarıyla, onlara mutluluk sağlamak için varsınız. Mutluluklarıyla uğraşmak için varsınız. Mutluluklarını gerçekleştirmeleri için onlara yardımcı olmakla mükellefsiniz. Öyleyse başka insanlarla kavganız bitmiştir. Dikkat edin, bu kavganın bitişi tek taraflıdır. Sizin onlara karşı kavganız bitmiştir. Onlarsa ömrünüz boyunca sizinle kavgalı olacaklardır. Söylemedikleri sözü bırakmayacaklardır. Ama sevgili kardeşlerim, ne yazar ki? Eğer siz nefsinizdeki afetleri yok ettiyseniz, onları asla düşman gözüyle
göremezsiniz. Yani onlara kızamazsınız. Öfkelenemezsiniz. Onların yaptıkları şeyler Allah indinde sadece onları küçültür ama size bir zararı dokunmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikrinin sebebiyle yok ettiği yerde sizin için dış dünyada da mutluluk başlamıştır. Dış dünyadaki insanlara karşı siz bir dostsunuz, sizin cephenizde sulh ve sükun hakimdir ve mutluluk devam eder. Allah ile olan ilişkilere gelince başlangıçta insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiilleri işlerler. Her ikisi de onları mutsuz kılar. Çünkü arkadan mutlaka Allah Teala onlara azap edecektir. Emirlerin yerine getirilmemesinde de yasakların işlenmesinde de. Ama daimi zikre ulaşan bir insan Allah'ın bütün emirlerini onlardan büyük zevkler alarak yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri ise işlemesi mümkün değildir. Çünkü iç dünyası o istikamette bir talebin sahibi olmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde hepiniz için sonsuz mutluluk kapıları her zaman açıktır. Siz siz olun, Allah'ın yoluna girin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. En azından üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak elde edin. Bu kapılar herkese açıktır. Hiç kimse bunun dışında değildir. Öyleyse işte Allah'ın daveti, işte siz, mutluluk elinizde. Hadi koşun, mutluluğa koşun. Allah Teala şöyle diyor, arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun, hadi koşuşun diyor Allah Teala. Ve bu koşuşma sadece bir tek dileğinizde, Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi bu kadar. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Biliyoruz bunları bizden evvel kimseden duymadınız. Ama görüyorsunuz ki hepsi Kur'an ayeti. Öyleyse mutluluğu yaşayın sevgili kardeşlerim. İşte mutluluğu önünüze seriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler ve hepiniz. Bir sual, bir cevap. Diyorlar ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Acaba bu gerçek mi? Tabii buradaki kitaptan murat da şeriat kitabı.

Evvela Resuller peygamberlerdir tarzındaki bir ifade Kur'an'a göre doğru mudur? Buradan başlayalım. Yanlıştır sevgili kardeşlerim. Resuller bütün Resuller peygamber değildir. Resullerin sadece çok küçük bir kısmı peygamberdir. Belki bu rakam binde birdir. Evvela şunu söyleyelim. Bütün nebiler peygamberdir. Arapçadaki nebi kelimesiyle Farsçadaki peygamber kelimesi birbiriyle tam uyum halindedir. Biz de Türkçe'de peygamber kelimesini kullanıyoruz. Öyleyse ifade nebiler peygamber değildir. Resuller peygamberdir. Akaidin bir ayağı bunu söylüyor. Onunla da kalmıyor. Bütün resulleri kendilerine kitap verilen peygamberler olarak tavsif ediyor. Vasıflandırıyor. Hem bütün resuller peygamberdir sözü yanlış. Bütün resuller peygamber değildir. Sadece nebi olan resuller peygamberdir. Hem de resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü bütünüyle yanlış. Şeriat kitapları resullere değil, nebilere gelir. Peygamberlere gelir. Öyleyse öyle bir yanlışlıklar komedyası ki neresinden bakarsanız bakın her şey yanlış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte peygamberlik meselesi sona ermiş midir, ermemiş midir? Biz bir sual soruyoruz. Kim sona ermemiştir diyorsa büyük bir hatanın içindedir. Peygamberlik meselesinin nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir. Allah Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin hatemidir. Yani nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bitmiştir. Sona ermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra artık nebi gelmesi mümkün değildir. O son nebidir. Son peygamberdir. Öyleyse resuller, bütün resuller peygamber değillerdir. Bütün nebiler, peygamberler aynı zamanda mutlak olarak resuldürler. Yani Allah Teala onları risaletle görevlendirmiştir. Ama bütün resuller nebi değillerdir. Peygamber değillerdir. Halbuki akaid diyor ki bütün resuller peygamberlerdir, peygamberdirler. Üstelik de kendilerine kitap verilen peygamberdirler diyor. Kur'an'dan bu kadar nasipsiz bir tarif din adamları tarafından nasıl kabul görüyor? Hayret etmemek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Evvela kitap kimlere verilir? Buradaki kitaptan
muradımız şeriat kitabı. Şeriat kitapları sadece Allah'ın nebilerine verilir, peygamberlerine verilir. Allah Teala buyuruyor, biz nebilere kitap verdik ve hikmet verdik. O kitaplarla hükmetsinler diye diyor. Hikmet müessesesi iki ayrı hüviyette kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, hükmetme müessesesi. Bir kişi hakim olarak hükmedebilir, hakem olarak hükmedebilir. Eğer bu kişi hikmet sahibi ise, ister hakem olarak, ister hakim olarak hükmetsin, her ikisinde de mutlak bir başarı söz konusudur. Eğer bu kişi ehli hükümse, ehli hikmetse. Bir kişinin ehli hüküm olması veya ehli hikmet olması, o kişinin daimi zikrin sahibi olmasına bağlıdır. Doğru hüküm verebilmesi için Resul olması gerekmiyor. Resul olmayan bir kişi ehli hüküm veya ehli hikmet olmuşsa, ikisi de aynı noktadaki Allah'ın bir ikramıdır. O kişi birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği daimi zikrin, daimi zikri sebebiyle nefsindeki bütün afetlerin yok olmasıdır. Üçüncü özelliği Allah onun mutlaka kalp gözünü açmıştır. Dilediği şeyi Allah neyi diliyorsa onu o kişinin kalp gözüne gösterir. Dördüncü özelliği kalp kulağını açmıştır. Allah'ın söylediklerini o kişi işitir ve Allah'a sorarsa mutlaka Allah onu cevaplandırır. Dilerse cevapsız bırakabilir mi? Evet, bırakabilir. Allah Teala'nın hikmetinden sual olunmaz. Ama normal standartlarda Allah'la karşılıklı bir mükalemeyi her zaman gerçekleştirir daimi zikrin sahibi olan herkes. Yani daimi zikrin sahibi olan kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her konuyu müzakere etmek, karşılıklı konuşmak imkanının sahibidir. Ehli tezekkürdür. Aynı zamanda daimi zikrin sahibi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet, farz ve salavatı kişi alır ve devamlı her an derecat kazanır. Hem de her saniye 1'e 700 derecat kazanır. Her saniye 1 derece kazandığını düşünüp onun zikir sebebiyle bunu 700 kat olarak vereceği için Allah-u Teala her saniye 700 derecat kazanır bu kişi. Uykudayken de kazanır. Allah'ın Resulleri, bütün Resulleri o kişi doğmadan evvel seçilir. İnsanlardan seçilenlerse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah'a ulaştırmak üzere seçilirler. Hayat, normal hayatlarını yaşarken insanların %90'dan fazlası seçilir. Hayatlarını yaşarken bununla Resullerin seçilmesi aynı şey değildir. Bütün Resuller Allah-u Teala'nın risalet verdiği kişiler doğmadan evvel seçilirler. Evvela seçimleri farklıdır. Diyorlar ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir.
Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz resullerimizi ard arda gönderdik. Hangi kavme resulleri geldiyse o kavimdekiler mutlaka resullerini inkar ettiler. Allah Teala'nın ifadesine dikkat edin. Biz resullerimizi ard arda göndeririz diyor Allah Teala. Birbirinin ardından ve bütün kavimlere göndeririz diyor. Öyleyse şimdi bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki peygamber Hazreti İsa idi. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 600 yıllık bir mesafe var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irtihalinden sonra 1400 yıl geçmiştir. Ama bir daha peygamber gelmemiştir. Gelmesi de hiçbir zaman mümkün değildir. Demin söylediğimiz Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse peygamberler arasında fetret devirleri var. Ama resuller arasında yok. Eğer Allah Teala bütün kavimlere resul gönderiyorsa ve ard arda gönderiyorsa Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu kesin olarak söylüyor. Bir de Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesi söylüyor. Biz bütün kavimlere resul göndeririz diyor Allah Teala ve ardı arkası kesilmeksizin göndeririz diyor. Yani bütün devirlerde bütün kavimlerde resul vardır. Acaba şu anda da bütün kavimlerde, bütün resullerde, bütün kavimlerde bir resul şu anda da yaşıyor. Acaba bunlar peygamber mi? Sevgili din adamları, bu sual sizlere. Acaba şu anda bütün kavimlerde resuller yaşadığı kesin olduğuna göre bu resuller peygamber mi? Bütün resuller peygamberdir diyorsunuz ve buna inanmışsınız. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi. Bir defa daha okuyun. Göreceksiniz ki orada da Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de Allah Teala resulleri ard arda gönderdiğini ve bütün kavimlere gönderdiğini söylüyor. Şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın resulleri var. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Öyleyse bizim peygamber olmadığımız Allah Teala tarafından kesinlikle ifade edildiğine göre bütün resuller peygamber mi oluyor? Şu anda hangi dili konuşan bir kavim varsa o kavmi mutlaka onun diliyle bir resul gönderilmiş durumda. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hiçbir kavim yoktur ki biz ona kendi diliyle konuşan bir resul göndermemiş olalım. Bu resullerin bütün kavimlere geldiği Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde de ifade ediliyor. Bütün kavimlere resul gönderiyor Allah Teala. Şimdi İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği bütün kavimlere hiçbir kavim yoktur ki biz onlara onların diliyle hitap eden bir resul göndermiş olmayalım. Bütün devirlerde bütün kavimlere resul gönderiyor Allah Teala. Bu resuller peygamber mi? Ve resuller peygamberdir demekle kalmıyorsunuz.
diyorsunuz ki üstelik de kendilerine kitap verilen peygamberler. Şu anda bütün kavimlerdeki Resullere Allah-u Teala hangi kitapları göndermiştir? Öyleyse Allah-u Teala'nın İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde söylediği şey son derece açık. Her kavme onun kendi diliyle Resuller göndeririz diyor. Bütün kavimlere gönderdiğine göre bütün kavimlerde şu anda onların dilleriyle o kavme hitap eden bir Resul vazifede. Bunlar peygamber mi efendiler? Din adamları sualimiz size. Bunlar peygamber mi? Ve Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimlerdekini insanları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Resul'e tabi olanlar hidayete ermişler. Tabi olmayanlar üzerine dalalet hak olmuş. Neden? Çünkü Resul açık bir şekilde diyor ki bana tabi olmanız gerekiyor. Ben Allah'ın Resulüyüm. Tabi olanlar hidayete eriyorlar. Diğerleri dikkate bile almıyorlar. Aslında Resul'ün söylediği ilk söz Allah'a ulaşmayı dileyindir. Dileyen bir insan ancak tabi olabilir. Ve böylece hidayetin gerçek çehresi çıkıyor ortaya. Hidayet için mutlaka o kavimde bir Resul olması gerekiyor. Bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri var. Bu kavimlerdeki Resuller risaletlerini açıklarlar, açıklamazlar. O Resullerle Allah arasındaki bir ilişkidir. Ama şu anda ne kadar kavim varsa hepsinde bir Resul yaşıyor. Ama bütün kavimlerde yaşayan Resuller, bunlar peygamber midir? Peygamber olmadıkları kesin değil mi? Allah-u Teala peygamberlere kitap veriyorsa, Resuller de bütün Resuller de peygamberse, bu Resullerin her birine ayrı bir kitabın verilmiş olması lazım. Hem de bu kitabın şeriat kitabı olması lazım. Öyleyse hem nübüvveti peygamberlik olarak kabul ediyorsunuz, onu da kabul etmemeniz söz konusu ama başka bir konumuzun muhtevası olacak o. Çünkü nebilere de kendilerine

bu tarzdaki ifadelerin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an'la taban tabana ters düşen bir sürü yanlışı bizim din adamlarımız gerçek kabul etmişler. Ve şimdi o saplandıkları bataklıktan onları kurtarmaya uğraşıyoruz. Din adamlarını. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediği şey İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Bütün kavimlere peygamber mi göndermiş Allah-u Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki bütün peygamberler İsrail kavmine gelmiş. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap kavmine gelmiş. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün kavimlere peygamber gönderdiğini iddia edebilir misiniz? Üstelik bu Resuller her kavme her zaman parçasında gönderilmiş. Nereden biliyoruz? Her kavme zamanın bütün parçalarında gönderilmiş. Bütün zaman parçalarında her kavimde bir Resul mutlaka yaşamış. Şu anda da yaşıyor. Şu anda yaşayan insanların cehenneme gitmelerine sebebiyet verecek olan şey o Resul'ün tebliğidir. O tebliğ yoksa ceza da olmaması lazım. Ama bu tebliğin bütün zaman parçalarında yapıldığı ve bütün kavimlere yapıldığı, daha başka bir ifadeyle bütün insanlara yapıldığı da kesin. Öyleyse böyle bir müesseseyi kabul etmek demek, Resullüğün mutlak olarak peygamberlik olduğunu iddia etmek, Kur'an'a gerçekten çok açık bir şekilde ters düşüyor. Şu anda bütün dünyada her kavimde bir Resul bulunduğuna göre bütün bu Resuller peygamber mi? Allah-u Teala şeriat kitaplarını nebileri peygamberlere veriyorsa nebiler diye geçiyor. O zaman bu Resulleri de nebi yani peygamber kabul ettiğinize göre o zaman bütün kavimlerde yaşayan bu insanlar peygamber midir? İşte Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü kafirler zümre zümre cehennemin kapısında beklerler. Cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini söyleyerek bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Ne yapmışlar Allah'ın Resulleri? Onlara demişler ki ben Allah'ın Resulüyüm. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. O zaman amini olamazsın. Mümin olursun, Allah'a inanırsın ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsin, gideceğin yer cehennemdir demediler mi? Allah Teala En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde buyurur ki biz Resullerimizi amin olanları uyarsınlar diye ve olmayanları amin olanları

Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve olmayanları, amin olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Aslında biz ayeti kerime, biz Resullerimizi müjdelesinler ve uyarsınlar diye göndeririz şeklinde. Ama oradaki ifade, size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Bu ayetleri okumak suretiyle sizi ikaz etmediler mi neticesine ulaşıyor. Allah'ın ayetlerini okudularsa, o zaman mutlaka amin olmaktan bahsetmemiş olmaları mümkün değil. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, siz aminu değilsiniz, müminsiniz, Allah'a inanıyorsunuz ama bu sizi kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehenneme gideceksiniz demediler mi? Şimdi bunun cevabı evet, geldiler ve bize söylediler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceğini söylediler ve bizi bununla uyardılar. Bu sebeple de azap kafirlerin üzerine hak oldu. Ne oluyor? Allah'a inanan kişi de inanmasına rağmen kafir hüviyetinde oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. İnsanlar Kur'an'a o kadar çok ters düşen şeyi kabul etmişler, hatta bunların üzerine ciltlerle kitap yazmışlar ki hayretten gözlerimiz büyüyor. Ve bütün bu din adamları onların her söylediklerine inanmışlar. Allah Teala diyor ki Kur'an Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırma ölçüsü Kur'an'dır. Sana Furkan'ı indirdik diyor. Doğruyu yanlıştan ayırt edesin diye. Ve Furkan olan Kur'an'ın ayetleri bu insanlar tarafından hiçbir şey ifade etmiyor. Bir kıymeti harbiyesi yok. Ve bunu rahat rahat söyleyebiliyorlar. Bütün Resuller peygamberlerdir. Hem de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Öyleyse demek oluyor ki Allah Teala her kavme Resul gönderdiğine göre bütün kavimlerde şu anda yaşayan Resuller birer peygamberdir. Öyle mi? Sevgili kardeşlerim, bunu din adamlarına sormak mecburiyetindeyiz. Bize cevap vermeliler. Onlara siz gidip soracaksınız, böyle böyle söylüyor diye. Hatta bu kaseti götüreceksiniz onlara, cevap vermelerini isteyeceksiniz. Kur'an yerine insanların yazdığı kitaplara bakarak dini yaşadıklarını zannedenler, ne kadar büyük bir yanılgıda olduğunuzu size bütün boyutlarda ispat etmekle mükellefiz. Öyleyse Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi Resullerin herkese ulaşacağını söylüyor. Herkes Resullerin söylediğini duymuş olacak. Duymayan hiç kimse kalmayacak. Çünkü Meryem Suresinin 71-72. Ayetlerinde, 70-71-72. Ayetlerinde Allah-u Teala aranızdan cehenneme kıyamet günü uğramayacak olan hiç kimse olmayacaktır diyor.
Ama diyor kafirler dizüstü çökmüş vaziyetteyken biz diyor müminleri bu noktadan sonra, onlar dizüstü çökmüş oldukları noktadan sonra alacağız diyor. Cennete ulaştıracağız diyor. Kapıdan içeri kafirlerin girişi mutlaka kapının yerden kaldırılmasıyla, onların burunlarının yere sürtülmesiyle gerçekleşiyor. Burunları sürtünerek yere girenlerin orada dizüstü kaldıkları noktada Allah-u Teala Allah'ın cennetine girecekleri de önce cehenneme gönderiyor. Cehennemin hangi standartlarda olduğunu görüyorlar. Tüyleri ürperiyor. Ve onlar Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürlerle cennete ulaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, kıyamete kadar bütün kavimlere Allah'ın Resulleri gelecektir. Ve kıyamete kadar bütün insanlar, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Bütün o insanların hepsine teker teker bu tebliğ yapılacaktır. Grup grup gelecekler, hepsi evet diyecekler. Azap kafirlerin üzerine hak oldu. Öyleyse konuya risalet açısından baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf'a gönderilen alelade bir habercinin de Resul olarak geçtiğini görürüz. Adamı peygamber demeye bile ağzımız varmıyor, dilimiz varmıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın böylesine ortadan kaldırıldığı, insanların yazdığı kitapların Kur'an'ın yerine geçtiği bir din bezirganlığı İslam alemini bütünüyle sarmış durumda. İnsanlar Kur'an'ı asmışlar duvara, kese yapmışlar ve birisi öldükten sonra Yasin okumak için oradan indiriyorlar. Kur'an o kadar onlar için. Oysa ki Kur'an bütün hayatımızı tanzim eden Allah'ın temel kitabıdır. Hepimiz ona riayet etmek mecburiyetindeyiz. Bundan 14 asır evvel Kur'an'dan başka hiçbir şey yoktu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye sadece Kur'an'la hükmetti. Onlar Kur'an hükmünün ışığı altında daimi zikrin sahibine olmaya kadar yükseldiler. Sadece Kur'an öğrendiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara her söylediğini Kur'an'dan söyledi. Öyleyse şimdi derler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece son nebi değil, aynı zamanda da son resuldür. Ondan sonra resul gelmeyecektir. Bütün resuller nebidir, peygamberdir ifadesinin geçerli olmadığını ispatsız dediğinde bunu söylüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul, madem ki o son Resul'dür ve de son Nebi'dir bizim sevgili din adamlarımızın iddiasına göre, o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecektir. Oysa ki gördük ki Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde kıyamete kadar geçecek olan bütün zaman parçalarındaki Resuller bütün insanlara tebligat yapacaklar. Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşayanlara tebligat yapılmadığı için onların cehenneme gitmesi söz konusu olmaması lazım. Böyle saçmalık olabilir mi? Peki Kur'an net olarak söylüyor mu bu hususu?
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resullerin geleceğini elbette söylüyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resullerin geleceğini Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde söylüyor. Bir Resul'den bahsediyor. Diyor ki Allah Teala, Habibim o günleri gözle ki o gün bütün gökleri, yerleri, her tarafı bir duman kaplamış olacaktır. Öyle bir duman ki bütün insanları saracak olan bir azaptır. Demek ki dumanın aslı duman değil, bir azap. Neden insanları saracakmış? Bu insanların Allah'a ulaşmayı dilemeyen kesimini alakadar eder ve onların üzerine bir dizayn olarak indirilmiştir ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar bu dünyada devamlı hata yapacaklardır. Her hatanın arkasından da Allah mutlaka onlara azap edecektir. Ruhları da nefsitlerine huzursuzluk verecektir. Bu ömür boyu azap demektir. Onlar derler ki diyor Allah Teala, biz müminleriz, bizden azabı kaldır. Allah Teala diyor ki onlar ibret almadılar diyor, almazlar diyor. Nerede onlarda ibret almak? Onlara apacık bir Resulümüz geldi. O Resulümüze delidir dediler ve şeytandan vahiy alıyor dediler diyor. Ve o Resul'den yüz çevirdiler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, böyle bir olayı yaşamadık mı? Allah Teala bu ayeti kerime ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 100 yıllar sonra bir Resul'ün geleceğini bizatihi onun görmesini söyleyerek ondan sonra geldiğinin kesin ispatı oluyor ayeti kerimenin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul'e işaret ettiği, onun o yaşadığı zaman geleceğe doğru bakmasından kaynaklanan bir olay. Ve bütün bunlar gerçekleşmedi mi? Ceviz kabuğu rezaletinde bizim deli olduğumuz söylenmedi mi? Herkese kabul ettirilmedi mi? Bütün seyredenler öyle kabul ettiler. Ve şeytan tarafından öğretilmiş, yani şeytandan vahiy oluyor sözü de böylece herkes tarafından kabul edilmedi mi? Sonra bütün insanlar o Resul'den yüz çevirmedi mi? Bu yüzden Resul'e Allah Teala başka bir ülkeye gitmesini emretmedi mi? Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resullerin yaşadığı bu ayet-i kerimeyle kesinleşiyor. Kesinleşiyorsa o zaman o Resul peygamber mi olacak? Bütün Resuller peygamberse, öyle kabul ediyorsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün kavimlerde zaten Resuller yaşamaya devam edecekse, ama bu ayet ondan sonra bir Resul'ün geleceğini kesinleştirmiyor mu? Hanginiz iddia edebilir kesinleştirmediğini? Öyleyse bütün Resuller peygamberse o da mı peygamber? Öyleyse düşünün bakalım. Kur'an'a ne kadar ters düşen şeyleri dininize pelesenk etmişsiniz, yetmez. Kitaplar yazmışsınız bu konularda. Akaid diyorsunuz adına, söyledikleriniz hep yanlış. Kur'an'a tamamen ters düşüyor.
bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez diyorsunuz ama Allah-u Teala da gösterdiğini söylüyor. İşte bir başka ispatı Furkan suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki onlar diyor tırnaklarını, parmaklarını ısıracakları o gün diyecekler ki ah keşke Resul'e tabi olsaydım. Keşke falanı kendime dost edinmeseydim. O beni Allah'ın yolundan saptırdı. Dalalette bıraktı. Ah keşke Resul'e tabi olsaydım diyor cehenneme giren insanlar. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerime. 30. ayet-i kerime. Resul dedi ki ya Rabbi benim kavmim Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'ı terk etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul değil mi bu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de zamanında Kur'an terk mi edilmiş? Tam aksine Allah-u Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ey sahabe onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edenlersiniz. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi Kur'an'ın bütününe iman ediyorlar. Terk etmek olayı şöyle dursun, Kur'an'la yaşıyorlar. Ama öyle bir zaman geliyor ki bir Resul bugünün Resulü diyor ki ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Şimdi zamanımızın din adamları Kur'an'ı terk etmiş değil mi? Bizim söylediklerimiz yanlış mı? Din adamları sizler Kur'an'ı terk etmiş değil misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Mürşidinize ulaşmak gibi bir şey sizin için zül kabul ediliyor. Hatta aranızdan bir kısmı mürşide tabi olmanın şirk olduğunu iddia edecek kadar dinden habersiz. Mürşide tabi olmuyorsunuz. İkisi de farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide tabi olmak da farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün sahabe mürşitlerine, kainatın en büyük mürşitlerine tabi olmuşlar. Hanginiz aksini iddia edebilirsiniz? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar ve ruhu Allah'a ulaştırmak da farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek de farz. Hepsi teslim etmişler. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Yoksa tam aksine bütün halka İslam'ın beş şartını yaşayın, orta yoldan gidin, onların söylediğine bakmayın diyen siz değil misiniz? O zaman bütün insanları cehenneme sürüklemiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş, siz dilemiyorsunuz. Mürşide ulaşmak farz, bütün sahabe tabi olmuşlar, siz tabi olmuyorsunuz. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz, bütün sahabe ulaştırmışlar, siz ulaştırmıyorsunuz. Ve de bütün insanları bu üç tane temel faktörün dışına çekmeye çalışıyorsunuz. Hayır öyle şeyler yoktur, ona inanmayın diyorsunuz. Biz Kur'an'ı temsil ediyoruz, anlamıyor musunuz? Size bütün söylediklerimiz Kur'an olduğuna göre, hepiniz o Kur'an'ı unutmuş olduğunuza göre, şu anda o Kur'an'ı açıklayabilecek hiç kimse mevcut olmadığına göre bizden başka. O zaman ne yaptığınız farkında mısınız? 70 milyon insanı cehenneme doğru sürüklediğinizin farkında değil misiniz? Peki, bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler.
Siz teslim ettiniz mi? Daimi zikre ulaşmışlar, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Kur'an'da farz, hepsi gerçekleştirmiş. Hem fizik vücudun teslimi, hem nefsin teslimi, ikisi de farz. Onları da gerçekleştirmişler. Muhlis olmuşlar, farz Kur'an-ı Kerim'de. İradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmuşlar. Farz Kur'an-ı Kerim'de. Ve siz bu yedi kademenin, yedi safhanın hiçbirisini gerçekleştirmediğiniz gibi insanlara söylediklerimizin yanlış olduğunu ifade ediyorsunuz. Bu Resuller konusundaki akaidin birinci kaidesi bütün boyutlarıyla yanlış değil mi bu durumda? Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Diğerlerini karıştırmıyorum çünkü diğerinde diyorsunuz ki nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Gene Kur'an'a ters düşüyorsunuz. Tam aksine nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala açıkça kitapları nebilere verdiğini söylüyor. Ve son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, nebilerin sonuncusu olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı indirdiğini söylüyor Allah Teala. Bu akşamki bir tek sualimiz, bütün resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözünün neticesine geliyoruz. Bütün peygamberler mutlaka resuldür. Ama bütün resuller peygamber değillerdir. Öyleyse siz diyorsunuz ki bütün resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Hayır. Bütün resuller peygamber değildirler. Şu anda bütün kavimlerde bir resul yaşıyor. İspat ettik ki size bütün devirlerde mutlaka resuller yaşayacaktır, yaşamıştır. Bundan sonra da yaşayacaklar. Kaç tane ayetle ispat ettik? Aksini iddia edebilen birisi var mı aranızda? Öyleyse bugün bütün kavimlerde yaşayan resuller hep peygamberler mi? Üstelik de kendilerine şeriat kitabı verilmiş. Hangisine verilmiş şeriat kitabı? Hiçbir kavim Resulü Allah'tan şeriat kitabı almamıştır. Alması da mümkün değildir. Kıyamete kadar da alamaz. Öyleyse hem bütün Resuller peygamberdir ifadesi yanlış, kendine mümkün. Hem de Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü yanlış. O da geçersiz. Şu andaki ard arda söylediğimiz ayet-i kerimeler bunların hepsini ispat ediyor. Ve bir iddianız var Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir daha Resul gelmez. O son Resul'dür. İki tane, iki grup ayet-i kerime Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceğini kesinleştiriyor. Bir üçüncü ayet-i kerime var. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Hani Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdi? İşte Allah Teala kitapları nebilere verdiğini söylüyor. Nebiler gerçekten peygamberlerdir ve Allah'ın kitap verdiği peygamberlerdir. Ve onlardan başka nebilerden başka peygamber olmamıştır. O nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Ali İmran 81. Sonra da diyor ki sizlerden sonra bir resulümüz gelecek diyor. Sizlerden sonra gelecek diyor.
Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair sizden misak istiyorum diyor. Ve dilinizde de ikrar etmenizi istiyorum diyor. İkrar ettiniz mi diyor Allah-u Teala? Onlar da diyorlar ki ikrar ettiler. Bunlar kim? Ulul azm peygamberler. Kimler olduğunu Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatıyor Allah-u Teala. O zaman senden misak aldığımız zaman biz Hazreti Nuh'tan da misak aldık. Hazreti İbrahim'den de misak aldık. Hazreti Musa'dan da misak aldık. Hazreti İsa'dan da misak aldık. Ve senden de misak aldık diyor Allah-u Teala. Ali İmran 81'de bu kişiler söz konusu ve bu kişilerin dışında birisine Allah-u Teala'nın risaletle vazifeli kılacağını ve onu göndereceğini, ona nebilerin de yardım etmesi, peygamberlerin de yardım etmesi gerektiğini söylemiyor mu Allah-u Teala? Olaylar son derece açık bir şekilde görünüyor. O zaman din adamlarına bunları söylediğiniz zaman güneş balçıkla sıvanmaz deyin. Size cevap vermelerini isteyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların doğru bilgiye ulaşacakları, güneşin aydınlattığı yeni bir devir başlamıştır. Asr-ı hidayet. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasının adıdır. Öyleyse bu devirde hidayet güneşi bütün şahşasıyla parlayacaktır. Ve bütün dünyaya İslam'ın Kur'an'daki temel faktörlerini mutlaka öğretecektir. Ve dünyaya sulh ve sükun getirecektir. Büyük Osmanlı İslam Birliği bu devirde kurulacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda bir sohbeti tamamlamak mümkün oldu. Bir sual, bir cevap. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz ve sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir üniversitemizin İslami ve tasavvufi konular faslında bir aradayız. Konumuz Osmanlı'da aile. Kod numarası 3.2.11.49.

Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince hayranlığımızı gizleyemeyiz. Biz Osmanlı'ya hayranız. Atalarımız gerçekten büyük insanlarmış. Hele bugünkü nesillerle karşılaştırınca, şu zavallı halimize baktıkça, Osmanlı'yı daha bir gönülden yad ediyoruz sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, onun için Osmanlı deyince biz orada durmasını biliriz. Şapka çıkartırız, ecdadımızın önünde hürmetle eğiliriz. Siz büyük insanlarmışsınız deriz. Şanla şerefle 600 yıllık bir tarih. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 1500'lü yıllar boyunca Osmanlı savaş kadırgalarının toplamı Avrupa'daki bütün savaş kadırgaları toplamından daha fazlaydı. En modern silahlarla teçhiz edilmiş gemiler. Ne diyordu Leventlerimiz? Deniz üstünde yürürüz, düşmanı arar buluruz. Öcümüz komaz, alırız, bize Hayrettinli derler. İşte onlar Hayrettinliydiler. Barbaros Hayrettin'in sadık dostları. Akdeniz kelimenin gerçek anlamıyla bir Türk gölüydü. Kuzey Afrika sahillerinden Güney Avrupa sahillerine kadar bütün Akdeniz. Cebel Tarık Boğazı'na kadar bir Türk gölü, bir Osmanlı gölü. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince adalet akla gelirdi. Osmanlı deyince dürüstlük akla gelirdi. Osmanlı deyince saygı akla gelirdi. Osmanlı deyince hoşgörü akla gelirdi. Osmanlı bir güzellikler demetiydi. Aile yapısı da elbette ona göreydi. Şimdi hadi gelin sizinle bir toplum düşünelim. Bir toplum düşünelim. Asker tamamen Allah'ın askeri. Yeniçeri Ocağı'na hiçbir genç, hiçbir delikanlı, acemi oğlan olarak Allah'a ulaşmayı dilemezse ve bir mürşide tabi olmazsa asla giremezdi. Girmesi asla söz konusu değildi. Her şeyden evvel ahlak istenirdi. Ahlaksa tasavvufun temeliydi. Mutlaka tasavvuf. Yani İslam'ın hayata geçirilmesi. Onlar Allah'a yakın insanlardı. Allah'ın evliyalarının menkıbeleri her tarafta anlatılır, hürmetle evliyalar yad edilirdi. Osmanlı'nın Yeniçerisi dediğiniz zaman akla hemen Hacı Bektaş Veli Hazretleri gelirdi. Gülbank çekerdi Yeniçeriler, pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş Veli diye. Padişahların etrafında halka oluştururlardı. Daralan ve genişleyen Yeniçeri halkaları. Ve genişledikten sonra daralmaya başladığı zaman halka hiçbir düşman birliği karşısında tutunamamıştır. Yeniçeri erlerinin. Onlar gülbank çektiği zaman sevgili kardeşlerim yerler gökler inlerdi. Bir ağızdan çıkan binlerce ses dağları inletirdi. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli. Bunlar asker.
esnafa ve sanatkarana geliyoruz. Esnaf ve zanaatkar takımı hiç kimse bir esnaf olsun veya bir zanaatkar olsun onun yanına ticaret yanına ticareti öğrenmeye veya zanaatı öğrenmeye Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ve yetmez bir mürşide tabi olmadıkça sanat öğrenmesi, ticaret öğrenmesi mümkün değildi. Giremezdi. Ve evliya olmadıkça kalfa olamazdı. Yani ruhunu Allah'a teslim etmedikçe, daimi zikre ulaşmadıkça usta olamazdı. Askerlerde de üst seviye bir asker, subay olmak, Yeniçeri'nin zabitan takımından olmak, evliya olmadıkça mümkün değildi. Daimi zikre ulaşmadıkça Yeniçeri ağası olmak mümkün değildi. Paşa olmak mümkün değildi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı Nevi şahsına münasır bir dünya idi. Dünyaya aydınlık veren bir nurdu Osmanlı. Avrupa'ya adaleti götürüp yerleşen bir müessese, yerleştiren bir müessese. Öyleyse asker sınıfı, esnaf sınıfı, Allah'ın askeri, Allah'ın esnafı. İlmiye sınıfının büyük kısmı yine tasavvufu yaşardı. Halkın büyük kısmı tasavvuftandı. Allah onlar için vazgeçilmez bir müesseseydi. Taassup mu? Adı bile geçmezdi. Hiçbir devirde Osmanlı hanedanı taassuba esir olmamıştır. Dinlerini yaşayan insanlar tam bir hürriyet içinde yaşarlardı. Dinlerinin bütün gereklerini gerçekleştirirlerdi. Bütün çalışma sistemleri buna göre ayar edilmişti. Ve erdemli insanlar, onlar yön verirlerdi. Sevgili kardeşlerim,

Osmanlı Allah ile ta Sultan Osman zamanından itibaren çok yakın bir ilişkideydi. Bunu hiç bozmadılar. İşte o minval üzere Osmanlı gelenekleri adım adım oluştu. Osmanlı hürriyet götürdüğü ve adalet götürdüğü ülkelerde Osmanlı'nın adını minnetle andırdı. Öyle bir devir ki asillerle halk birbirinden çok büyük bir mesafeyle ayrılmıştı. Halk bir esirler grubu gibiydi. Bir asılzade halktan birisine bir kötülük ettiği zaman, hatta öldürdüğü zaman mahkeme normal şartlar altında onu mahkemeye davet edemezdi. İzin alınması gerekiyordu bir asili mahkemeye davet edebilmek için. Onun lordundan ya da dükünden izin alınması gerekiyordu. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı o ülkelere Osmanlı'yı ulaştırdıktan sonra, hürriyeti ulaştırdıktan sonra insanlar köle olmadıklarını idrak ettiler. Bir Osmanlı kadısının karşısında asilzade ile halktan herhangi birisi arasında hiçbir farklılık yoktu. Osmanlı'nın padişahıyla da halkı arasında, Osmanlı'nın padişahıyla o ülkelerdeki, Avrupa ülkelerindeki herhangi asil olmayan bir kişi eşit şartlarda yargılanırdı. Osmanlı tarihi boyunca 600 yıl herkese dinini dilediği şekilde yaşaması için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Bütün imkanlarını seferber etmiştir. Bütün dinlerin mensuplarına kendi dinlerinin ibadethanelerini kursunlar diye Osmanlı hükümeti hep yardımcı olmuştur. Osmanlı'ya onlar da hayrandılar. Bu yüzden çocuklarını kendileri getirip teslim ediyorlardı. Saray tahsili görsünler, Enderun'da yetişsinler, mevki sahibi olsunlar çocukları diye. Çok paşa böyle paşa olmuştur. Yabancı asıllı, çocuk yaşta Osmanlı sarayına girmiş, adım adım yükselmiş. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı ailesi dediğiniz zaman tasavvufun yaşandığı bir aile düşüneceksiniz. Ailenin en büyüğü en yaşlısıdır. Her devirde he baba, onun çocukları, çocuklarının çocukları hepsi aynı büyük evlerde, konaklarda yaşarlardı. Pederşahi aile söz konusuydu. Yemekte konuşulmazdı. Sabahları çay değil, çorba içilirdi. Osmanlı hep kahvaltılarını çorbayla yaparlardı. Kahvaltının üzerinde bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Kahve
Osmanlı da her tarafa yayılmış bir müesseseyi ifade ederdi. Yemek boyunca ailenin reisinin etrafında bütün aile toplanırdı. Bizim yaptığımız gibi şimdi nasıl yemekten evvel ve sonra başlangıç için ve sonuç için dua ediyorsak Osmanlı bütün ailelerde aynı şeyi yapardı. Ailenin en yaşlı erkeği duasını yapardı. O başlardı, ondan sonra herkes başlardı yemeğe. Ve yemek bitince de gene bir duayla olay kapatılırdı. Fatiha ile yemekten evvelki devir tamamlanmış, yemek devrine girilmiştir. Yeni bir Fatiha ile yemek devrinden çıkılmıştır. Yeni bir devre girilmiştir. Zamanların ayırımı söz konusudur. Osmanlı hep Allah'a şükrederdi. Konağın odaları ayrı ayrı çocukların ailelerini teşkil ederdi. Ailenin reisi, onun eşi, onun çocukları, evli olan bu çocukların her birisi ayrı bir odada, ayrı bir aile yapısıyla yaşardı. İtaat mutlak ölçüde asıldı. Kararı daima ailenin en büyük, en yaşlı erkeği verirdi. Kararların sahibi daima oydu. Saygı, küçükten büyüğe doğru yayılan bir muhteşem dizayn oluştururdu Osmanlı ailesinde. Yemekte konuşulmazdı, saygıyla yemek yenirdi. Yemeğin dışında aile reisinden müsaade almadan konuşmak söz konusu olmazdı. Çocuklar doğuşlarından itibaren tasavvuf terbiyesiyle büyürlerdi. Yemek, içmek, konuşmak her açıdan bir adab müessesesiydi. Özellikle saray, insan yetiştirmekte en ehil insanların toplandığı bir yerdi. Ve padişahların, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca mutlaka mürşitleri vardı. Fatih Sultan Mehmet babası II. Murat'la beraber 4-5 yaşında Fatih Sultan Mehmet ve II. Murat'ın mürşidi Hacı Bayram Veli ziyarete geliyor padişahını. Ve II. Murat soruyor, Lala diyor, acaba bize müyesser ola mı ki Şehri İstanbul'u fetih? Diyor ki Hacı Bektaş, Hacı Bayram Veli, Sultanım diyor size değil ama diyor bu var ya diyor bu Fatih Sultan Mehmet'e gösteriyor 4-5 yaşlarında ona diyor müyesser olacak. Bunu sağlamak için de diyor, Şemsettin'i getiririm diyor. Akşemsettin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet'in hem mürebbisi, hem mürşidi, her şeyi ondan öğreniyor.
Fatih Sultan Mehmet daha o yaşta tabiyetini gerçekleştiriyor. Bir zaman sonra babasına geliyor, diyor ki, sen diyor Sultanı İklimi Rum değil misin diyor. Değil mi sen diyor. Babası da diyor ki, İkinci Murat öyleyim diyor. Peki diyor, ben diyor senin oğlun değil miyim? Oğlumsun diyor. Eğer diyor durum buysa diyor, bu diyor beni niye dövüyor? Akşemsettin Hazretleri'ni gösteriyor. İkinci Murat oğluna diyor ki, Fatih Sultan Mehmet'e, onu getiren var diye diyor hani, o da diyor beni döverdi diyor. Onu getiren Hacı Bayram Veli Hazretleri var diye diyor. O da benim sultanımdı diyor. O da beni döverdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, padişah olmak falan neticeyi değiştirmiyor. Önde hep Allah var. Hep Allah. Osmanlı tarihi boyunca sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıştır. İslam'ı hayata geçirmek, İslam'ı ihya etmek, İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamaktır. Öyleyse Osmanlı ailesi bütün dünyaya örnektir. Osmanlı'da hiç kimse sokakta tanışarak evlenmez. Osmanlı'da anneler evlatlarına gelin bakmaya giderler. Beğenirlerse yakından görmeye çalışırlar. Bu bapta hamamlar, Osmanlı hamamları annelerin seçim yeridir. Ve galip bir ihtimalle gelinle damat birbirlerini hiç görmeden anneleri babaları tarafından evlendirilirdi. Nikah oluşur ve bir daha kolay kolay bozulmazdı. Herkes bilirdi ki Allah'ın kendileri için takdir ettiği kadar budur. Öyleyse şartlar ne olursa olsun o şartlar altında mutlu olunmaya gayret edilirdi. Tasavvufu yaşayan ve kadere inanan Osmanlı bilirdi ki evlilik bir kaderdir. Sevgili kardeşlerim, evlilik bir kader midir? Ne zaman bir olayın oluşmasında bir tek irade yetmiyorsa, mutlaka ikinci bir iradenin devreye girmesi gerekiyorsa, kader aşamasında, bir olayın tamamlanması aşamasında, orada kader vardır. Evlilik en az iki iradeyi gerektirir. Kaldı ki Osmanlı'da bu irade üçtü, dörttü, beşti, altıydı. En yaşlı olan ailenin en büyüğünden başlayarak daha büyük noktada olanların hepsi yetkiliydi. Evlenme konusunda karar vermekte. Son söz daima ailenin en büyüğündü. Ama kızların seçimi ailenin hanımları tarafından yapılırdı. Kimse kimseyi görmez, evlenirlerdi. Anneler, babalar çocuklarına kimlerin uygun olacağını yakından bilirlerdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, babaların seçtiği damatlar, annelerin seçtiği gelinler Osmanlı ailesinin geleceğini tahakkuk ettirirdi. Osmanlı'nın zaferden zafere koştuğu bütün zaman parçalarında her padişah Allah-u Teala'nın bir evliyasıyla birlikteydi. Olay Şeyh Edebali ile Sultan Osman'ın başlangıç teşkil ettiği bir dizaynda
noktaya oturur. Başlangıç noktasına oturur. Sultan Osman'ın gördüğü rüya, başının üzerinde çok büyük bir ağaç, gökleri, yerleri, bütün ülkeleri kaplıyor. Şeyh Edebali diyor ki, senin soyundan gelecek olanlar bu dünyada

Her gittiği yere Osmanlı adalet götürdü. Öyleyse bu güzelliklerin her biri her ailede mutlaka kendisini gösterirdi. Ailede küçükler büyüğe sağlam bir saygı ile, büyükler de küçüklere sevecen bir sevgi hâlesi içinde yaklaşırlardı. Ciddi, laubaliliğe hiçbir zaman geçit vermeyen bir terbiye sistemi söz konusuydu. Çocuklar özellikle sarayda sorumlulukla büyütülürdü. Küçük yaşta çocuk sabah namazına kendisinin kalkmasının gerektiğini, hiç kimseden yardım almadan mutlaka abdestini almasını gerektiğini büyükleriyle beraber onların arkalarında huşuyla namaz kılmak gerektiğini ve bundan daha güzeli, daha güzeli, daha güzeli zevk alması gerektiğini bilirdi ve bunu yaşardı. Osmanlı tarihi boyunca yobazlık hiçbir devrede oluşmamıştır. Din bütün fakülteleriyle yürürlükteydi. Her zaman baş tacı edilmiştir. En başta padişahlar dine karşı büyük vefakarlıkla bağlıydılar. Laubaliliğe asla müsaade edilmezdi. Din Allah için yaşanırdı. Öyle bir toplum ki herkes birbirine karşı saygılı. Bir genç bir karar veriyor kendi kendisine. Diyor ki ben şimdi gidip bir tane defter alacağım diyor. Bu deftere diyor bütün evliyaları yazacağım diyor. Ve gidiyor, o zaman bakkallarda satılıyordu defterler, bakkala. Bir defter almak istiyorum diyor, acaba bana bir defter verir misiniz? Bakkal hemen ona gülümseyerek bir tane defter çıkartıyor, teslim ediyor. Beni de yaz diyor. Delikanlı şaşırıyor, bakkala hiçbir şey söylememiş, ben buraya evliyalara yazacağım falan tarzında bir ifade kullanmamış, böyle bir şey geçmemiş. Ama bakkal ona beni de yaz diyor. Bizim delikanlı çıkıyor elinde defterle bakkalın kapısından. Bitişikteki manav sesleniyor. Beni de yaz diyor oraya. Arkasında öbür tarafta kasap var. Kasabın önünden geçiyor. Kasap kapıya çıkmış. Beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? O delikanlının o defteri alacağı Allah-u Teala tarafından hepsine söyleniyor. Böyle bir noktada bu delikanlı hayranlık duymaz mı Allah-u Teala'nın evliyalarına? Bir telsiz telefon ağı, kalp hattı bütün evliyalarla Allah-u Teala arasında her devirde var olmuş Osmanlı tarihi boyunca. Sevgili kardeşlerim, ailede sorumluluk müessesesi Osmanlı için çok önemli bir müesseseydi. Bilinirdi ki devlet-i aliyenin bekası, devamı bu çocukların büyüyünce yetişmelerine ve görevi dev almalarına bağlı. Görevi de emin adamların devralması gerekirdi. Onun için çocuk terbiyesinde okulda olsun, evde olsun doğruluk, dürüstlük müessesesi çok büyük önem taşırdı. Yalan söyleyen çocuk cezalandırılırdı ve

ona o günden itibaren her fırsatta ne yapması lazım geldiği telkin edilirdi. Ve çocuk doğruyu yaptıkça mükafatlandırılırdı. O zaman çocuk yalan söylemesinin yanlış bir şey olduğunu, doğruyu yaptığı takdirde mükafat alacağını idrak ederdi. Ve bu ciddi bir hüviyetle çocuğa, onun belleğine, kalbine yerleştirildiği zaman dürüst insanlardan oluşan bir Osmanlı halkı söz konusuydu. Halkın çok büyük bir kısmı tasavvufu yaşardı. Sahabe gibiydiler. Askerin tamamı, esnafın tamamı, halkın çok büyük bir kısmı, herkes tasavvufu yaşıyor. Herkes Allah'ın dostu. Hatırlıyorsunuz, o gene bir bakkal olayından bahsetmiştim sizlere. Birisi bir sabah namazından sonra Osmanlı uyumazdı. Bakkal dükkanına giriyor birisi, o raftan gösterdiği şeyi istiyor, onu diyor, almak istiyorum diyor. Ne kadar diyor? Bakkal satılık değil diyor. Yahu kardeşim diyor, bunu diyor rafa koymuşsun. Sen bakkalsın, ben de alıcıyım. Benim ona ihtiyacım var, sen de onu satmak için oraya koymuşsun. Neden diyor bana vermiyorsun onu? Ne kadarsa parası vermeye hazırım. Veremem diyor. Çünkü ben siftahımı yaptım diyor. O maldan diyor istediğinden bu karşıdaki kardeşimizde de var diyor. Oradan al lütfen diyor. Ben siftahımı yaptım ama o yapmadı diyor. Sevgili kardeşlerim, başkalarının hakkına riayetin muhtevasını görebiliyor musunuz? Bizde herkes başkasının müşterisini çalıp malını satabilmek için birbirinin gözünü oyarken, orada öbürünün haberi bile olmadan biriki diyor ki ben satışımı yaptım, siftahımı yaptım ama o kardeşim yapmadı. Sevgili kardeşlerim, onlar Osmanlıydılar. Ailede anne ve baba arasındaki kavgalar, anlaşmazlık olduğu takdirde asla çocukların yanında yapılmazdı. Zaten kavga nadir bir olaydı. Anlaşmazlık kavgaya dönüşmeden ailenin büyüğü tarafından mutlaka halledilirdi. Nasıl Kur'an-ı Kerim, aranızda nizah etmeyin, Allah'a veya Resul'e ulaştırın emrini veriyorsa, aile içinde ailenin yargıcı, savcısı hep aynı kişiydi. Ailenin en yaşlı, aklı başında normal düşünme kabiliyetine sahip olan ailenin en yaşlısı, Allah'a da genellikle en yakın olan kişi oydu ailede. Ömrü boyunca tasavvufu yaşamış insanlar ve yalnız doğruları, yalnız Allah'ın emirlerini tebliğ ve tefhim ederlerdi. Ailenin en büyüğü ulul emr idi. Her evdeki ulul emr o ailenin en yaşlı erkeğiydi. Üç nesil, en aşağı üç nesil, bazen dört nesil, bazen beş nesil aynı konağın içinde yaşamlarını sürdürür giderlerdi. Kimsenin kimseyle anlaşmazlığına aile yapısı meydan vermezdi. Birbirlerini zem etmek yerine problemlerini kendi aralarında halletmeye çalışırlardı. Nefs ağır basarsa, halledemezlerse gidilecek yer hazırdı. Ailenin reisi anlaşmazlıkları anında
çözerdi. İtiraz asla söz konusu olamazdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı ailesi bütün dünyaya örnek aile yapısıdır. Nesillerin birlikte yaşadığı bir konak dizaynı. Lüzumsuz gürültülerin bütünüyle mevcut olmadığı bir dünya ortamında birçok insan bir arada hiç kimse yaşamıyormuş kadar sessiz yaşarlardı. Herkes birbirinin hakkına riayet ederdi. Ramazanlar ayrı bir olaydı. Küçük yaştan itibaren çocuklara oruç zevki verilirdi. Çocuklar oruç tutmak için birbirleriyle yarışırlardı. Her akşam çocukların bahşişi vardı. Oruç tuttukları her gece iftardan sonra bahşişlerini alırlardı. Ve doğruya alıştırılmış olan çocuklar son derece sağlam karakterli insanlar olarak yetiştirilirdi. Çocukların aralarında birbirine küfürle hitap etmeleri, hakaret etmeleri mümkün olamazdı. Sağlam ve sağlıklı bir aile yuvasında doğruya alıştırılmış çocuklar, yalanın kendilerine zararı dokunacağından kesin olarak emin olan çocuklar, güvenilir bir büyüklerin neslini oluşturduğu her devirde. Onlar sahabeyi kendilerine örnek almışlardı. Sahabe gibi yaşamak temel hedefleriydi. Bir ailede birçok tarikattan insan olabilirdi. Ama aralarında hiçbir zaman anlaşmazlık söz konusu olmazdı. Bütün namazlar mutlaka cemaatle kılınırdı. Hiçbir zaman bir kişinin, iki kişinin tek başlarına namaz kılmaları usulden değildi. Yani çok ciddi ve zevkli bir dünya hayatı vardı Osmanlı'nın. Ailenin bütün fertleri Allah ile hemhal idi. Cehri zikir yapanlar, cehri zikirlerini yaparken hafif zikir yapanlar da onlara iştirak ederdi. Aralarında senin tarikatın ayrı, benimki ayrı tarzında bir anlaşmazlık hiçbir zaman olmazdı. Herkes bilirdi ki hepsi hak yolun yolcularıdır. Sevgili kardeşlerim, saray tarikatlara karşı olmak şöyle dursun, tarikat hayatını hep en güzel standartlarda devam etmesi için halka her zaman destek olurdu. Allah'ın evliyası el üstünde tutulurdu. Evliya da adabı herkese öğretirdi. Hiçbir zaman kibirli olmaları mümkün olmayan Allah'ın evliyası, tevazu içerisinde Allah'a en yakın olan bu insanlar, insanların arasında sessiz dolaşırlardı.

40 yaşını aşan insanların arasında Ervain çıkarmayan hiç kimse olmazdı. Yani Ramazan orucunun ötesinde 40 gün süreyle bir hücrede kalanlar. Sevgili kardeşlerim, olaylara baktığımız zaman, bugünkü toplumumuza baktığımız zaman, bu güzellikleri onların yaşadığını görüp de gıpta etmemek mümkün mü sevgili kardeşlerim?

Osmanlı aile yapısı itibariyle dünyaya mutlak bir örnektir. Her şeyin en güzeli Osmanlı'daydı. Saray hayatı ise baştan aşağı bir adab müessesesiydi. Avrupa ülkelerinden gelen misafirler sarayda gördüklerine sadece hayranlıkla bakarlardı. Saray baştan aşağı bir okuldu. Harem kesiminde hanımların erkeklere karşı hangi saygılı hüviyette bulunmaları gerektiği onlara en güzel derslerle devamlı olarak telkin edilirdi. Sadece güzellikleri, dostlukları yaşayan yüzyıllar geçti Osmanlı'da. Sonra mı ne oldu? Sonra kötü şeyler oldu sevgili kardeşlerim. Saraydaki evliyanın yerini yıldız nameciler aldılar. Yani bugün şu burçlara bakarak hükümler verenler var ya, hangi tarihte doğdunuz, aya göre sizi şekillendirenler, işte onlardan ilmi nücum sahipleri yavaş yavaş sarayda evliyanın yerine yer almaya başladılar. Ve dejenerasyon böyle başladı. Önce saraylardaki Allah'ın mürşitlerinin yerine ilmi nücum sahipleri onlar geldiler. Ve çürüme başladı. Yeniçeri ocağı çürüdü. Nizami Alem Osmanlı, Nizami Alem'i yürütemedi. Nizami Cedid oldu, yeni nizam oldu. Aleme yön veren, dünyaya hükmeden Osmanlı artık bu görevini sürdüremedi. Batı'nın sanayi devrimi Osmanlı'nın çöküşünde önemli bir kademe ifade eder. Ama aile ahlakı çok sağlam temeller üzerine oturmuştu. Ta Osmanlı inkiraz bulana kadar aynı anneler, gelenekler devam etti. Osmanlı hiç Allah'tan ayrılmadı. Ama dejenerasyon adım adım halka tesir etti. Ve Batı hayranları, tatlı süfrenkleri adım adım oluştu. İşte o Batı hayranlığıdır ki Osmanlı'yı tarihten sildi. İnkiraz bulduğu zaman 28 tane milletin, devletin kurulduğu Osmanlı Hanedanı 1920'li yıllarda sona erdi.
sevgili kardeşlerim. Bir küçücük kayı boyundan bir bey ve onun oğlu Osman Bey Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcını teşkil etti. Osman Bey mürşidinin kızıyla evlendi. Şeyh Edebali'nin kızıyla evlendi. Osmanlı hanedanı böyle başladı. Ve gene Allah'a büyük bağlılığı olan bir padişahla sona erdi.

Sevgili kardeşlerim, Osmanlı ailesinde bozulma Cumhuriyet devriyle başlar. Cumhuriyet devri Allah'a inancın yok edilmeye çalışıldığı bir başlangıç devridir. Biz o devirde çocukluğumuzu yaşadık. Ve Osmanlı aile düzeninin yok olması için her şey yapıldı. Okulda bizlere Allah'ın olmadığı yönünde telkinler yapılırdı. Biz dinsiz olarak büyüyen bir nesildik. İlkokuldan başlayan Allah'a karşı bir savaş mekanizması bizleri dinin tamamen dışına itmişti. Ve ailelerde yozlaşma Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla beraber başlar. Osmanlı hanedanının geleneğinden adım adım ayrılma ve bugünkü halimize bakın sevgili kardeşlerim. Her şey ne kadar çürümüş, kokuşmuş ve en çok onu duydukça hüzünlenirim, idrak ettikçe hüzünlenirim. Bize hep yanlış tarih kitapları okuttular. Osmanlı'yı kötüleyen tarih kitapları okuttular. Cumhuriyeti öveceğiz diye, Cumhuriyeti sevdireceğiz diye Osmanlı'yı kötülemek yolunu seçen hangi akılsızlardı bilmiyorum. Ama nesillerin çürümesi ve bu ahlaksız ortama ulaşması hep o devrin Allah'ın karşısında olan idarecilerinin eseridir. Sadece birinci Büyük Millet Meclisi Allah'ın dostlarının meclisiydi. Çünkü savaşı onlar kazanmışlardı, Allah'ın evliyası. Sevgili kardeşlerim, General Trikopis esir edildiği zaman Trikopis diyor ki, o onları gösterin bana diyor, şu bizi esir eden askerleri gösterin, görmek istiyorum. Onlar da diyorlar ki işte bunlar, bu askerler. Hayır diyor, bunlar değil diyor. Biz bunları ateş ettiğimiz zaman bunlar ölüyordu diyor. Ama başkaları vardı diyor. Başlarında sarıklar olan, sırtlarında cübbeler olan, tarif ediyor General Trikopis. Bizi yakalayan, esir eden onlar diyor, bunlar değil diyor. Her savaşta göklerin ordularından birileri mutlaka Osmanlı askerlerinin içindeydi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı gerçekten hayran olunacak bir Osmanlıydı. Halimize baktıkça bu kadar büyük bir ahlaksızlık ortamına yuvarlandığımıza hala inanamıyorum. Şeytana tapan çocuklarımız sokaklarda kedileri, köpekleri kesip kanlarını içiyorlar artık. Aile terbiyesi diye bir şey kalmamış durumda. Ancak inananlar arasında böyle bir terbiye sisteminin gelişmesi için canlı başla çalışmalar yapılıyor. İnananlar artık insanların düşmanları. Sevgili kardeşlerim, İşte Osmanlı deyince bir avuç hatıra. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İnsanlar genel çerçeve içerisinde hep mutsuzdur. Huzursuz bir dünya hayatı yaşarlar. Neden olduğunu da bir türlü fark edemezler. Mutsuzdurlar, huzursuzdurlar. Ama sebebin ne olduğu bir türlü keşfedilemez. Gerçek anlamda keşfedilemez diyoruz. Yoksa herkes içinde bulunduğu bu mutsuz ortamda kendisini mutsuz kılan birçok sebep bulabilir. Bu sebepten hepsi dış sebeptir. Başka insanların davranışları, parasızlık, İnsanların düşündükleri ana sebepler bu iki temel faktör etrafında odaklanır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dışarıya bağlı bir olgu değildir. Sizin iç dünyanız daha harelenir. Sizin iç dünyanız da şekillenir. Mutluluk bir insanın iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki ilişkide savaşın kazanılmasıdır. Yani nefsin afetlerinin hakimiyetinden kişiyi kurtarmaktır. Ruhun hasletlerinin hakimiyetinde yeni bir dünya nizamına kavuşmaktır. Ne olur? Bir insan öyle bir noktaya ulaştığı zaman ne olur? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan için her şey aslında Allah Teala tarafından en güzel standartlarda oluşturulur. İnsanlar bunun arkasındaki gerçekleri bilmezler. Allah'ı sevmek, Allah için olmak, bunun manası başkaları için olmaktır. Nefsinizden başkaları için ne kadar fedakarlık edebiliyorsunuz? İşte bütün boyutlarıyla bir dünya hayatı. Herkesin mutsuzluğunu unutmak için içkiye, hatta uyuşturuculara başvurduğu bu dünya ortamında gerçek mutluluğu bulmak istemez misiniz? Gerçek mutluluk ne içkiyle, ne uyuşturucularla bulunabilir bir hazine değildir. O, insanla onu yaratan Allah arasındaki ilişkilerin Allah için yaşamaya dönüştürülmesidir. Allah için yaşamaksa başkaları için yaşamak. Yani
kendisini başka insanların hizmetine adamaktır. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğun sırrı burada. Kim kendisi için değil de başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlarsa, o zaman bundan en büyük mutluluğu pay olarak kendisi alacaktır. Bir insan başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederse, Allah-u Teala onu o kadar mutlu kılar. Dikkat ettiniz mi? Siz başka bir insanı mutlu etmeye çalıştığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Eğer dikkat etmediyseniz deneyin. Ne kaybedersiniz ki sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler? Etrafındaki insanların hepsinin sizden hoşnut olacağı bir ortamı oluşturmak. Bu Allah ile beraber olmak demektir. İnsanlarsa nefslerinin kurbanı olurlar. Başka insanlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalışırlar. Parayla başka insanları kontrolleri altına alırlar. Ve arkası bitmek tükenmeyi bilmeyen bir kazanma hırsına kapılırlar. Bu istikamette birçok insan yanlış yolları da saparlar. Konu cinayetlere kadar ulaşabilir. İnsanlar ya Allah'ın ve Allah'ın emrinde olan ruhlarının emrindedir. Allah'ın ruhu olan ruhlarının emrindedir. Ya da nefslerinin emrindedir. Kim nefsinin emrindeyse, sevgili kardeşlerim, o kişinin mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Çünkü nefs, hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Bu sebeple sadece derece kaybetmekle kalmayacaktır, mutsuz olacaktır. Ve Allah'ın emrettiği fiilleri de asla işlemeyecektir. Ve yine mutsuz olacaktır. Çünkü Allah'ın emrettiği fiilleri işlememekte kişiyi mutlu olmaktan men eden bir dizayndır. Allah-u Teala neyi emretmişse, hangi emir yapılırsa o kişi o emri yaparken mutluluk duyar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediği sürece de öyle bir olguyla karşılaştığı zaman işlememeyi başarırsa o zaman da mutluluk duyar. Huzur ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer başkalarını mutlu etmeyi şiar edinirseniz, kendinize hedef ittihaz ederseniz, o mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Çünkü kime bir nebze mutluluk verebilirseniz, Allah-u Teala o mutluluğu verdiğiniz için sizi mutlu kılar, huzurlu kılar. Arkasından da ruhunuz nefsinize huzur verir, mutluluk verir.
Eğer ruhunuz Allah'a ulaşmışsa, o zaman da başınızın önünde devrin imamının ruhu vardır. O gerekeni yapar. Öyleyse sevgili izleyenler, sadece iki seçeneğiniz var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Ve insanlar nefslerinin afetleri istikametinde olayları gerçekleştirdikçe onların kendilerini mutlu edeceğini zannederek bunu yapmaktadırlar. Çünkü mutluluk müessesesi her insan tarafından ayrı algılanır. Mutluluk bir insanın iç dünyasında sulh ve sükûnu kurması halidir. Mutluluk bir insanın dış dünyasında sulh ve sükûnu kurması halidir. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûnu kurması halidir. Öyleyse ne demek bu? İç dünyasında mutluluk, bir insanın iç dünyasında normal standartlarda nefsi ve ruhu vardır. Nefsi, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışan bir özellik taşır. Ruhu ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiklerini işlemek istemez. İşte kim nefsinin emrinde bir şeyler yaparsa bunun manası başkalarıyla nizaya, anlaşmazlığa başlamak demektir. Nefs, üstün olma hırsıyla donatılmıştır. Başkalarından üstün olmak ister. Bunu da başkalarına ispat etmek mecburiyetinde hisseder kendisini. İşte İnsanların kuvvet gösterileri, silahlarla başka insanları tehdit etmeleri, yaralamaya, öldürmeye kadar varmaları arkasında hep nefsin bu afetinin tesirini taşır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşayan insanlar Allah'a yakın olanlardır. Onlar iki temel faktörü öğrenmişlerdir. Birisi nefs tezkiyesi, nefsin afetlerinin yarıya kadar yok edilmesi ya da yarıdan fazla yok edilmesi. Bu iki tabir birbirine çok yakın çünkü %49 ile %51 arasında bir müessese. Yani nefsin kalbindeki afetlerin 7 defa %7'lik bir dizayn içinde yok olması %49'u ifade eder. %2'lik bir ilaveyle bu rakam %51'e ulaşır. Nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hedefi sizi daimi zikre ulaştırıp nefsinizin kalbini %100 nurlarla doldurmaktır. O zaman mutlu bir insan olursunuz. Kesintisiz bir mutluluk hem sizi hem de etrafınızdaki insanlara sizden akan bütün davranış biçimlerini kontrolü altına alır.
Bir nevi Allah'ın kontrolünde bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin afetlerini yok ettiğiniz sürece sizi nefsinizin kalbine toplanan afetler idare etmeye başlar. Onlar başka insanların mutluluğunu isterler. Nefsinin afetlerini tamamen yok edebilen bir insan, bilerek, isteyerek hiç kimseye hiçbir kötülüğü yapamaz. Bunu işlemek yetkisinin sahibi değildir. Hiçbir zaman böyle bir şeyi düşünemediği gibi işlemek de o kişi için mümkün olmaz. O kendisini başkalarının mutluluğuna adayan birisidir. Başkaları için yaşar. Hayatını başkalarının mutluluğu için sadece o istikamette kullanır. O farkına bile varmadan mutluluğun sırrını yakalamıştır. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutluluğun iki katını siz kendiniz yaşarsınız. Allah'ın kanunu budur. Kime bir nebze mutluluk verdiyseniz, Allah Teala da size aynı mutluluğu iç dünyanızda huzur olarak yaşatır. Ama iş bununla kalmaz. Ya sizin ruhunuz, ya başınızın üzerindeki devrin imamının ruhu size bir defa daha yaşatır mutluluğu. Yani etrafınızdaki insanlara verdiğiniz bir ünite mutluluğun karşılığını iki ünite olarak geri alırsınız. Bir günde 10 kişiyi mutlu ettiğinizi düşünelim. Onlara onların hoşuna giden, onlara huzur veren, mutluluk veren davranışlarda bulundunuz diyelim. Her biri için hem Allah Teala size onlara verdiğiniz huzur kadar mutluluk verir, hem de ruh, o fizik vücuttaki nefse o kadar huzur verir. Öyleyse 10 kişiye her birine A kadar mutluluk veren bir insan, karşılığında bir insana verdiği mutluluğun 20 katını almıştır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, ona karşı sadece hayranlık duyabilirsiniz. O Allah'tır. Hepinize en üst seviyede sevgiyle, ilahi sevgiyle sever. Aslında Allah hiç kimseye huzursuzluk vermek istemez. Ama insanlar yaptıkları kötü davranışlarla Allah'ın kanunu icabı kendilerine huzursuzluk vermesine sebebiyet verirler. Allah'ın kanunları ayna kanunlarıdır. Aynada kendinizi görürsünüz. Ayna kusursuzsa kendinizi %100 görürsünüz. İşte siz ne yaparsanız aynadaki de aynı şeyi yapmıştır. Öyleyse bir insan derecat kaybeden bir olayı vücuda getirdiği zaman
Allah'ın kanunu harekete geçer. Başkasına huzursuzluk veren kişinin kalbi o kadar huzursuz olur, sıkıntılı olur. Huzursuzluğu veren de, huzursuz olan da huzursuzluğu yaşarlar. Aynı miktarda. Nefsin işbirliği yaptığı varlık şeytandır. Afetleri olan bir nefsten bahsediyoruz. Öyle nefsler de vardır ki, daimi zikre ulaştığı için kişi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. O kişi mutlu bir insandır. O kişi ulvi makamının, ihlas makamının veya salah makamının sahibidir. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için daimi zikre ulaşıp da nefsinin bütün afetleri yok olduğu için kişi eline boyuna mutluluğu yaşamaktadır. Sadece herkesi mutlu etmek için yaşar. Öyle bir insan mutluluğun anahtarıdır, işaretidir ve temsilcisidir. Onunla birlikte olanlar mutluluğu yaşarlar. Yaşamayanlar olur mu? Elbette olur. Onun verdiği nasihatleri, tavsiyeleri bir kulaklarından alıp öbür kulaklarından veren, zikirlerini arttırmayan insanlar onun etrafında da olsalar hep mutsuz olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ne verirseniz onu geri alırsınız. Ne ekerseniz toprağa onu geri alırsınız. İnsanlarla olan ilişkilerinizde bütün güzellikler siz güzel davranırsanız size ulaşır. Nefs her an afetlerinin gereği olarak başka insanlarla anlaşmazlık içinde yaşar. Çünkü o kişinin nefsinin istediği şey başka birisiyle olan konuşmalarında, davranışlarında başkasının nefsinin istediğinin tamamen zıttıdır. Ve birinci kişinin nefsinin istediği istikamette davranması ikinci kişinin nefsine mutlaka ağır gelecektir. Bu kendisinden yana olan bir insanın davranışıdır. Aslında kendisinden yana olan demekle nefsinin emrinde olan birisini kastediyoruz. Nefsinden yana olan birisi. Nefsi başkalarını yaralamak ister. Küçümsemek ister, küçültmek ister. Nefsin düşünce sistemine göre bu kendini büyütmek, yükseltmek zannına dayalıdır. Halbuki başkalarını küçültmeye çalıştığı zaman başkalarından tepki görecektir. Bu tepki de onu haliyle rahatsız edecektir. Üstünlük taslarken bu üstünlüğü ispat edildiğinde başkalarına zor kullananlar onu şartlar el verdiği kadar yapabilirler. Ama her başkalarına yaptıkları kötü davranışta bunun karşılığını sıkıntıyla yaşarlar, huzursuz olarak yaşarlar. Oysa ki gelin biz diğerlerini düşünelim.
bir insan etrafında o gün temas halinde olduğu kişilerin sayısı 10 kişi olsun. 10 kişiyle şu veya bu istikamette iş icabı veya başka sebeplerle karşılaşıyor, konuşuyor kişi. Sanki ne olur sevgili kardeşlerim? Her birinin gönlünü alsa, ona okşayıcı birkaç söz söylese, daha üst noktası onu sevdiğini belli etse, o kişiyi ne kadar mutlu ederse diğerini, Allah Teala onun kalbine o kadar huzur verir. Bu kişi etrafındaki 10 kişinin hepsini mutlu etmişse, onları huzurlu kılan birkaç kelime söylemişse, gönüllerini almışsa, hem kendine karşı olan sevgi artarak devam eder, başkalarının kendisine karşı duyduğu sevgi artarak devam eder, hem de her birine yaptığı güzel davranışın ardından Allah onun kalbine ferahlık verir, huzur verir. Ruh da mutluluk verir. Yani 10 kişiye 10 ünite mutluluk veren bir kişi kendisine 20 ünite mutluluk geri döndüğünü görecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e onca kanunu neye koymuş acaba? Sadece bir tek sebebe dayalı. Sizlerin mutlu olabilmeniz için. Sizlerin huzur içinde bir dünya hayatı yaşayabilmeniz için. Sizler için sevgili kardeşlerim. O sizin mutsuz olmanızı, huzursuz olmanızı istemez. Doğmanızı ister. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve kanunlarını buna göre koyar. Acaba Allah Teala niçin nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini farz kılmıştır? Ne olur nefsimizi tezkiye ettiğimiz zaman nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısı yok olur. Davranışlarımız %50 istikametinde doğru istikamette olacaktır. Geri kalanlarda nefsimizin tesiri ve işleneceği için yanlış ve bizi huzursuz kılan davranışlar olacaktır. Ve huzursuzluklarımızla huzurlu olduğumuz zamanlar toplamı birbirine aşağı yukarı eşit olacaktır. Hayatımızın yarısında mutluyuz. Peki başlangıçta da insan bu noktadadır aslında. Mutsuzluğu %50 civarındadır. Çünkü nefsi afetlerle dolu olan bu insan, ruhu hasletlerle doludur, nefsi afetlerle doludur. Ve nefste ne kadar afet varsa, ruhta da o kadar haslet vardır. Bütün insanlar bir denge unsuruyla dünyaya gelirler. İşte Allah Teala böyle bir ortamda insanı teslim alır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı. O kişiyi mürşidine ulaştırır. Tabiyeti sırasında nefsi vücudundan ayrılarak, ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve Allah'a ulaşır. O noktada kişi ruhun 7 kat gökleri birer birer aşarken nefsinin kalbi %7 %7 aydınlanan bir insandır. Her %7 fazıl artışında nefsinin kalbinde ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselir. Ve 7. katın 7 alemini geçince Allah'ın zatına ulaşır.
Bu noktada kişi nefsinin kalbinde %51 nur olan, %49 da karanlık olan bir insandır. Ruhu artık yoktur, Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama kişi sebat ederse gideceği yolda zikrini arttıracaktır. Artan zikir o kişinin kalbindeki afetleri %49'dan

dileyen, yasa tefsiriyle işlemek istemeyen bir özellikte yeni bir dünyanın adamı olur. O artık Allah içindir. Bütün davranışlarında insanları mutlu edecek olan hedefler tayin etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah ile ünsiyet, yakınlık peyda etmek, bunu oluşturmak, sadece bir tek dileğe bağlıdır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek Allah Teala tarafından anında duyulur, görülür, hissedilir. Ve Allah Teala artık o günden itibaren o kişinin yardımcısı olmuştur. Ta ki o kişiyi kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde her şeyin en güzel olduğu bir ortam olabilir mi? Elbette olabilir. Kim nefsinin bütün afetlerini yok etmişse o kişi ulul elbab olur. Yani lüplerin sahipleri. Lüb başkalarının bilmediği şeyleri bilmek anlamına gelir. Lüb fiziğin ötesini yaşamak anlamına gelir. Lüb nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı anlamına gelir. Lüb o kişinin kalp gözünün açıldığını, kalp kulağının açıldığını, Allah'ın söylediklerini işitebildiğini, Allah'la her an konuştuğunu ifade eder. Böyle bir insan nefsinin kalbi, böyle bir insan her şeyden evvel daimi zikirdedir. Zikri daimdedir. Yani nefsinin kalbine, kalbinde ki bütün afetler yok olmuştur. Neden? Allah kelimesinin tekrarıyla o kişinin kalbindeki nurlar kalbini terk edeceği için bu kişinin kalbi %100 arınmış durumdadır. Yerlerine %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuru gelip yerleşmiştir. O kişinin kalbi daimi zikirdedir. Birinci özellik. İkinci özellik bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üçüncü özellik. Bu kişinin kalp gözü açılmıştır. Allah ona baş gözüyle görmesi mümkün olmayan fizik ötesi güzellikleri göstermektedir. Kalp gözüne. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Allah ile konuşabilmektedir. Öyleyse Allah'ın gösterdiklerini gören, söylediklerini işiten bir yapısı vardır kişinin. Daimi zikirdedir. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Dört özellik oldu. Beşincisi, bu kişi Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir, müzakere etmek imkanının sahibidir konuları. Bu sebeple ehli tezekkürdür. Allah ile her an konuları müzakere edebilen bir özellik. Allah Teala bu sebeple bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor.

Gayret Suresi'nin 7. ayet kerimesinde. O bilmiyorsanız zikir eline sorun ne demek? Şu demek. Zikir o ehli bilir mi onun bilmediği şeyi? Her şeyi bilmesi elbette imkansızdır. Bilmeyecektir ama önemli değil. Çünkü Allah'a soracaktır. Zikir eline insanlar sorduğu zaman zikir eline de Allah'a sorar. Allah'tan cevabı alıp suali soran kişiye ulaştırır. İşte Allah-u Teala'nın bilmiyorsanız zikir eline sorun demekten muradı budur. Bu kişi ehli tezekkürdür. Her an Allah-u Teala ile konuşmak yetkisinin sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmektedir. Kişi her an zikrettiği için derecat kazanmaktadır. Hayır derecat kazanmaktır, şer derecat kaybetmektir. Bu kişi aynı zamanda ehli hikim hüküm, aynı zamanda ehli hükmün başka bir parçası olan ehli hikmettir. Çünkü eğer bu kişi hakim olarak bir konuda veya hakem olarak görev aldıysa, kararlarını mutlaka Allah'tan sorarak vereceği için adaletin temsilcisidir. Bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir. Çünkü Kur'an ayetlerine baktığı zaman o ayetler eğer 28 basamaktan herhangi birisini ihata ediyorsa, muhtevasını almışsa, o ayetin hangisine tekabül ettiğini bir bakışta görür, kalbiyle hisseder. Bu da onun ehli hikmet oluşunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki mutluluk müessesesi bir insanın iç dünyasında, yani nefsiyle ruhu arasında, dış dünyasında, başka insanlarla kendisi arasında, Allah ile olan ilişkilerde, Allah ile kendisi arasındaki kavgayı bitirmesidir. Allah'ın dediklerini yerine getirmeyen, emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir kişi, Allah'la devamlı kavga halinde demektir. Allah'ın emirlerine itaat etmiyor, yasaklarına da, yasak ettiği fiilleri de işliyor. Allah'ın dostu öyle midir? Değildir. Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir noktaya hangi ölçüde kişi ulaşmışsa o ölçüde Allah'ın dostudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gönül sohbeti burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Mutluluklar sizin olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüm. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed ezbilâhi ve eşhedâhi Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim İyyâke nestaîn ihdinâ sırâta müstakîm Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir İslami ve tasavvufi konular safında, babında bir aradayız. Konumuz öğretenler ve öğrenenler. Kod numarası 3.2.11.51. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca hep insanlar iki ayrı safta yer almışlardır. Bir, öğrenenler, insanların her zaman çok büyük bir kısmı. İki, öğretenler, insanların az bir kısmı. Öğrenenler ve öğretenler her devirde var olmuşlardır. Kötülüğün öğretilmesinde de, İyiliğin öğretilmesinde de, kötülüğün öğretilmesindeki en üst seviyedeki canlı varlık şeytandır. Herkesle ayrı ayrı meşgul olur. İyiliğin öğretilmesindeki en üst seviyedeki kişi de her devirde devrin imamıdır. Öyleyse bu iki varlıktan kişisel olarak galip gelen her zaman devrin imamlarıdır. Ama insanların çoğunluğu açısından meseleyi soruyorsanız, çoğunluğu elde eden her zaman şeytan olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki, Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, ona sadece kötülük öğretilir. Ona öğretilen şey münkerdir ve fuhuştur. Yani Allah'ın yasak ettiği şeyleri şeytan insanlara öğretir ve ondan zevk alacaklarını telkin eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala Ama kim diyor Allah'ın yolunu tercih ederse, onlar asıldır. Onlar kurtuluşa erenlerdir, felaha erenlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, seni o şeytana tabi olanların üzerine muhafız kılmadık diyor. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar yüz çevirenlerdir. Ve seni yüz çevirenlerin üzerine muhafız tayin etmedik diyor. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor bu ayet-i kerime ile? Şeytana tabi olanlar kimler? Bütün insanlar sevgili kardeşlerim. Doğuştan itibaren bütün insanlar şeytana tabidirler. Şeytanın adımlarına tabidirler. Neden? Çünkü nefsleri onlara hakimdir. Ve şeytan sadece
nefsin taleplerini nefse teklif eder. Yani nefs, bütün insanların nefsi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, nefret, isyan, pintilik ve hepsinden önemlisi cehalet. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bapta meseleye baktığımız zaman hayata geldiğiniz an şeytanın talepleriyle nefsinizin taleplerinin aynı olduğunu hiç fark etmeden şeytanın taleplerini yerine getirirsiniz. Nefsiniz %100 afetlerle doludur ve nefsinizin afetleri ne istiyorsa şeytan da aynı şeyleri yapmanızı ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Şeytan da size onları teklif eder. Nefsiniz Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istemez. Şeytan da sizin onları yapmanızı istemez. Yani şeytan son derece açık bir şekilde daha başlangıçtan itibaren 1-0 galiptir. Çünkü şeytan nefsinize talep ettiği şeyleri yaptırmak için güçlük çekecek değildir. Zaten şeytanın istediği şeyle nefsinizin istediği şeyler aynıdır. Şeytanın istemediği şeyle nefsinizin istemediği şeyler de gene aynıdır. Öyleyse şeytan sadece size teklifte bulunur. Ve nefsiniz de o teklife canla başla katılır. O teklifi gerçekleştirmek ister. Ya Allah'ın yasak ettiği bir konunun bir sahada bir işlev yapmaktır. Ya da Allah'ın emrettiği konuyu işlememektir. Allah'ın emrini yerine getirmemektir. İkisi de nefsinizin bütün afetleri için %100 geçerlidir. Öyleyse iki kaynaktan gelen emirler, Allah'tan gelen emirler, o emirleri gerçekleştirirseniz, yasakları işlemezseniz mutlu bir insan olarak yaşarsınız ve Allah'ın cennetine mutlaka girersiniz. Unutmayın, kainattaki en büyük dostunuz, en yakın arkadaşınız, anneniz, babanız değildir. Kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. İşte sizi o kadar çok seven Allah Teala, sizin mutluluğunuzu da o kadar çok ister ki, mutlu olmanız için asırlar boyunca hep kitaplar indirmiş. Bütün peygamberlerine, nebi olan bütün Allah'ın resullerine mutlaka kitap indirmiş, hem de şeriat kitabı. Yani Allah'ın emirlerinin derc edildiği, o emirlere riayetin emredildiği şeriat kitapları. Nebilere indirilen bütün kitaplar şeriat kitabıdır. Neden indirmiş? Kulları mutluluğu öğrensinler de o mutluluğu yaşasınlar, mutlu olsunlar diye. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizlerin mutlu oluşunuzdan başka sizden hiçbir talebi yoktur. Sadece bir tek şey ister, hepinizin mutlu olması, o kadar. Allah'ın hepinizden istediği şey, sizin mutlu olmanızın dışında başka bir şey değildir. Sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Allah'ın sizden istediği yegane şey. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir.
Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. İnsanların da kendi kendilerine bu mutluluk davetiyesini davetiye olarak kabul etmesi, reçeteyi öğrenmesi ve tatbik etmesi söz konusu olmuyor. Diyeceksiniz ki, işte Allah Teala kitaplar indirmiş. Tamam. Biz de o kitapları okuruz ve kitabın gerektirdiği şeyleri yaparız. Böylece mutluluğu yaşarız. Çünkü kitap madem ki mutlu olmamız için indirilmiş, bize mutlaka emirlerini vermiştir. Yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Yanılgınızın arkasında da şeytan var. İşte Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel indirilmiş. Bütün sahabe o Kur'an-ı Kerim'in bütününü yaşamışlar ve tarifsiz mutluluklara ulaşmışlar. Dünyadaki o kadar sıkıntı çeken o insanlar dünyadaki en mutlu insanları oluşturmuşlar. Asr-ı saadeti yaşamışlar. Diyeceksiniz ki tamam işte Kur'an-ı Kerim'i tatbik ettiler, yaşadılar. Elbette tamam. Kur'an-ı Kerim'i tatbik ettiler ve yaşadılar. Ve aradan 14 asır geçti. 15. asra yaklaşıyoruz. Sonra mı? Sonra sevgili kardeşlerim, insanlar Kur'an'ı unuttular. Ve artık mutlu değiller. Mutluluğun arkasında Allah'ın öğretisi var. O öğreti Kur'an'ın temel teşkil ettiği bir öğretidir. Sahabe o öğretideki temel hedefleri yaşamışlar. 7 tane safa, 4 tane teslim. Birinci safada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dalaletten kurtulduğunuz, küfürden kurtulduğunuz, negatif bütün faktörlerden kurtulduğunuz yer. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra ikinci safada Allah'ın 10 tane ihsanla sizi ulaştırdığı mürşidiniz ve tabiiyetiniz. Böylece ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması, nefs tezkiyesine başlamanız ve ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücudunuzun Allah'a kul olmaya başlaması, nefsinizin nefs tezkiyesine başlaması. Nefs tezkiyesinin yarısını açtığınız gün 7 tane %7 fazl birikimi, %2'de rahmet birikimi nefsinizin kalbinde oluşmuştur. Nefsinizin kalbi afetlerden daha çok nurlarla dolmuştur. Ruhunuz mu? Allah'a ulaşmıştır. Mutluluğun neresindesiniz? Cennet saadetinin 3. cennetindesiniz. 3. kat cennet. Dünya saadetinin yarısından fazlasına, %51'ine sahipsiniz. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek ve sonucu. 21. basamakta 3. safhaya ulaştınız. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, irşada ulaşıp, irşat makamına ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak 2. safha, ruhun Allah'a ulaşarak Allah'a teslimi 3. safha ve teslimlerden 1.'si. Ruhunuz Allah'a ulaştı. 21. basamak, Allah'a teslim oldu. Yani Allah'ın zatında yok oldu. Yani Allah'a sarıldı. Yani meap olan Allah'ın, sığınağın içine ulaştı. Sığınağa sığındı. Meap olan, sığınak olan Allah'ın zatına sığındı. Evvab oldu kişi. 3. safha, 1. teslim. Bundan 14 asır evvel
bütün sahabe bunu yaşadılar. Ne oldu? Dünya saadetinin yarısından fazlasına, üçüncü kat cennetin sahibi olmak noktasına ulaştılar. O kadar mı? Hayır. 25. basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nefslerinin kafirlerine %81 nur birikimiyle. 26. basamak. 27. basamakta 25. basamak affedersiniz fizik vücudun teslimi. 4. safa 2. teslim. Ruhtan sonra fizik vücudun teslimi. 27. basamakta nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5. safa nefsin teslimi. Fizik vücudun tesliminde dünya saadetinin %80'den fazlası, nefsin tesliminde dünya saadetinin %100'ü. Fizik vücudun tesliminde 4. kat cennet, nefsin tesliminde 5. kat cennet. Sonra ne oldu? Kişi irşada ulaştı. 6. safa, 6. kat cennet, iradesini Allah'a teslim etti ondan sonra, 7. safa, iradenin teslimi, 4. teslim ve cennet saadetinde, dünya saadetinde en üstün yaşantısı. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yaşadılar. asır sonra bugün İslam alemi, bu alemin %90'dan fazlası İslam'ı, sahabenin yaşadığı İslam'ı, Kur'an'da yazılı olan İslam'ı, Kur'an'ın lafzını ve ruhunu teşkil ettiği İslam'ı, hayır, artık yaşamıyorlar. Neden yaşamıyorlar? Çünkü Kur'an unutulmuş. Kur'an artık insanların tatbikatı için yaşam standartlarını aldığı bir Allah'ın kitabı olarak kullanılmıyor. Kur'an için torbalar dikilmiş, duvara çiviler çakılmış, Kur'an oraya asılmış. Birisi öldüğü zaman arkasından Yasin okumak için kullanılıyor veya kişi alıyor Kur'an'ı okuyor. Ama tatbik etmiyor. 14 asır evvel yaşanan İslam'ın tamamı Kur'an'da farzdır ve tamamı sahabe tarafından gerçekleştirilmiştir. Öyleyse sahabeye baktığımız zaman sahabenin 4 teslimi de gerçekleştirdiği ve irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Yani onlar öğretenlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dinlerini öğrendiler ve yaşadılar. Sadece öğrenmediler, yaşadılar. Allah'ın dini vücuda getirmekten amacı kullarını mutlu kılmak, Allah'a karşı hoşlanma, sevgi, aşk ve hayranlığı oluşturmak. Ve o insanlar bu safhalardan geçerken hem cennet mutluluklarının seviyesi hem de dünya mutluluklarının seviyesi devamlı artış göstersin istiyor Allah Teala. Ama İslam alemi Allah Teala'nın temel emirlerini unutmuş durumda. Sahabe önce öğrenciydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiler. İlm vel yakin öğrenciliğin devam ettiği seviyeler dizisini gösterir. Ruhun Allah'a teslimiyle ilm vel yakin tamamlanır. Ama aynen yakine kişi ulaşmamıştır.
sevgili kardeşlerim, İlmen Yakin müessesesi hepinizin mutlak olarak 5-6 aylık bir zaman zarfında gerçekleştirebileceğiniz bir safhadır. Bu ruhunuzu Allah'a ulaştırır ve Allah'ta ruhunuz yok olur. Yani Allah'a sarılır, evvap olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. İki cihan saadeti de sizin olur. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %50'den fazlası. Yani gününüzün yarısı mutlulukla, diğer yarısı da mutsuzlukla geçer. Ama cennetiniz garanti edilmiştir Allah Teala tarafından. İşte öğretenlerle öğrenenler bu basamak dizisinin içerisinde her öğrenenin öğrenmeyene tebliğ ile şekillenir. Bir bilinçli bir öğretim vardır. Burada Allah Teala'nın irşat makamına tayini söz konusudur. 28. basamağın 5. kademesi, kişi ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Allah-u Teala onu irşat makamına tayin etmiştir. O kişi Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Öyleyse öğretim müessesesine baktığımız zaman burada yukarıdan aşağıya doğru bir hiyerarşinin mevcut olduğunu görürüz. Öğretim seviyesinin en üzerinde olan muhakkak ki devrin imamıdır. Nebiler zamanında mutlaka nebi olması gerekiyordu. Nebiler sona erdiği andan itibaren artık nebi olması mümkün değil. Onun için veli olan Resullerden birisi bu göreve bakar. Öğretenlerin en üst seviyesinde o vardır. Daha aşağıki seviyede her kavimdeki Resuller söz konusudur. Şu anda da bir devrin bir imamı var. Şu anda da bütün Resullerde, bütün kavimlerde Resuller var. Yani içinde yaşadığımız bu devre üçüncü bin yılın ilk yılında şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki bundan evvel geçen hiçbir devrede Allah hiçbir kavmi Resulsüz bırakmamıştır. Bırakınız bir kavmi, diyor ki en küçük bir kabile yoktur ki biz onlardan birine öğretmeyelim. Onlardan birine hakikatleri öğretmeyelim. Afrika'da bir pigme kabilesi. Onlardan birine Allah-u Teala mutlaka öğretiyor ilmini ama kabilenin büyücüsü gelip onu yok ediyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Her devirde öğretenler mutlaka bütün kavimlerin içinde, bütün kariyelerde, kasabalarda, şehirlerde mutlaka öğretenler mevcuttur. Allah Teala diyor ki aranızda münkerden nehyeden marufu emreden bir topluluk bulunsun ve adaletle hükmeden. Musa'nın kavminde diyor Allah Teala öyle bir toplum vardı ki münkerden nehy ediyorlardı, marufu emrediyorlardı,
ve adaletle, kıst ile hükümlerini yürütüyorlardı. Bunlar irşat makamı. İradelerini de Allah'a teslim eden ve bu iradelerini teslim sebebiyle Allah'a bağlanan, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar. Bütün sahabe bu seviyeye ulaşmıştı. Bakınız ne diyor Allah Teala? Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söylerler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır?

Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiati hasenatla önlemek imkanı herkese verilmez. Yetkisi herkese verilmez. Onlar, yani verilenler, Hazzül Azim'in sahipleridir. Burada Allah-u Teala iradesini Allah'a teslim eden, Allah'a çağıran, kötülüğe iyilikle mukabele eden, irşat makamının sahiplerinden bahsediyor. Fussilet 33, 34, 35. Öğretenlerin içinde Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler, devrin imamından ve kavim resullerinden sonra öğretim kadrosunda üçüncü sırada yer alırlar. Her sırada yer alanın altında bulunanların hepsi aslında öğretici de olsalar öğrenicidirler. Yani öğretenler ve öğrenenler safında herkes için devrin imamı da dahil olmak üzere herkes için hem öğrenci hem öğreten demek mümkün. Devrin imamı kimden öğrenir? Allah'tan öğrenir. Onun öğretmeni Allah'tır. O herkese öğretecektir. Öyleyse evvela kendisi kendi kavminin mutlaka Resulüdür. Kavmine öğretecektir. Bütün kavimlerdeki Resullere öğretecektir. Bütün kavimlerdeki Resuller de hem Allah'tan öğreneceklerdir, hem de devrin imamından öğreneceklerdir. O bütün kavimlerdeki Resullerin dışında üçüncü kademeyi işgal eden irşad makamının Allah-u Teala tarafından sahibi kılınmış olan kişiler, onlar da devrin imamından, kendi kavimlerindeki Resullerden ve gene Allah'tan öğrenmeye devam edeceklerdir. Öyleyse herkes öğrenci ve öğretendir. Sevgili kardeşlerim, öğrenimle irşadı birbirine karıştırmayalım. Öğretme tabiri irşadı da içine alır. Ama irşad öğretimin ötesindedir. Öğretmen sadece öğretendir. Mürşit öğreten ve yaşatandır. Yaşatmakta methaldar olandır. Öyleyse öğretenlerin kademesini aşağıya doğru indiriyoruz. İrşada ulaşanlar dördüncü kademeyi oluşturuyor. Kim bu insanlar? Bu insanlar başlarının üzerinde salah nurunu taşıyanlar. Bu insanlar daimi zikre ulaştıktan sonra günahları örtülmüş, başlarının üzerine salah nuru verilmiş, evvela tövbe-i nasuhla ihlas makamını aşarak salah makamına ulaşmış ve neticede de Allah'ın günahlarını sevaba çevirmesiyle irşada ulaşmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, en güzel öğretmen sahabe. Sahabe Resul değillerdi. Ama sahabe irşada ulaştıktan sonra irşat makamının sahibi kılınmıştır.
sahabe irşada ulaşmış mıdır? İfade çok açık ve net olarak geliyor Kur'an-ı Kerim'den. Sahabenin irşada ulaştığı kesin, açık ve net bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Allah Teala Hücurat 7'de diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı, itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Ve sizlerin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, irşada ulaşma. Bütün sahabe bunu başarmışlar. Dördüncü kademedeki irşat makamı olmuşlar. Peki bütün sahabe Allah-u Teala tarafından irşad etmeye yetkili kılınmış mı? Kesin. Böyle oldu. Kesinleşmiş Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesiyle. Allah-u Teala diyor ki, o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardı, bir kısmı muhacirindi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor Allah-u Teala. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor. Evvelki sabikunlar, müsabakalarda yarışanın daimi zikir sahiplerinin evvelkileri bunlar. Kur'an'a göre evvelkiler, sonrakiler de sizler olacaksınız. Sonrakilerin bir kısmı sizler olacaksınız. Öyleyse bakıyoruz konumuza, sahabeye tabi olunmuş. İster ensar olsun, ister muhacirin, her ikisine de tabi olunmuş. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Ama ondan sonra gelen tabi'in de irşad makamının sahibi olmuş. Nereden anlıyoruz? Her iki grup içinde, yani ensar ve muhacirin içinde, onlara tabi olup da tabi'in ünvanını alanlar da, onlar da Hazül Azim'in sahipleri. Onların da gidecekleri yer adın cennetleri. Öyleyse bütün sahabe iradelerini Allah'a teslim etmişler ve önceden seçilmiş olup da Resul olmayanların ve devrin imamı olmayanların dışında kalan insanların en üst rütbelileri, Allah'ın katındaki en kıymetlileri mürşitlerdir. O mürşitler Fevzül Azim'in sahipleridir, Hazül Azim'in sahipleridir, Ecrül Azim'in sahipleridir, Fazlul Azim'in sahipleridir. Fazlul Azim. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İrşad makamının dördüncüsü, yukarıdan aşağıki hiyerarşik dizayn içerisinde devrin imamları, her kavimdeki resuller, kendilerine irşad makamı tevdi edilmiş olan, iradesini Allah'a teslim etmiş olanlar ve irşada ulaşanlar. Dördüncü kademe, aşağıya doğru dördüncü kademe. Bunun, bu kademenin bir altında kimler var?
Kullelvab ve İhlas makamının sahipleri daimi zikrin sahipleri ama henüz irşada ulaşmamış olanlar. Özellikleri daimi zikrin sahibi olmak, özellikleri hikmet sahibi olmak. İrşad makamının sahip olduğu şeyler neydi? Allah'a teslim olup da Allah'a çağırmaları. Kötülüğe, iyilikle mukabele etmeleri. Burada irşad makamını görüyoruz. Daimi zikrin sahiplerinin hepsi kötülüğe iyilikle mukabele edenler değildir. Daimi zikrin ullelbab, ihlas ve salah makamlarını dizayna aldığımız zaman, mukayese ettiğimiz zaman Allah'a çağırmaya Allah-u Teala tarafından mezun kılınanlar Allah irşada memur ve mezun kılınanlar onlar Allah-u Teala'nın dizaynında kötülüğe, iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar irşat makamıdır. Öyleyse böyle bir dizaynda hakkül yakinin sahipleri, irşat makamının sahipleridir. Ama öbür taraftan aynen yakine ulaşan kişi 7 tane özelliğin sahibidir. Öğretim aşamasında 1 kilometre taşıdır bu 7 özellik, hikmet sahibi olmak. Birincisi daimi zikrin sahibidir. Ulu'l-Elbab ve İhlas makamındaki kişiler. İkincisi, bu sebeple daimi zikrin sahip oldukları için her an nefslerinin kalbinin zulmani kapısı kapalı, şeytanın karanlıklarının oradan girmesi mümkün değil. Her an Allah'ın kapısından giren rahmet, fazl ve salavat nefsin kalbini dolduruyor. Nefsin kalbi hiçbir zaman boşalmıyor. Neden? Çünkü kişi zikre başlamış, daimi zikre ulaşmadan evvelki son zikrine başlamış ve birden zikri bırakmamış. Zikir yaptığı anda zulmani kapıyı kapatan mühür, rahmetin, fazlın ve salavatın devamlı baskısı sebebiyle o kapıdan artık ayrılamaz. Ayrılamazsa o kişinin kalbinin yeniden kararması hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi zaten ullelbap olduktan çok kısa bir süre sonra ihlas makamının sahibi hemen olacaktır. Birbirinin arkasından gelir iki makam. Ve kişi nefsinin kalbi her zaman Allah'ın nurlarıyla dolu olan, hiçbir zaman kararmayacak olan biridir. İki özellik, daimi zikrin sahibi olmak, nefsin kalbinin devamlı %100 nurla dolu oluşu. Afetlerin tamamen yok oluşu nefsten, nefsin kalbinden. Üçüncü özellikleri, kalp gözlerinin Allah-u Teala tarafından mutlaka açık olmasıdır. Dördüncü özellikleri, kalp kulaklarının mutlaka açık olmasıdır. Beşinci, altıncı ve yedinci özellikleri, bu temel şartların ötesindeki vasıf şartları, ehli tezekkürdürler, ehli hayırdırlar, ehli hikmettirler. Allah ile her konuyu müzakere edebilirler, konuşurlar karşılıklı. Allah'ın bütün söylediklerini işitenler, bu insanların hepsi daimi zikrin sahibi oldukları için kesintisiz bir hayır sahibidirler ve hikmet sahibidirler. Bütün Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktıklarında hangisinin hangi kademeye tekabül ettiğini hemen size söyleyebilirler. İşte burası hikmet kademesidir. Öyleyse daha aşağı doğru yola çıktığımızda
fizik vücudunu Allah'a teslim edenleri görürüz. 25. basamakta fizik vücudunun Allah'a teslim edilmesi söz konusudur. Tesliminde bu noktada yaşayanlar gene ilmel yakini bitirenlerdir. İlmel yakinden sonra da epeyce yol almışlardır. Ama aynı yakine ulaşamamışlardır. Öğrendikleri çok şeyler vardır. Yetmez. Daimi zikre ulaşan kişinin yaptığı davranışların sahipleridir. Geniş açıdan sadece nefslerindeki afetler %19'dan daha az, %20'den daha az kalmıştır. Onları da dikkate almamaktadırlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikten sonra Allah'a teslim etmeden evvel ruhlarını Allah'a teslim edenler var. Yukarıdan aşağı daha alt kademe bir öğretici kademesi. Ruhunu Allah'a teslim edenler. Kim ruhunu Allah-u Teala'ya teslim etmişse o teslimiyet müessesesi konuyu tamamlar. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi ilk teslimi yaşayan Allah'ın evliyasıdır. Teslim olana kadar mutlaka bir şeyler öğrenmiştir. Öğrettiklerini başkalarına anlatabilecek olan bir vasıf taşır. Bu noktada da bilinenler bilmeyenlere anlatılmalıdır. Ve geriye doğru ulaşan dizayn içerisinde irşat makamına tabi olunduğu nokta 14. basamak. Yeni bir kademeyi oluşturur. Öyleyse bilmeyenler kimlerdir? Bilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah-u Teala onlar için alim kelimesini kullanmıyor. Öyleyse bu noktadan evvel kişi tebliğe muhataptır. Öğreten değildir. Öğrenen de değildir. Sadece tebliğe muhataptır. İrşad makamı herkese yaptığı tebliği ona da yapmıştır. Radyolardan, televizyonlardan, bir yerlerden tebliğ mutlaka ona ulaşmıştır. Ulaştıktan sonra eğer algılayabilirse emrin manasını, Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği andan itibaren kendisinde olan değişiklikler dolayısıyla gözlerindeki icab-ı mestürenin, kulaklarındaki vakranın, kalbindeki ekinnetin alması sebebiyle öğrenim başlayacaktır. Ondan evvel öğrendiği her şey öğrenim sayılmayan, öğrenimin esasını teşkil etmeyen bir ilim. Yani Allah'ın dizaynı içerisinde Allah ile ilişkiler açısından faydasız ilim. Dünya hayatını kazandıracak ilimler de aynı standarttadır. Söz konusu olan Allah ile olan ilişkilerimizdeki ilim müessesesi. Bu ilmin muhtevasına baktığımız zaman bunun ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başladığını, ilmin içine orada girdiğimizi görürüz. Çünkü ondan evvel gözlerimiz kör, kulaklarımız sağır, kalbimiz idraksız, ilim tahsil etmemiz mümkün değil. İlme açık değiliz, kapalıyız. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ilim için hazır oluyoruz. Öğrenenler kategorisine giriyoruz. Ama her öğrendiğimiz şeyi de başkasına öğretmek üzere bir potansiyelin artık sahibiyiz. Öyleyse her kademede öğretenin öğrettiği kişiler başkalarına bir şeyler söyleyecek ve öğretebilecek hüviyeti taşırlar. Bu
Bu bir inşaat müessesesi değildir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin birbirlerine anlattıkları şeyler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dilemeyenlere anlattıkları şeyler, bu kademe ait olan bilgi seviyesi bir mürşit öğretisi değildir. Öyleyse insanlar mürşit olmadan da öğretici kademesinde, öğretenler kademesinde bulunabilirler. Öyleyse öğretenler arasında bulunmak, mürşit olmak anlamına gelmez. Mürşit kimdir? Mürşit iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. Öyleyse bu kademenin altında da vesile olan kişiler olabilir mi? Elbette olabilirler. Eğer herhangi bir yerde, bir karyede, bir şehirde, bir kasabada Allah'ın irşat makamına tayin ettiği birisi yoksa, daha alt kademede birisi irşat makamını, yani kendisine tabi olunacak olan bir kişiyi muhteva olarak temsil edecektir. Ona tabi olunacaktır. Bugün kendine tabi olanlar Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler mi? Çoğu için bunu söylemek mümkün değil. O hüviyette ne yazık ki insanların mürşit seviyesinde görünen, başka insanların mürşit zannettiği birçok insan aslında Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler değildir. Ama zaten Allah Teala mutlaka irşat müessesesine ulaşmanın gerekli olduğunu söylemiyor. Diyor ki vebtegu ileyhil vesilete. Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl? Allah'tan o Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi isteyerek. Daha henüz ona ulaşmadınız. Bu takva aminullah takvası. Bu takvada kişi şeytana kul olmaktan kurtulmak üzere harekete geçmiştir ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu noktadaki takva, bu noktadaki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin seviyesi söz konusu. Allah'a kul olmanın birinci kademesi.

bir kişinin mutlaka gerçek anlamda bir mürşit olması gerekmez. Mürşitlerin vazifeli kıldığı, devrin imamının vazifeli kıldığı, Allah-u Teala'nın emriyle vazifeli kılınır insanlar. Herhangi bir kişi olmak yeterli tabi olması için. Çünkü onun ruhu gelmeyecek kişinin başının üzerine. Allah'ın irşadı memur ve mezun kıldığı kişiler de kendilerine tabi olunduğu zaman o kişilerin başlarının üzerinde onların ruhları oluşmaz. İrşada memur ve mezun kılınsalar da sadece devrin imamının ruhu kişilerin başlarının üzerinde oluşur. Öyleyse böyle bir dizaynda öğretim müessesesi Allah'laşmayı dilediği andan itibaren kişinin gerçekleşebilir. Öğretim de aynı noktada başlar. Öğrenenlerin birbirine öğretmesi de bir öğretimdir. Öğrenenlerin henüz bilmeyenlere öğretmesi de bir öğretimdir. Ama hepsi daha üstteki kardeşlerinden daha geniş bilgileri alacaklar ve öğrenme ihtiyacı olanlara öğreteceklerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kişinin bir şey bilmesi söz konusu değil, mümkün değil. Çünkü gözler, kulaklar, kalp hepsi kapalı öğrenime. Öğrenimin başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. Ondan evvelki ilminiz faydasız ilim. İlmin sahibi değilsiniz Allah Teala'nın indinde. Ne öğreticisiniz ne öğrenicisiniz. Ama ne zaman ki öğreniyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, gözleriniz, kulaklarınız, kalbiniz açılıyor, öğrenmeye başlıyorsunuz, öğrenensiniz. Ama aynı zamanda da öğrendiklerinizi başkalarına öğretebilirsiniz. Bu bir irşat müessesesi değildir, bir öğretim müessesesidir bu safhada. Nereye kadar böyledir? Aslında irşada kişinin tayin edildiği noktaya kadar böyledir. Ama şu anda dünya üzerinde mürşit diye vasıflandırılan insanların büyük kısmı bu seviyenin altındadır. Çok büyük bir kısmı. Ama kendi kavimlerindeki resuller tarafından tayin edilmişlerse, devrin imamı tarafından tayin edilmişlerse veya mürşitleri ölünce onun halifesi olarak onun tarafından devreye sokulmuşlarsa her biri geçerli sebeptir. Onlara tabi olunur. Tabi olunca onların başlarının üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. Görülüyor ki her kademe bir öğretim ve öğrenim kademesidir. Ama öğretimin gerçek anlamda bir irşat müessesesi olduğu yer, kişinin iradesini Allah'a teslim ettiği 28. basamağın 5. kademesidir. Bir hakkın takvanın sahibi olduğu yerdir. Allah'ın zatını gördüğü yerdir kişinin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikleri yaşamanızı, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı, zülcenahin olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Ben küçük bir kızım. Adım Meryem. Benim küçük bir kalbim var. Anneannem diyor ki, insanın kalbi boş kalmamalı. Allah hep kalplere bakar. Orada dostluk ve sevgi şarkıları söylensin ister. Epey düşündüm. Sonra beni güzel bir çocuk olarak yaratan, hep yanımda olan Allah'a hediye etmeye karar verdim. Kalbimin tamamını ona verdim. Dönüp kalbime baktım. İçim sevgiyle doldu. Ama kalbimin yarısı hala boş duruyordu. Bu boşluğa Resul dedemi yerleştirdim. İçim daha çok sevgiyle doldu. Baktım kalbimde hala boş yer var. Annemi, babamı, abimi, kız kardeşim, dedem, anneannem, dayım, güzel huylu amcamı da kalbime sığdırdım. Şimdi kalbimin içi epey kalabalık oldu. Kalbime bakınca kendi kendime Allah, Allah deyip durdum. Baktım ki kalbimde hala boş yer var. Şimdi sıra kimde? Ağaçlara, kuşlara, dağlara, balıklara. Küçücük bir kalp nasıl hiçbir zaman dolmuyor? Ama şu anda kalbimde boş yer bulunduğu sürece onu iyi insanlara hediye edeceğim. Çünkü orada ne kadar çok insan olursa ben o kadar mutlu olurum. Allah'ım, seni çok ama çok seviyorum. Kalbimi çok geniş yaptığın, bütün sevdiklerimi içine sığdırdığın için ve de beni mutlu bir çocuk yaptığın için.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cennete kimler girer? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Müminin suresinin 102 Câti kelimesinde şöyle buyuruyor. Ve men sahulet mevazinehu fe ulâike muflihun. Zaman kimin mizanı sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse kimdir cennete girecek olan? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadiste buyuruyor ki Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkan ve amel terazisini ağırlaştırandır. O halde sevap tartılarımızın ağır gelmesi, amel terazisinin ağırlaşması mutlaka Kur'an'la gerçekleşiyor. İşte mutlu olmak isteyen, şehit olmak isteyen, kıyamet gününe kurtulmayı dileyen, arşın gölgesinde bulunmayı arzulayan, derneğinden kurtulmayı isteyen, hidayete kavuşmayı isteyen, Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an-ı Kerim'i her yönüyle öğrenmeye çalışsın. İşte Kur'an-ı Kerim, şeytana karşı insanı koruyan bir kalkan, amel terazisini ağırlaştırandır. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır Kur'an-ı Kerim. Gerçekten birinci suale baktığımız zaman her insan Allah'ın cennetine girebilir mi? Evet. Kimin hasenat tartıları seyyiatından fazla ise Allah Teala buyuruyor ki onlar felaha erenlerdir. Onların gideceği yer cennettir. Ama Kur'an ayetleri çerçevesinde olaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Kimin hasenat tartıları ağır gelir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen. Çünkü ister Kehf 105'e bakalım, ister Yunus 45'e bakalım, isterse Zümer 65'e bakalım. Bunların hepsinde Lika Allah'ı İnkar edenler amelleri boşa gidiyor. Öyleyse Lika Allah'ın ne olduğuna bakıyoruz. Lika Allah ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, tabii ki dilden değil kalpten, kalpten kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah Teala mutlaka onun günahını örteceğini buyuruyor. İşte Rum 31'e baktığımız zaman münibine ileyhi Allah'a yönel ve takkuhu takva sahibi ol ve la takunu minel müşrikin müşriklerden olma. Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olanlar şirkten kurtulanlardır. Ve şirkte olanların hepsinin gideceği yer cehennem. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in Muaz bin Cebel'e ya Muaz Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir dediğinde ben bilmem Allah ve Resulü bilir. Resulullah'ın cevabı kulların ona hiçbir şey ortak koşmaması. Ya kulların Allah üzerindeki hakkı ne? Şirk koşmayanlara azap etmemesidir. İşte Allah'ın üzerimizdeki hakkı ona şirk koşmamak, takva sahibi olmak. Ama bizim Allah üzerindeki hakkımız şirk koşmayan takva sahiplerine Allah'ın azap etmemesi. Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de net olarak beyan ediyor. Bütün insanlar Allah'ın cennetine girebilirler ama Allah'ın yoluna girmek kaydıyla eğer Allah yoluna giremezlerse onların gideceği yer cehennemdir. Aslında güzel bir şey değil ama isterdik ki herkes cehennemi görsün. Çünkü cehennemi gören kimse kolay kolay eski davranışlarını devam ettiremez. Oraya gitmemek üzere Allah'ın verdiği reçeteye bakar. Bakar ki konunun hiçbir zorluğu yok. Bir tek dilek, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Sadece bir dilek dileyeceksiniz. O kadar. Birinci kat cenneti mutlaka Allah Teala size verecektir. Bir tek dilek, Ya Rabbim ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Sadece bir dilek ve Allah Teala'nın da bizi mutlak surette kendi zatına ulaştırdığını göreceğiz. Ama halk arasında bir hürafe dolaşıyor. Ne diyorlar? Sahabeden bile 10 kişi cennette müjdelenmiş. Biz hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremeyiz. Boşuna ümit etmeyin. Allah Teala da tam aksini söylüyor. Sahabeden 10 kişi değil. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesine bakacak olursak, onlar ki Ümmü Resul ve Nebi'ye tabi oldular. Onların hepsi felaha erenlerdir. Öyleyse sahabeden 10 kişi değil, hepsinin felaha erdiği cennetlerden olduğunu görüyoruz. Çünkü hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah razı olsun. İkinci sual, cennetin de cehennemin de aslında bu dünyada olduğu iddiası doğru mudur? Külliyen yalan. Meryem 71-72'de cennetler ve cehennemlikler o gün hepsi bir istisna olmaksızın evvela hepsi cehenneme gidiyorlar. Ama cehenneme giden cennetlikler takva sahipleridir ve Allah Teala o zalimleri orada bırakıyor. Takva sahiplerini de oradan kurtarıyor, cennetine alıyor. İşte Yunus 62-63-64'te Allah Teala, Allah'ın velileri, Allah'ın dostları için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Neyin korkusu yok? Cehennem korkusu yok. Niçin mahzun olmazlar? Zaten cehennem korkusu yoksa onlar mutlaka cennet müjdesini alanlardır. Cennet müjdesini alanlar için bir mahzuniyet söz konusu olabilir mi? Hayır. Ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı, Allah'ın bir ismi El-Hak, Allah'ın bir ismi El-Hak, El-Hak esmasıyla mutlaka hakkı hak sahibine teslim eder. El-Hal esmasıyla da herkes arasında mutlaka adaleti gerçekleştirir. Saadet iki etaplı bir olaydır. Birincisi ahiret saadeti, ikincisi dünya saadeti. Sevgili kardeşlerim, ahiret saadeti bir dilektir. Birçokları için cennet de cehennem de sadece bir hayalden ibarettir. Ve cennet de cehennem de bu dünyadadır. İnsanların düşüncelerindedir. Ama realitede öyle bir şey yoktur. Allah'ın adaleti bu dünyada derhal anında teşekkür eder. Cehennemde ayrı bir ceza söz konusudur. Ondan evvel kabirde ayrı bir ceza söz konusudur. Allah razı olsun. Allah Teala bütün insanları önce ahiret saadetine ve daha sonra da dünya saadetine davet ediyor. Davet etmekle kalmıyor. Allah Teala insanların üzerine bu davetleri kesinlikle farz kılıyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanların cennet saadetine ulaşmasında yaptığı ibadetlerin etkisi var mıdır? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kehf suresinin 103, 104, 105. ayet-i kerimesinde Allah'ı inkar edenlerin yaptığı ameller boşa gidiyor. O zaman çok namaz kılmak, çok oruç tutmak kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörler değildir. Onlar yardımcılardır. Asıl olay göğüslerin selamete ermesidir. Göğsün selameti kalbin selametidir. Kalbin selameti için selameti içine nurların girmesiyle mümkündür. Nefsimizin kalbindeki afetler adım adım temizlenmeye başlayınca selamet yolculuğu başlar. Tam selamet dört teslimle gerçekleşir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadisinde üst seviyedeki cennetlere çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil. Kalplerin merhametiyle, göğüslerinin selametiyle ve cömertlikleriyle insanlar girer. Evet, kalplerin merhameti. Sevgili kardeşlerim, kalplerin merhameti, göğüslerinin selameti. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nüronunu açıyor. En'am 25'te Efemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrattar ul-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şer eder, teslimleri açar. O noktadan itibaren o kişi Rad 28'de ellezine amenu ve tetmeyinu kulubuhum zikrillah. Bunlar aminu kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olmuş. Ankebut 45'te ise bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Hedef emirler var ve vesa emirler var. Allah hepinizden razı olsun. Hedefler ve vasıtalar. Nefsimizin kalbindeki afetler temizlenmeye başlayınca selamet yolculuğu başlar. Bu açıdan meselemize baktığımızda ibadetlerin değil göğüsün selametinin bizi hedefe ulaştırdığını görüyoruz. Onun için çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin merhameti göğüslerinin selametiyle ve cömertlikleriyle girerler. Hadis, ümmetimin büyükleri çok namaz kılmak, oruç tutmakla cennete girmezler ancak kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Sizce herkes cennete girebilir mi?
2: Herkes cennete giremez. Cennete girmek kolay değil.
3: Cennet dolu.
1: Nasıl girilir?
3: Allah o Allah'la kul arasında.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece tek bir dilekle herkesin cennete alacağını müjdeliyor. Bu dilek hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemek.
2: Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah'a yakın olmak, Allah her yerdedir. Yani öyle bir şey düşünemem. Allah'ın olmadığı bir yer yoktur.
3: Vallahi o kulun kendi şeyi, telepati yoluyla iş yapabilir, duayla yapabilir.
4: İlk önce namazımızı kılmalıyız. Kur'an'ımızı okumalıyız. Yani Allah'a öyle ulaşabiliriz.
3: Veya Kur'an-ı Kerim'deki yasakları haram yemez, zina yapmaz, Kur'an'ın kötü dediği şeyleri yapmasa zaten direkt cennetli. Ama öyle bir şey var ki cennet tek kelimeyle kazanılıyor, tek kelimeyle kaybediliyor.
1: Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onu da cennetime alırım diyor. Şimdi siz bu duayı yapar mısınız?
2: Evet yapıyoruz. Dualarımızı yapıyoruz ama o kadar kolay değil yani bu cennete girmek.
3: Bakın bende biyoenerji var. Ben direkt telepati yoluyla yukarıyla konuşabiliyorum.
2: Ruhumuz ölmeden önce sana ulaştırmayı nasip et. Yaradan Allah'ım.
4: Ben de sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
0: Evet, bir misafirim cennet tek kelimeyle kazanılıyor, tek kelimeyle kaybediliyor. Cenneti kazanmamıza ya da kaybetmemize sebep olan şey nedir? Bir dilektir. Allah-u Teala Müminun Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde kimin hasenat tarattılar ağır gelse onlar felah erenlerdir, cennetliktir. 103'te de kimin hasenat tarattılar hafif gelirse onların da gideceği yer cehennem. Ama cehenneme insanların gitmesinin arkasında Allah'a ulaşmayı dilememek var. Cennete gitmenin şeyinde de Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala koyduğu kanunlarla bir insanın cennete veya cehenneme girmesini hükme bağlamıştır. Cennet veya cennetin cehennem kazanılan veya kaybedilen dereceler arasındaki farka bağlıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun derecelerini değiştirir. Onun yeri Allah'ın cennetidir. Biz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsak bu kadar kolay bir imkanı kaçırıyoruz demektir. Onun için yolda olmayanlar bu hususları anlatmak durumundayız. Onlar için bunun geçer akçe olduğunu daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hemen kişi anlayacaktır. Cehennemden mutlaka kurtulacağını Allah-u Teala ona haber veriyor. Hadis, cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır, cehennem de öyledir. Evet. Biz insanlar cennete ve cehenneme bu şekilde yakınız. Konumuzla ilgili başka bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: İnsanlar kendilerini cennete kavuşturacak olan hedeflerden sapmasınlar diye Allah her devirde mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit bizim için aydın, aydın, aydınlık demektir. Mürşit olmak kolay da değil.
3: Mürşit Allah'ın yolunda gidiyorsa mürşittir. Ama kendi yolunda gidiyorsa ona bir şey diyemem.
4: Yol gösterici olaraktan
1: Allah yolunda mutlaka bir rehbere ihtiyacımız
2: var. Evet, evet. Dillaki var mürşidimiz bizim. Bizim oralarda Hacı Bektaş Veli Efendimiz var. Çok büyük bir evliya. Anadolu'nun en büyük evliyası diyebilirim.
1: Mürşit aslında Allah'ın vazifeli kıldığı, irşatla vazifeli kıldığı insanlar.
3: Ama şeytan var. Şeytan onlara da giriyor yani. Şeytan hiçbir zaman hiçbir kulu serbest bırakmıyor.
4: Ama şu devirde hani kime inanacağımızı bilmiyoruz. Evimizde Kur'an'ımızı okuyup namazımızı kıldıktan sonra pek de birine bağlı olmayı pek düşünmedim yani ben.
1: Peki yaşayan bir mürşide tabi olmamızı istiyor mu Allah?
2: Yaşayan bir mürşide tabi olmamız için ki bir şeyini görmemiz lazım ki ilimini, efkanını.
3: Peki ben de size şunu sorayım. Allah madem bizi yarattı, en sevdiği kullar olarak insanoğlunu kıldı. Cehennemi niye yarattı? Kader planımızı yapıp yukarıdan geliyoruz. O kader planına uyduktan sonra cennet de bu dünyada, cehennem de bu dünyada bence.
0: Şimdi serbi mürşit konusunda şeytan onlara da yaklaşıyor. Şeytan hiçbir zaman hiçbir kul serbest bırakmıyor. Hiçbir insan şeytanı telkinlerinden kurtulamaz mı? Elbette Allah katında en üst seviyedeki kanun, liyakat ve mükafat kanunu. Daimi zikre ulaşan herkes, şeytan onlarla da uğraşır ama artık onlara negatif istikamete tesir etmesi, onu saptırması mümkün değil. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı, ben de size vaat ettim ama ben size yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz, beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Şeytanın zorla hiç kimseye bir şey yaptırması mümkün değil. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde de şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytanın o fuhşiyatı münkere emreder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa içinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Herkesin hayatında mutlaka şeytan vardır. Kendi düşüncemizin sesiymiş gibi bir ses bize devamlı olarak Allah'ın yasak ettiği verini yapmamızı, emrettiklerini de yapmamamızı söyler. Ama insan bir gün o sesi fark eder. Fark ettiği zaman Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaktır. Bundan sonra da şeytan insana müsaat olur ama tesiri giderek azalır. Daimi zikre ulaştığımızda şeytanın tesir edebileceği hiçbir şey Allah'ın artık Allah'ın kulu olarak yok yani. Şeytan bu sebeple mürşitlere normal insanlardan çok daha fazla kızar. Çünkü onlar kendilerini kurtuldukları gibi başka insanları da şeytanın elinden devamlı kurtaracaklardır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterim Hocam, sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde muhakkak ki bu dünyada bir cennet vardır. O cennet marifetullah'tır buyurduğu rivayet ediliyor. Marifetullah nedir muhterem hocam? Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız? Sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde muhakkak ki bu dünyada da bir cennet vardır. O cennet marifetullah'tır buyuruyor. Rivayet ediliyor. Marifetullah nedir? Sevgili kardeşlerim, eskiler şöyle bir ayrıma gitmişler. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet. Dört vasıf ve üç tane sonuç şartı. Marifetullah, kişinin daimi zikre ulaşması hali, gerçekten de o noktada kişinin kalbinde 19 afet yerine 19 fazilet olması hasebiyle artık şeytanın pençelerini geçirebildiği afetler yok, faziletler var. 19 fazilet olması hasebiyle bir tarafta ruhta 19 tane haset, nefste de 19 tane fazilet. O kişi daimi olarak 4 vası ve 3 tane sonuç şartının sahibi olur ve mutlaka mutluluğu yaşar. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem burada söylediği şey son derece güzel bir Kur'an-ı Kerim açıklaması marifetullah. Nedir bu? Marifetullah, marifet, irfan kelimesinin muhtevası içinde bir kelime. Aynı kökten geliyor. İrfanın en üst boyutlarına sahip olmak demek. Bir insan ne zaman buna sahip olur? Daimi zikre ulaştığında. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah mutlak surette kalp gözünüzü açar, kalp kulağınızı açar, fizik ötesini yaşamaya başlarsınız. İşte fiziğin ötesindeki olayları yaşamanızın adına Allah-u Teala marifet diyor. Evet. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın cennet kademelerinde ilerleyebilmesi için en önemli ibadet Allah'ın ismini zikretmektir. Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Zikir en büyük bir ibadettir. En büyük ibadetten biridir. Zikir ediyorsun yani. Allah'a zikrediyorsun. Zikir dağlardan, sulardan, hepsinden daha kuvvetlidir. Ateşten, sudan.
6: Zikir yapmak insana iyi şeyler sağlar. Allah'ı zikretmek güzeldir. Ve herkesin nefsi de terbiye olmaya da bilir. Peygamber Efendimiz nefsinizi terbiye etmek için oruç. Oruç demiş mesela. Herkesin nefsi aynı şekilde terbiye olmaz.
1: Bir insanın Allah demesi nasıl bir karşılık bulur Allah katında?
3: Allah da diyor, Rab da diyor, Tanrı da diyor. Herkesin kendi inancına göre yukarıyla bağlantı kurmaya çalışıyor. Aracı koymuyor.
4: Zikrin insana Allah'a yakınlığıdır yani bence. Yani sürekli onu zikretmek ona yakınlığıdır.
1: Zikredince insan neler değişir hayat?
2: Zikrettiği zaman kalbinde güzellikler, ferahlıklar gelir. Allah'a inancın, mürşitlere, halimlere, evliyalara, enbiyalara daha yakın olmaya çalışırsın. Zikirdir. Allah'a yakın olmaktır.
1: Peki Allah Allah Allah diye zikretmek insana bir şey kazandırmaz?
3: O andaki duruma, psikolojik durumuna bağlı.
4: Allah'ı zikretmek mutluluğa ulaştırmaz mı? Allah'ı zikretmek, her an zikretmemiz gerekir Allah'a.
0: Bir misafirimiz, herkes nefsi terbiye olmayabilir. Peygamber Efendimiz nefsi terbiye etmek için oruç demiş mesela. Ama herkesin nefsi aynı şekilde terbiye olmaz dedi. Nefsin terbiyesi kişiden kişiye göre değişir mi? Hayır. Allah-u Teala herkesin nefsinin tezkiye ve tasfiye olmasını istemiş. Ama bu serbest iradenin kararıyla gerçekleşir. Din suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Bir takvim içinde nefsin ahsana ulaşması için onu yarattık. Müddessir 38-39'da Allah-u Teala ezelde nefsimizden Allah-u Teala yemin almış. Tezkiye olacağına dair. Kullu nefsin mimâ kesebet rehînetun illâ ashabil yemin fi cennât. Bunlar cennetedirler. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde قَتَّفْ الْحَمَّنْ زَكَى nefsini tezkiye eden felâ bulmuştur. Ve Yusuf 53'te ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Kötülüğü şiddetle emreden nefsin tezkiye ve tasfiyesiyle en güzele ulaştığını görüyoruz. İnsanın nefsi öyle bir mahluktur ki eğer onunla uğraşmaya, onu terbiye etmeye bir gayret sahibi olursanız eninde sonunda onu terbiye edersiniz. Ve ahsan kılarsınız. En iyi nefs hüviyetine sokarsınız. Adeta insan vücudunda bir ikinci ruhun oluşmasına şahit olursunuz. Ya da o sizi kontrol altına alır. O zaman da gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'ın istediği şey de nefsinizi terbiye etmektir. Nefs terbiyesi olmadan mutluluğa ve huzura kavuşabilmek hiçbir zaman mümkün değildir. Zikir nefsimizi terbiye eden temel vasıtadır, birincil vasıtadır. Zikirsiz nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hiç kimse için mümkün değildir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaade buyurursanız bir sualim olacaktı inşallah. Bazı insanlar cennete gitmenin şartı imanlı olmaktır. İmanlı olmayan kişiler, yani kafir olan kişiler cennete giremez. diyorlar. İman sahibi olmanın yolu nedir inşallah? Sizi çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bazı insanlar cennete gitmenin şartı imanlı olmaktır. İmanlı olmayan yani kafir olan kişi cennete giremez. İman sahibi olmanın yolu nedir? İman sahibi olmanın vasfı kalbin içine bu kelimenin Allah-u Teala tarafından yazılmasıdır. Kimin kalbine iman yazılmışsa o kişi mümindir. İmanın sahibidir. Kim de böyle bir hedefe ulaşmamışsa kalbinin içinde küfür kelimesinin sahibidir. Yani o Kur'an-ı Kerim'e göre tabiriyle kafirdir. Allah-u Teala ile kişi arasındaki ilişkilerde 7 tane kalp şartı var, 7 tane inanç şartı var, 7 tane de nimet tamamlandıkça kişinin iman sahibi olması mümkün değildir. Tamamlanmadıkça. Bunların hepsi ama hepsi mürşide ulaşıldığı an gerçekleşir ve kişi ancak o zaman iman sahibi olabilir. Tanrı Hazretleri Kur'an-ı Kerim'e uygun olan cümleyi net olarak söylüyor. İman intisaptır buyuruyor. Cehenneme girenler cehennemde bir süre kaldıktan sonra eğer kalplerinde zerre kadar iman varsa onlar cennete, cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir olayı. Bir hürafedir, bir bidattır. 58 tane ayet-i kerimede cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkması söz konusu değil. Allah Teala ne zaman kalbimize imanı yazıyor? Mürşidimize tabi olduğumuz an. Bakara 256'da dinde zorlama yok. İrşat yolu ve gay yolu birbirinden tamamen ayrılmış vaziyette. Kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse. İşte o zaman Allah onun kalbine iman yazıyor. Mümin 40'da. Men amile seyyeten fela yüzâ ilâ mislâ. Kim bir seyyat işlerse misliyle cezalı. Men amile salihan min zekerin ve unsev ve hum ve müminün. Ama kim mümin olup ıslah edici amellere başlarsa Allah Teala onun o güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çevirdiğini görüyoruz. Ve ulaike yubedirullah min ilasai hasenat. Allah bütün seyahatten hasenata çevirir. Mümin 40 bunu açıklıyor. Furkan 70'te günahların sevaba çevrilmesi Furkan 70'te zikrediliyor ve Hücurat 7'de açıkça İman sahibi olmanın standartları gerçekleşiyor. Hücurat 7. وَعَلَمَا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde. وَلَوْ يُتُكُمْ كَسِنَ مِنِ الْاَمْرِ Emirlerde size uysaydı لَعَنِتُمْ لَاكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِمَانَ Lakin Allah size imanı sevdirdi. Yani kalbinize imanı yazdı. وَزَيَنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Kalbinizi o imanla tezyin etti. وَكَرِيكَمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُكَ وَالْاِسْيَانَ Küfrü, fıskı ve isyanı sizden beri kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Sevgili kardeşlerim, küfrün, fıskın ve isyanın tamamen bizden beri kılması kişinin daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Ve ondan sonra daimi zikre ulaşan insan 19 kademede kalbi müzeyyen oluyor ve böylece Allah Teala o kişiyi irşada ulaştırıyor. Ama Hücurat 14'te Araplar biz mümin olduk. Hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Diliyle söylediği, dilinin söylediği kalbinde yoksa o zaman kalbine iman girmiyor. Kimin kalbine iman giriyor? Mürşidine 12 tane insanla tabi olan Allah'ın kalbine iman yazdığı kişinin kalbine iman giriyor ki ve o imanı artan bir mümin oluyor. Öyleyse iman sahibi olmanın vasfı kalbin içine kelime olarak imanın yazılmasıdır. Eğer iman yazılmamışsa içinde küfür kelimesi varsa o kişi kafirdir. Kalbine iman yazılan kişi imanı artan mümin olarak Kur'an ayetlerinde yer alıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha mı? As-salavat Allah'a salli ala Muhammed. Neyse öyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Size bir sualim var sevgili kardeşlerim. Allah'ı seviyor musunuz? Hı? Eğer Allah'ı seviyorsanız o zaman sevginizi Allah'a gösterin. Bu sevginiz Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde olmalı. Bu öyle bir iştiyaktır ki, öyle bir aşktır ki vazgeçilemez. Sevgililerin hepsini bir araya toplayın. Gelmiş, geçmiş ve gelecek bütün sevgilileri. Allah onların hepsinin toplamından daha üstün bir yerin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ne olur yani dilerse? Dilerse çok şey olur. Dilerse seven, sevgisinin mükafatını alır Allah Teala'dan. Bir baba haylaz oğluna, biraz fazlaca yaramazmış oğlu, oğlum sen adam olamazsın dermiş. O adam olamazsın dediği oğlan bir gün siyasal bilgiler fakültesini bitirmiş ve vali olmuş. Günlerden bir gün vali olmuş. Hem de babasının bulunduğu şehre. İlk işi babasını makamına çağırmak olmuş. Çağırmış ve demiş ki baba hani sen bana adam olamazsın adam olamazsın adam olamazsın diye ahkam keserdin, işte bu şehrin valisi bugüne bugün benim demiş. Makama gelen babası şöyle bakmış oğluna, evladım demiş, sen vali olmuşsun ama adam olamamışsın. Babasını makamına, ayağına çağıran bir vali. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel adab öğreneceksiniz. Adab, Allah'ın yolunun ışığıdır. Adaba riayet etmekle mükellefsiniz. Adabın ölçüsü saygıdır. Saygı terazisinde her şeyi tartacaksınız. Sahabenin sizlerden üstün olan tarafı neydi? Her sahabenin kendisini başkalarından, arkadaşlarından küçük görmesiydi. Ya da mefhumu muhalifinden hareket edelim. Her sahabenin kendisini değil arkadaşlarını kendisinden mutlaka daha üstün görmesiydi. Hepsi birbirinden üstündü. Hadi gelin bir defa daha söyleyelim Hazreti Ömer'i. Şehit olmak üzere olan ağır yaralar almış sahabenin arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla ilk su isteyene suyu vermek üzere hazır. Sahabeden bir tanesi diyor ki ya Ömer su. Hazreti Ömer koşarak ona ulaşıyor. Uzatıyor hemen kabı. Tam alacakken sahabe, bir ikinci sahabe diyor ki, ya Ömer su.
Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir şehidin vasiyeti kabul ediyor. Derhal ikinciye koşuyor, koşarak gidiyor, suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe daha su istiyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var suya. Hazreti Ömer koşarak üçüncüye gidiyor, uzatıyor suyu. Ama üçüncü sahabe suyu içemeden şehit oluyor. Su yetişmiyor. Biliniz ki şehit olmak üzere olan bir insanın hayatındaki en kıymetli hazine, bu dünyaya ait en kıymetli hazine sudur. Son nefeste alınacak olan birkaç yudum su. Ama o suyu üçüncü sahabe içemiyor. Şehit olduğu için Hazreti Ömer hemen kabı ikinciye ulaştırıyor. İkinci de şehit olmuş. Birinciye koşturuyor. Birinci de şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, ne demek istiyorum? Onlar birbirlerini böyle severlerdi. Kendilerinin dışındaki bütün sahabeyi kendilerinden üstün, Allah'a daha yakın, hürmete daha layık ve onlara kendilerinden daha fazla yardım edilmesini isteyen ve onları öyle gören insanlardı. Sevgili kardeşlerim, onlar sahabeydi. O zaman öyleymiş, bu zaman öyle şey mi olurmuş diye düşünüyorsanız, en büyük hatayı burada yaparsınız. Devir yoktur. İnsanların davranış biçimleri vardır. Bu davranış biçimleri zamana göre şekillenmez. İnsanların Allah ile olan ilişkilerine dayalı olarak şekillenir. O ilişkilere göre şekillenir. Siz kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bunun farkında mısınız? Etrafınızda kimler var? Onların ne kadar kıymetli arkadaşlar olduğunun farkında mısınız? Sevgili kardeşlerim, tasavvuf baştan aşağı adaptır. Nedir tasavvuf? Kur'an'ın bütününü yaşamak. Allah'ın emri Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Biz Allah'a ulaşmayı dileriz. Sonra ikinci emir irşat makamına tabi olmaktır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırız. Göstermemişse kainatın mürşidine ulaşırız. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, teslim ederiz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Sonra irşada ulaşırız. Sonra son teslimi de gerçekleştiririz. İrademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve Allah'ın zatını görmek şerefinin sahibi oluruz. Kur'an bir bütündür. Ve ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslimi emreder. Gerçekten, yani bir insan sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulup da Allah'ın kulu olur mu? Elbette olur. Sahabe, yani Allah'a ulaşmayı dilemişler de gerçekten tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a mı kul olmuşlar? Elbette. Hadi gelin beraber bakalım. Nereye bakıyoruz? Kur'an'ı açıyoruz şimdi. Sayfaları çeviriyoruz. Nereye geliyoruz? Bu Zümer suresi. Ve 17. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki
vellezi neştenemu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadi. Ne diyor? Onlar diyor sahabe için taguta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, çekindiler, kendilerini kurtardılar. Niçin? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler onun için. Sonra onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Allah Teala'nın o en üstün peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine yapılan her kötülük için Allah'a dua ederdi. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İfade aynen buydu. Sevgili kardeşlerim, içimden bir sevgi taşıyor sizlere karşı. Hep sizleri çok seviyorum diye bağırmak istiyorum. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevmek, nefret etmemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi şartlarda kendisine hangi kötülük yapılırsa yapılsın o insanlardan nefret etmemiştir. O insanlara asla kötülük etmek istememiştir. Öyleyse nefretin bedeli o kişiye bir kötülük yapma arzusunun tatminidir. Ama o hiç nefret etmedi. Nefret etmeyiniz, seviniz diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. Öyleyse sevgi varken nefret neden? Sevgili kardeşlerim, kardeşlik varken, dostluk varken, sulh ve sükun varken kavga neden? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki nasıl hayran olmasınız sizi yaratan Allah'a? Biz ondan hoşlandık, onu sevdik, ona aşık olduk. Sonra da hayran olduk. Hep hayranız. Bir defa daha söyleyelim mi hep beraber? Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sizleri çok seviyorum, unutmayın bunu sakın. Her şey sevgiyle başlar, sevgiyle yeşerir, sevgiyle meyve verir. İşte Allah sizi o kadar çok seviyor ki tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz o sonsuz cehennem hayatından sizi hemen kurtaracaktır. Dilediğiniz andan itibaren. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilerse ne olur? Dilerse o kişi cehennemden kurtulur. Bir tek dilek. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman
her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman. O zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Öyleyse hani biz başka insanları bir tarafa bırakalım. Ne düşünüyorlarsa düşünsünler onlar. Ama biz Allah ile beraber olalım. Kalp kalbe olalım. Şu kalbimiz birbiriyle beraber olsun. Sevelim Allah'ı. Allah'ı seversek birbirimizi severiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevgiye dayalı bir dünya hayatını yaşamaya çalışın. Her şeyden evvel nefretten vazgeçin. Sevin. Allah sizi çok seviyor ve sizin de hem Allah'ı hem de etrafınızdaki insanları sevmenizi istiyor Allah Teala. Dikkat edin ki sevgi karşılıklı bir müessesedir. Severseniz sevinirsiniz. Nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizler bu güzelliği yaşarken iblis yani şeytan çatır çatır çatlıyor. Mutluluk sizinle bizim aramızda yaşanan

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada hepimiz Allah-u Teala'nın bize tayin ettiği ömür kadar yaşarız. Ötesi olmaz. Allah-u Teala ezelden hepimizin sahibidir. Herkesin ömrünü Allah Teala tayin eder. Herkesin hangi şartlar altında nasıl, nerede ve ne zaman öleceği Allah'ın malumudur. İnsana da verilen mahluk, Allah'ın ruhunu üflediği bir mahluk olarak diğer mahlukatın arasında çok özel bir yerin sahibidir. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar çok şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada verilen yer, Allah-u Teala bize ne kadar ömür biçmişse o hayatı geçireceğimiz yer küresidir. Eskiler ne güzel söylemiş, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Ne olur sevgili kardeşlerim, biz öldükten sonra Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra bizim arkamızdan bir şeyler söyleyenler, güzel şeyler söyleseler ne kaybederiz ki? Eğer biz kendimizi başka insanların mutluluğuna adamışsak, hedefimiz oysa ve insanlar gerçekten tabiyetten sonra bu mutluluğu yaşıyorlarsa, o zaman biz Allah'ın bize verdiği görevi yerine getirenleriz. Bir ömür boyunca hep kendimizi başka insanların mutluluğuna adamalıyız.

Ve bilmeliyiz ki en çok mutlu olanlar başkalarını mutlu kılanlardır. Başkalarını mutlu kılmayı amaç edinenler, hedef edinenlerdir. Hedef ittihaz edenlerdir. Öyleyse bir dünya insanlar, insanlar, insanlar ve sonuç. Ne olursak olalım, Allah'ın katında değerimiz ne olursa olsun. Ama sevgili kardeşlerim, bir gün hepimiz öleceğiz. Er veya geç. Öyleyse biliyoruz ki uzun yaşayacağız. Bu dünyada verilen gezegende milyarlarca insandan bir tanesiyiz sadece. Ama o sözü unutmayalım. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Bizden geriye kalanlar hep insanların güzellikle mutluluklanacağı hatıralar olmalı. İşte haftada kaç defa sizlerle bir araya geliyoruz. Her seferinde ayrı bir konu, ayrı bir tezekkür ve mutluluk içinde bir dersler dizisi. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan bahsediyorsanız, o zaman mutlu olmamanız için sebep yoktur. Allah'tan bahsetmek başlı başına bir mutluluktur. Allah'tan bahsetmenin en kuyusu kişinin kendi kendine Allah'tan bahsetmesi. Yani Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak zikretmesidir. Bunu dilini kımıldatmadan da yapmak mümkündür. O zaman iç sesinizle ama dilinizi devreye sokmadan gene Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. Kerem'in kertemi melekleri hepsini duyarlar ve hissederler. Zikir yapmak, derecat kazanmanın en geniş kapsamlı yoludur. Neden en geniş kapsamlı? Çünkü 24 saatlik bir zaman parçasının 24 saatinin tamamında Allah'ı zikretmek mümkündür. O zaman kişi 24 saat boyunca devamlı derecat kazanan birisi olur. Derecat kazanmak önemli mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Zannedildiği kadar önemli değil. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Allah ona ulaştıracaktır. Sonra da Allah ona zikir zevkini verecektir. Ve kişi zikrederek nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Allah ona bunu yaptırır. Doyulmaz bir zevk olarak yaşanır bu 7-8 aylık devre. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Mahlukuz. Allah-u Teala bizleri halketmiş, yani daha Türkçe bir tabirle yaratmış. İşte Allah-u Teala tarafından yaratılan biz insanlar, Allah'ın bizi niçin yarattığını mutlaka ve mutlaka
bir göz atmalıyız. Niçin yaratıldık? Arkasında sadece bir tek sebep var sevgili kardeşlerim. Başkalarını, etrafımızdaki insanları mutlu etmek için, herkesi mutlu etmek için. İşte bu bilgisayar konuşmaları, televizyondaki konuşmalar hepsi bu maksada mantıktır. Bu hedefe yöneliktir. Başkalarını mutlu etmek. Bir insanın mutlu olmasının en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse bu istikamette elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeliyiz. Yani insanlar bizden bahsettikleri zaman onların her hallerinden bizi çok sevdikleri belli olmalı. Peki bir insan bir başkasını niçin sever, nasıl sever? Eğer o kişi onlara iyi davrandıysa, bu güzel davranışlarının güzelliği ölçüsünde kişi sevilir. Her gün kendinize bir sual sormalısınız. Ben bugün başka insanlar için ne yaptım? Daha biraz ötesi, ben bugün başka insanları mutlu etmek için ne yaptım? Görevinizin sadece bu olduğunu bilin. Başka insanları mutlu ederken asıl kendiniz mutlu olursunuz. Kime ne kadar mutluluk vermişseniz ondan daha fazlasını Allah-u Teala size mutlaka ilahi mutluluk olarak yaşatır. Allah adeta sizin mutluluğunuzun aynısıdır. Başkasına verdiğiniz mutluluğu size aksettiren ve sizin mutlu olmanızı temin eden bir ayna. Allah sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Eğer mutluysanız Allah Teala'nın sizi sevdiğinden emin olabilirsiniz. Çünkü mutluluk dünya ilmiyle yaşanmaz, Rabbani ilimle yaşanır. Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretiniz yoksa, o zaman siz mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Bu Allah ile olan ilişkinizdir. Ama eğer siz bu kesintisiz mutluluğun içerisinde başka insanları hizmete kendinizi adamışsanız, başka insanları mutlu etmeye kendinizi adamışsanız, o zaman iki kat mutluluğu yaşarsınız. Hem zikretmenizin karşılığı olan mutluluğu, hem de zikirle beraber kesinsiz bir zikrin sahibi olduğunuzu düşünüyoruz. Başka insanları mutlu etmenin mutluluğunu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinize sever. Hepinizin mutlu olmasını istemesinin arkasında sizin saadetiniz vardır. Allah ister ki herkes mutlu olsun. İnsan adı verilen bütün Allah'ın yarattığı mahluklar hepsi mutlu olsun.
İşte Allah Teala'nın bütün insanların istediği şey mutluluğu yaşamalarıdır. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Allah'ın devreye girmemesi halinde hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk bir insanın iç dünyasında mutlu olmasıdır. Mutluluk bir insanın dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olmasıdır. Mutluluk insanın Allah ile olan ilişkilerinde vücuda gelmelidir. Böylece iç dünyadaki mutluluk kendi içinizdeki mutluluktur. Dış dünyadaki mutluluk başka insanlarla münasebetlerinizdeki mutluluktur. Ama önemli olan Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluktur ki bunun yegane ilacı zikirdir. Peki bir insan zikir yapsa hep ama ibadetlerini yapmasa? Bu mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü zikir yapan bir insan öyle bir terbiye ile terbiye olur ki onun ibadetlerini yapmaması değil, en güzelin altında yapmaması söz konusudur. O ibadetlerin en güzelini yapacaktır. Neden öyle? Çünkü daimi zikre ulaştığı için ona Allah iradesini teslim alarak Allah ibadet ettirecektir. İbadetini Allah gerçekleştirecektir. Neden? Çünkü onun önce ruhunu teslim alır, sonra fizik vücudunu teslim alır, sonra nefsini teslim alır, üç etti. En sonra teslim aldığı, daimi zikirden sonra teslim aldığı kişinin kişisel iradesidir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu temel teslimleri içerir. Mutluluk da ruhun tesliminde %51, bedenin tesliminde %81, nefsin tesliminde ve daha sırasında %100 nefsin kalbinin nurlarla dolmasını sağlar. Bu ne demektir? Bu mutluluğun da kendisi demektir. İç dünyanızda kavgasız bir hayat sürüyorsanız, yani nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga bitmişse, nefsiniz artık ruhunuz gibi davranıyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiklerini işlemiyorsa, Allah'ın emirlerini tam olarak yerine getirmesi ne demek? Daimi zikre ulaşmış olması demek. Çünkü Allah Teala ara sıra zikretmemizi farz kılıyor. Bir, günün yarısından daha fazla zikretmemizi farz kılıyor. İki, ve ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken Allah'ı zikretmemizi de farz kılıyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya bizim şimdi oturduğumuz gibi oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Burada yan üstü yatması Allah-u Teala tarafından mutlaka istenir. Neden? Çünkü kişi yan üstü yattığı zaman kulağında Allah kelimesinin tekrarını kalp atışlarına bağlı olarak yaşayacaktır. Kalbiniz böyle atar, siz de Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir yapabilirsiniz. Diye sessiz zikir yapabilirsiniz. Veya dilinizi de kımıldatmazsınız. Diye kalbi zikir yapabilirsiniz. İşte bu kalbi zikrin bir diğer
cinse elinizi nabzınıza koyarak kalp atışlarınıza paralel bir şekilde Allah'ı zikretmenizdir. O zaman sevgili kardeşlerim,

Kalbinizin atışlarına paralel bir şekilde dilinizi kımıldatmadan iç sesinizle Allah kelimesini tekrar etmek sağlam bir temele istinad eder. Ve daima yen üstü yapmaya çalışın. Bir kulağınız yerde olsun. Kıbleyi sağınıza alarak yatağınızı yapmaya çalışın. Ve kıbleye dönerek uyuyun. Gecelerinizi mutlulukla geçirirsiniz. İlk defa sabahleyin uyandığınızda, zikirle uyandığınızı gördüğünüzde ne kadar büyük mutluluğu yaşadığınızı düşünün. Bir ömür boyu hep böyle olacak. Uyandığınız zaman Allah'ı zikretmektesiniz. O zaman bir gün gözleriniz açıkken de melekleri görebilirsiniz. Allah Teala size gösterecektir. Kanatlı melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimeti boldur. O bütün insanlara bu nimeti dağıtmak için hep hedefler gösterir. İnsanların içine bu zevki, bu sevgiyi, bu aşkı vermek için gerekenleri yapar. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Böyle yaratıldıkları için dileyen kişi bunları yapar, bunlardan zevk alır, kesintisiz bir dünya mutluluğunda yaşar, dileyen kişi yapmaz. En çok zikredenden en az zikredene kadar bir zikir yapanlar silsilesi bütün devirlerde mutlaka var olur. Zikirsizlik ise büyük bir hatadır. İnsanın mutluluğunu kendi eliyle katletmesidir.

bir şeyi içerken bile her yudumda bir Allah kelimesi zikretmek, bunu diliyle değil, kalbiyle yapmak bir zevktir. Allah kelimesini tekrar eden kişi bu zevki yaşayandır. Zikir, dünyada huzurun yegane müessesesidir. Dünyada verilen bu gezegende bir hayat geçireceğiz. Geçirdik. 1933 doğumlu olduğuna göre 77 yaş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşamak, eğer bir mutluluğu gerektiriyorsa, bu mutluluk zikirsiz yakalanamaz.

kalbinize Allah'ın nurlarını dolduracak olan tek ibadet zikirdir. Allah kelimesini tekrar etmediğiniz sürece nefsinizin kalbine Allah'ın nurları gelip yerleşmez. Reçete Allah kelimesinin tekrarı, yani Allah zikridir. Allah zikri, kim Allah'ı zikretmeye başlarsa başladığı noktadan bitirdiği noktaya kadar o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bunu mutlaka sağlar. Acaba kişinin bir özelliği olması gerekir mi? Elbette gerekir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmadan bu zikir ona fazla bir şey sağlamaz. Kapılar kapalıdır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan itibaren fayda başlar. Ama mürşide tabiyet konunun temelini teşkil eder. Çünkü ancak tabiyetten sonra nefsin kalbinin içine Allah'ın nurları yerleşecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin başlangıç noktasıdır. Allah'ın kalbinizin kapısında gerekli işlemleri yapması gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci fasıl, mürşide tabiyet, ikinci fasıl ve tabiyetle beraber nefs tezkiyesinin başlaması, nefsin kalbine nurların dolmaya başlaması, başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra %98'e ulaşan bir fazıllar sistemi, o kişinin nefsini karanlıkların hepsinden kurtaracaktır. Bütün insanların kalbi, nefslerinin kalbi başlangıçta kapkaranlıktır. Afetlerle doludur o nefs. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Bu afetler yerlerini hasletlere terk edeceklerdir. Nefretin yerini sevgi alacaktır. Bütün güzellikler kişinin nefsinin kalbinde açan tomurcuklar olarak giderek güllerin dünyasını vücuda getirecektir. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessesedir ki hepinizi en güzele ulaştırır. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Kanlarını koymuş mu? Koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Bir, iki, mürşidinize tabi olun diyor. Üç, ruhunuzu bana, Allah'a ulaştırın diyor. Fizik vücudunuzu teslim edin diyor. Muhlis olun diyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslimden sonra o kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Ondan sonra daimi zikrin ötesi, bir kişinin muhlis olması, ondan sonra daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Önce muhlis olmak, sonra daimi zikre ulaşmak, yani ulul elbab olmak
söz konusudur. Ulelvab'ın ötesi var mı? Ulelvab'dan sonra kişi lüplerin sahipleri olarak iradesini de Allah'a teslim edeceği bir noktaya doğru gidecektir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi %51 zikirle tamamlanır. 7 safhanın birinci teslimi ruhun teslimidir. Sonra fizik beden teslim olur. İkinci teslim. Nefs teslim olur. Üçüncü teslim. İrade teslim olur. Dördüncü teslim. Nefsin teslimi ve iradenin teslimi daimi zikirle mümkündür. Bu kademe ulelbab, ihlas ve serah makamlarını kapsar. Öyleyse bütün insanlar için Allah yolunda merhale kat etmek, mesafe kat etmek bu zikir adı verilen müessesenin giderek artışıyla sağlanır. 5 vakit namaz 7 vakitte çıkmıştır. O kişi mevcut 5 vakitte sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerine sabah namazıyla öğle namazı arasında bir ilave namazla

Ve yastığıyla akşam namazı arasında sabah namazıyla öğle namazı arasında akşam namazıyla yatsı namazı arasında kişi ilave namazlar kılacaktır. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim, insanlar için farz kılınan namaz beş vakittir. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama akşam namazıyla yatsı namazı bunun ötesinde yatsı namazıyla sabah namazı kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti diye iki tane sünnet giriyor devreye. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti kılınır. Diğeri de kuşluk sünnetidir. Sevgili kardeşlerim, tüm bu sistemler Allah-u Teala tarafından ve onun sevgilileri tarafından insanlara ulaştırılmıştır. Allah'ın kainatta yarattığı en üstün mahluk, ona ruhundan üfürdüğü insandır. Allah'a en yakın mahluk, bu sebeple insandır. İnsan, Allah'ın ruhuna başlangıçta sahip olması dolayısıyla cinlerden daha üstün bir varlıktır. Cinlerin de resulleri vardır. Ama insan resuller üstündür. Devrin imamı daima insanlar arasından gerçekleşir. Huzur namazının imamı bir insanın ruhudur. Öyleyse insan olmak Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Hepimiz insan olarak Allah bizi insan hüviyetinde yarattığı için hep Allah'a şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Bu hamd ve şükür müessesesi dizaynında her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri bozmasa dediğinde şeytan elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sakın şeytana aldanmayın. Sizi ne veya kim namazdan alıkoymaya çalışıyorsa o sırada mutlaka şeytan birisi bunu yapmaya çalışıyorsa şeytan o kişiye tesir etmektedir. Veya doğrudan doğruya bu istikamette bir şey hissediyorsa kişi, namazı kılmamak konusunda bir istek, o zaman bu istek gene kesin olarak biline ki şeytandan geliyordur. Herkesin etrafında şeytan mutlaka vardır. İblis deyince sadece bir tane şeytan akla gelir. Ama herkesin etrafında bir tane değil, birkaç tane şeytan her zaman vardır. Öyleyse her yaptığınızı görürler, bilirler ve size yanlış yaptırmak için şöyle tarif etmek daha güzel, Allah'ın emirlerini yaptırmamak için bir, yasak ettiği fiilleri işletmek için iki,
ayrı ayrı cephelerde faaliyet gösterirler. Bütün gayretleriyle sizin sevap kazanmak yerine günah kazanmanızı temine çalışırlar. İşte onlar süfli cinlerdir ve şeytanlardır. Sevgili kardeşlerim, hepsi insan adı verilen sizlerin düşmanıdır. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, mürşide tabi olacaksınız. Mürşide tabi olduğunuz anda başınız üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Geldiği andan itibaren şeytan size o istikamette bir tesirin sahibi olamaz. Başınız üzerinde devrin imamının ruhu yatay olarak durur, kollarını açmış durumda. Allah Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de onların üzerine kanatlarını ger diyor. İşte kanatlar sağ ve sol koldur. Her kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Böyle kolları açık bir vaziyette onun üzerinde yere paralel bir şekilde yer alır. İşte o iblisin telkinlerinden, işte o iblisin karanlıkları göndermesinden sizleri koruyan bir vasıtadır. Her devirde devrin imamının binlerce ruhu, binlerce kişinin başının üzerinde, yüz binlerce kişinin başının üzerinde yerleşir ve görev yapar. Mutlaka hayatta olması lazımdır. Hayatta olmak söz konusu olmasaydı, herkesin başının üzerinde devrin imamının değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu oluşurdu. Böyle olmuyor. Mutlaka hayatta olan birisi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, şu büyük vakayı hiç unutmayalım. Allah insan olarak yarattığı herkesi sever. İster ki bütün insanlar cehenneme gitsin, affedersin, bütün insanlar cennete gitsin, herkes kendisini kurtarsın. Bunun için indirmiş Tevrat'ı, bunun için indirmiş İncil'i, bunun için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala. Ayrı ayrı zamanlarda indirilen bu üç tane kitaba baktığımız zaman birbirinden temelde asli unsurlar itibariyle bir farkları olmadığını görürsünüz. Üç kitapta 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, munis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için geçerli olan bir muhteva söz konusu. En kolayı ruhu Allah'a teslim etmektir. Allah bunu görev olarak almıştır. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu yaptığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nurlarla kaplanmış olur. 7 kademede 7 tane gök katı aşılacaktır. Her gök katında %7 nur birikimi o gök katına ulaşmanızı sağlayacaktır. Böylece 7 kere 7 49 eder. %49 nurla 7. gök katını aşarak Allah'ın zatına ruhunuz ulaşır. Dik yokuş bundan sonrakidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmesi günün %80'inden daha fazla zikretmenize bağlıdır. Bu dik yokuştur. Ondan sonra daimi zikre ulaşmak dik yokuştan sonra çok büyük problem olmaz. Allah-u Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaştırması bizim temel duamızdır. Hepinizin ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Yüce Rabbimize teslim etmenizi Allah'tan dileyerek
sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha bir zikir sohbetinde bir aradayız. Bu sohbetimiz gene İslam nedir, tasavvuf nedir isimli dizinin bir başka konusu, gay yolu, şeytanın yolu. Allah Teala bir rüşt yolundan bahsediyor. Bir de gay yolundan bahsediyor. Her iki yolun birbirinin zıttı olduğunu da kesin olarak işaretliyor. Bir tanesi tağutla, insan ve cin şeytanlarla ve şeytanla ilişkili. Birincisi gay yolu. İkincisi rüşt yolu, Allah'la ilişkisi. İlişkili. Birisi şeytana ve cehenneme ulaştırıyor, diğeri de Allah'a. Allah'a ulaştıran yollardan bahsettik. Şimdi de şeytana ulaştıran yoldan bahsedelim. Gay yolu. Böyle bir kavrama ulaşmak için şeytanın kimliğini tanımalıyız. Konu yaratılışa ulaşıyor. İnsanın yaratılışına bakıyoruz. Allah Teala diyor ki biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik, yarattık. Hicr 26. Ve lekat aleknel insane min sasanin min hameyin mesnun. Bir insanı şekillenebilen ve kuru bir balçıktan yarattık. Evvela çamurmuş balçık, sonra da kurumuş insan oluşturmak üzere Allah Teala çamuru kullanmış. Ondaki çamuru hayatı üstlenebilecek bir noktaya getirmiş ve insanı oluşturmuş. İşte bundan sonra Allah Teala insanoğlunu yarattıktan sonra ne yapıyor? Öyle bir çamurdan yaratıyor ki bu çamur bünyesinde amino asitleri ve hayatın oluşmasını kabul edebilecek olan bütün faktörleri vücuda getirecek bir çamur. Ve Araf suresinin 11. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. وَلَكَدْ هَلَكْنَاكُمْ سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّ كُلْنَا لِلْمَلَاكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجُدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Allah Teala diyor ki sizi yarattık. Yani Adem Aleyhisselam'ı yarattık diyor, insanı yarattık. Sonra size suret verdik. Nefs ve ruh. Aynı zamanda şekil. Sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis'ten başkası secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Bu

savvernaküm ifadesi size suret verdik ifadesi size ruh ve nefs verdik hüviyetinde tecelli ediyor. Allah-u Teala'nın verdiği nefs ve ruh. Ve nitekim Saf Suresinin 72. ayet-i kerimesi Savernaküm'den size suret verdik ifadesinden onun çıkarıldığı da kesinleşiyor. Çünkü Saf 72'de Allah-u Teala diyor ki Feiza seveytuhu ve nefahtu fihi min ruhi. Fekâhu lehu sacdî. Onun yaratılışını tamamlayıp tarafımdan ona ruh üfürdüğüm zaman derhal secdeye kapanın. Nefahtu diyor. Ruh üfürdüğüm zaman. Secde suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki

Sümme sevahu. Sonra onu seva ettik. Düzelttik, şekil verdik, şekillendirdik. Ve nefaha fihi min ruhihi. Ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve ceale lekumus sem'a vel efsare vel efide. Ve ona işitme hassasını verdim, görme hassasını verdim ve idrak hassasını verdim. Kalile ma teşkürün, ne kadar az şükrediyorsunuz. Öyleyse Allah Teala secde etmek emrini verdiği zaman Adem Aleyhisselam'ın içine ruhundan üfürmüş Allah'ın ibadesi, benim ruhumdan üfürdüğüm bu kişiye, yani aslında bu kişide bulunan üfürdüğüm ruhuma secde edin manası çıkıyor buradan. Allah-u Teala'nın emri açık ve kesin. Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman diyor, o zaman secde edeceksiniz. Şimdi bu durumda iblisle insan arasındaki farkı belirtmemiz lazım. Kainattaki en üstün varlık muhakkak ki insandır.

Allah-u Teala'nın insanı verilen bu mahlukunu şeytan kıskanıyor. Gerçekten insan en üstün müdür? Bakınız ne diyor Bakara 29'da Allah-u Teala? Hüvellezî halekâleküm mâ fîl ardı cemiyan. O Allah ki yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı. Sümme seva ile semayı, sonra semaya aslında yokluğa istiva etti. Yöneldi. Ve sevvahünne sebba semavati ve orada 7 kat sevva etti. Ve hüve bikülü şeyin alim, o her şeyi bilen alimdir. Ama görülüyor ki Allah-u Teala yeryüzünde neyi yaratmışsa, yeryüzünde yaratan biz insanlar için hepsi bizim. Yeryüzünde neyi yarattıysam, yeryüzünde yarattığım şeylerin hepsini sizin için yarattım diyor Allah-u Teala. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَسَّهَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O'dur ki, o yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, yani hayat olan alemlerde yarattığı her şeyi katından sizlerin, yani insanların emrine musahhar kıldı. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَاتٍ قَوْمٌ يَتَفَكَّرُونَ. Muhakkak yılında düşünen bir kavim için ayetler vardır. İnsan üstün olandır ve biliyoruz ki Allah'tan başkasına secde edilmez. Ama Allah Teala da emri veren insana secde edilmesini Allah emrediyor. Öyleyse Allah'ın emrettiği bir secde olayı var. Herhangi bir mahlukuna secdeyi emretmiyor Allah Teala, kendisine ruhundan üfürdüğü Allah'a tekrar geri dönecek, Allah'ın zatına tekrar ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacak bir varlık, bir ruh, bir ayrı beden insanda. Öyleyse insanın şekliyle şekillenen ruh Allah'ın bir insanlı temsilcisidir. Ve Allah'a geri dönecektir muhakkak. İnsan istese de Allah'a geri döndürmeyi dönecektir. İstemese de dönecektir. İsterse Allah-u Teala onu döndürecektir. Kişi Allah'ın evliyası olacaktır. İstemezse öldükten sonra Azrail aleyhisselam onu tekrar Allah'a gene döndürecektir. Her halükarda ruh Allah'a geri dönecektir. Öyleyse burada bir vaka var. Allah ruha secde etmeyi emrediyor aslında. İblisle anlaşmazlık ise buradan çıkıyor. Ve diyor ki Allah-u Teala Enam suresinin 112. ayet-i kerimesinde, böylece biz bütün nebilere, peygamberlere insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onların bazıları bazılarına lafın yalnızlığını telkin ederler. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftira ettikleri şeylerle baş başa bırak. Demek ki şeytan ve insan ve cin şeytanlar

Aslında insan ve cin şeytanların toplamını Allah-u Teala tagut adında veriyor. Bu tagut, insan ve cin şeytanlar, cinlerden ve insanlardan şeytanın tesiri altına girenler, dalalette olanlar, ve iblis Allah-u Teala'nın emrini dinlemeyip, iblis Allah-u Teala'nın emrine rağmen secde etmiyor Adem Aleyhisselam'a. Saat 74, 75, 76 bunu anlatıyor. Allah-u Teala diyor ki, İlla iblis istekbere ve kâne minel kafirin. Sadece iblis kibirlenmiş, tekebbür etmiş ve kafirlerden olmuştu. Saat 75. Kale, ya iblisü, ma menâke entesüdeli ma halaktu bi yedey estekberteyim künne minel meali minel âli. Ey iblis, bizzat elimle, kudretimle yarattığıma seni secde etmekten men eden nedir? Böbürlendin mi? Tekebbür mü ettin?

İblis Allah'a isyan ediyor. Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor ve ezeli düşmanlık burada başlıyor. İblisle insan arasındaki, iblisin daha doğrusu insana düşman oluşundaki temel faktör buradan başlıyor. Aynı konu Araf 12, 13, 14, 15, 16, 17'de de başka bir şekilde aynı konu açıklanmış. Araf 12, Allah Teala buyuruyor. Kale ma mene ake ella tescüde iz emertük. Kale ene hayrun minhü halakteni min nalin ve halaktehu min tîn. Sana secde etmeyi emretmiş iken seni ondan ne men etti dedi Allah Teala. İblis ben ondan hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın dedi. Araf 13. Allah oradan in. Çünkü sen orada kibirlenmeye layık değilsin. Sen aşağılananlardansın buyur. Araf 14, şeytan, beyaz gününe kadar bana müsaade ver dedi. Kale inneke minel munzerin, Allah dedi ki sen müsaade verilenlerdensin buyurdu. Ne diyor iblis? Kale enzirni ila yevmi yub'asun, beyaz gününe kadar bana müsaade ver, yani beni yaşat. Allah Teala dedi ki sen müsaade verilmişlerdensin. Yani kıyamete kadar ölümsüzsün diyor Allah Teala İblis'e. Araf 16. Kale fe bima avayteni le'akudenne lehum sıratikel müstakim. Beni azgın kılmana yemin ederim ki onlar için senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Araf 17. Sümme le atiyennehum min beyni eydihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim ve la tecidu ekserehum şakirin. Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından ulaşacağım, yaklaşacağım. Sen onların çoğunu şükreder bulmayacaksın. Ama bu çoğunun dışında olanlar da var. Allah'ın ihlas sahibi kulları, muhlis kulları, Hicr suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki senin ihlas sahibi kulların hariç. Kimdir ihlas sahibi? İhlas sahibi kullar daimi zikre ulaşmış olan, nefslerindeki bütün afetleri yok etmiş olan ve bu sebeple nefslerini bütün afetlerden temizlemiş olduğu için halis kılmış olan insanlar, muhlis, halis olan demek. Afetler kalmamış nefsinin kalbinde, nefsinin kalbini tamamen Allah'ın faziletleriyle doldurmuş kişi. Şimdi şeytanın o zaman insanlara bir vaadi oluyor. Nedir o vaat? Onların çoğunu Allah'a şükreder bulmaması. Yani insanların çoğunu kendisine, iblisin bağlaması.

ve Allah'ın kulluğundan insanları çevirip kendine kul etmesi. İşte iblis bütün gayretiyle bunun peşinde dolaşmaktadır. Bütün insanlarla ayrı ayrı uğraşır. Herkesi Allah'a kul olmaktan men edip kendine kul etmeye çalışır. Sebe 20. Allah Teala buyuruyor. Ve lekad saddaka aleyhim iblisu zannehu fettebe uhu illa ferikan minel müminin. Şeytan insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Ne zaman? Kıyamet günü. Müminlerden ibaret bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Müminlerden ibaret bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki her devirde insanların %90'ından fazlası iblisin yolunda oluyor. %10'undan azı da Allah'ın yolunda. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu size ki, ne mutlu bize ki bizler Allah'ın yolunda olan o mutlu azınlığı temsil ediyoruz. Bir tek fırkayı temsil ediyoruz. Müminler. Öyleyse bütün diğerleri şeytana tabi olmuş durumdalar. Ve asıl enteresan tarafı şu ki sevgili kardeşlerim, insanların çoğu iblise tabi olduklarının farkında bile değiller. Kendilerini yöneten düşünce sisteminin içlerinden gelen seslerle oluştuğunu biliyorlar. O seslere tabi olarak güzellik veya iyilik veya kötülük işliyorlar, güzellik veya çirkinlik işliyorlar. Ama seslerden birisi bizi çirkine, bizi kötüye çağıran ses, kötülük işlemeye çağıran ses, iblisin sesi. İnsanların çoğu o sesin iblise ait olduğunun farkına bile varmadan tabidir. Bir başka ifadeyle Allah'ın yoluna girenlerin dışındaki herkes farkına bile varmadan şeytanın kulu olmakta devam ediyorlar. Sebe 21. Ve ma kâne lehu aleyhim min sultanin illâ linâleme men yûminu bil ahireti mimmen hüve min hafî şek. Ve rabbike alâ külli şeyin hafîz. İblisin onlar üzerinde bir yetkisi, nüfuzu yoktu. Ancak ahirete inananlarla şüphe edeni ayırt edebilmek için yaptık. Senin Rabbin her şeyi muhafaza eder diyor Allah Teala. Sebe 20 ile 21 birbirinin ardından geliyor. Yani müminlerden ibaret bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular dedikten sonra Allah Teala iblise tabi olanlarla Allah'a tabi olanların kimler olduğunun açıklamasını yapıyor. İblisin onlar üzerinde bir yetkisi nüfuzu yoktu. Fakat işlerinden geçen sesi taklit ederek iblis onlara kendi düşünceleri gibi yutturuyor her şeyi. Ahirete yani insanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına ve kıyamet gününe inananlar ile şüphe edeni ayırt edebilmek için yaptık diyor Allah-u Teala. Dikkat edin, Allah'ın yoluna girmeyenler şüphe edenlerdir. Allah'ın yolundan düşenler gene şüphe edenlerdir. Şüphe Kur'an-ı Kerim'e çok ciddi bir faktör olarak girmiş. Böyle bir netice
insanların bir tek fırka hariç, insanların bütün fırkalarının, 73 fırkada 72 fırkasının şeytana tabi olmasının arkasında şeytanın nüfuzu yok. Allah-u Teala şeytana o yetkiyi vermiş ama karar gene insanoğlunda. Ve insanoğlu kendi düşüncesi zannederek iblisin kendisine yaptığı telkini, o istikamette bir gayretin sahibi oluyor. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluyor. Onların da bir kısmı hidayete erdikten sonra gene fıska düşüyor. Bu küçük bir kısım ama netice itibariyle söylediğimiz gibi kıyamet günü insanların %90'dan fazlası ne yazık ki iblisle beraber cehenneme gidecekler. Şimdi sebil-i gayın ne olduğunu görelim. Araf 146'da Allah-u Teala diyor ki Se'asrufi anayeti yellezine yetekeberune fil arde bigaril hakkı ve indiyerev külle ayetin la yumidi biha ve indiyerev sebilen rüşte la yettehuzuhu sebilen ve indiyerev sebilen gayye yettehuzuhu sebilen zalike biyennühüm kezebu bi hayatina ve kânü anha gafilin Ülâike mevâhimün nâru Ülâike vellezîne kezebû bi âyâtinâ ve likâil âhireti habitat âmâlihum. Allah Teala diyor ki o insanları Allah'ın ayetlerini anlamaktan çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler, inanmazlar. İrşad yolunu görseler, yol itaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman, onu yol itaz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri yalanlamalarıdır. Kim ayetlerimizi yalanlarsa onların ve ahiret gününü, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağı günü yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala bir gay yolundan bahsediyor, bir de rüşt yolundan bahsediyor. Ve Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde de gene gay yolundan ve rüşt yolundan bahsettiğini görüyoruz Allah-u Teala'nın. Diyor ki Allah-u Teala la ikrahe fiddini kat tebeyene rüştü minel gay femen yekfir bit tagutu ve yümin billahi fekat istemseke bil uvetil uzga lenfisame neha Allah'ı sevmiyün aleyhim. Allah-u Teala buyuruyor dinde zorlama yoktur. Rüşt yolları ile gay yolları tebeyin etmiştir. Beyan edilmiştir. Birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse ve Allah'a amen olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Her ikisinde de Allah-u Teala rüşt yoluyla gay yolundan bahsediyor. Rüşt yolu Allah'a ulaştıran yol, gay yolu şeytana ulaştıran yol. Rüşt yolu Allah'ın hükümdarlığına girmek, gay yolu şeytanın hükümranlığında kalmak. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren gay yolundadır. Araf 142 şöyle diyor. Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a kavmin içinde benim yerime geç, onları ıslah et ve müfsitlerin, fesada düşenlerin yoluna tabi olma dedi. Kimdir fesatta olanlar? Allah-u Teala Rad 25'te diyor ki, onlar Allah'a misak vermelerine rağmen
Allah'ın Allah'a ulaştırılması lazım gelen, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Yeryüzünde fesat çıkaran insanlar, kendileri Allah'ın yoluna girmiyorlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmıyorlar, başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. İşte bu, başkalarını da Allah'ın yolundan men eden insanlar, bu ayette söylendiği gibi yeryüzünde fesat çıkaranlar. Nisa 167-168'de de Allah Teala aynı insanları anlatıyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattâlu zalâlen ba'îdâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden? Hem kendilerine zulmetmişlerdir, hem de başka insanları Allah'ın yoluna saptırdıkları için onlara zulmetmişlerdir. Çünkü kendileri de sırat-ı müstakim üzerinde değiller, Allah'ın yolunda değiller. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ Allah onlara mağfiret etmez. Eğer Allah'ın yolunda olsalardı, mutlaka mürşitlerine ulaşacaklardı, tabi olacaklardı ve Allah günahlarını sevaba çevirecekti, ama çevirmiyor. O yetkinin sahibi değiller. Allah onlara mağfiret etmiyor, tabi olmaları mümkün olmadığı için. Fesat çıkaranlar hiçbir zaman bir mürşide tabi olmazlar. Başkalarını da tabiyetten, yani Allah'ın yoluna ulaşmaktan men ederler. Tabiyet, mürşide tabi olmaktır. Bunun sonucu nedir? Ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması, Allah'ın yoluna girmesidir. Tabiyet yoksa, ruhun Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakime ulaşması söz konusu değil. Allah onları diyor, devam ediyor, وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ tarika. Allah onları tarik-ı müstakime ulaştırmaz. İlla tarik-ı cehenneme, sadece cehennem yoluna ulaştırır. حَلْدِنَ فِيهَا اَبَدًا Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Cehennemde. Öyleyse burada Hazreti İsa kardeşine sakın müfsitlerin, Allah'ın yoluna girmeyenlerin yoluna tabi olma, şeytana tabi olma manası var burada. Enam 116'da Allah Teala diyor ki, yeryüzünde olanların ekserisine itaat edersen, onlar seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye uymazlar. Onlar ancak tahminde bulunurlar. Yani hep Allah'ın yoluna tabi olmak, şeytanın yoluna tabi olmamak söz konusu. Eğer onların çoğu, yeryüzünde olanların ekserisi, büyük kısmı, söylediğimiz gibi bu rakam ölçülere göre %90 her zaman üzerinde oluyor. Onlara itaat edersen seni Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Nisa 76 وَالَّذ۪ينَ كَفَرِي يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ تَعْبُونَ فَقَاتِلُ اَبْلِيَا اَشْشَيْتَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْتَانِ كَانَ زَعِفًا Kafir olanlar ise tağut yolunda, insan ve cin şeytanların yolunda savaşırlar. Şeytanın dostu olanlarla savaşın. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır. Son savaşta böyle bir savaş olacak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytanın bütün tayfesi bir araya gelip Allah'ın dostlarına savaş açıyor. Dünyaya hakim olmak üzere dünyadaki üçüncü cihan savaşı. Ve o savaşta da şeytan o insanların gücüne güvenip galip geleceğini zannediyor. Oysa ki mağlup oluyor. Mağlup olacak. Nisa 44 diyor ki Allah Teala, kitaptan bir nasibe sahip olanları görmüyor musun?
Bunlar dalaleti satın alıyorlar. Sizin Allah'ın yolundan dalalete sapmanızı istiyorlar. İşte bu dalalet yolu sebil-i gay'dır. Yunus 89 وَلَا تَتَّبِيَنِّ سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Sakın bilmeyenlerin, cahillerin yani şeytanın yoluna tabi olma. Ne demek istiyor? Söylediğimiz gibi herkes doğuşundan itibaren gay yolundadır. Herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Herkes doğuşundan itibaren kafirdir. Yani dalalet yolunun, gay yolunun içindedir. Bir kısmı bilmedikleri için, farkına bile varmadan içindedir. Bir kısmı bu Maharişi ve onun adamları gibi bilerek, isteyerek o yolun içindedirler. Ve insanları da o yola çağırmak için büyük bir imkan içerisinde bir sürü üniversite, 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapmak gibi büyük imkanların sahibi olarak insanları içinde bulundukları gay yolunda daha zulmani noktalara çekmeye çalışmaktalar. Öyleyse bir tarık-ı cehim var şeytanın yollarından, bir de sırat-ı cehim var. İsa 167, 168, 169'u biraz evvel söyledik. Burada Allah Teala onları tarık-ı cehime, tarika almadığını, yani tarık-ı müstakime almadığını, onları ancak tarika cehenneme, cehennem tarikine aldığını söylüyor. Öyleyse

Allah tarika, tarik-i müstakime kabul etmiyor. Nisa 168'de ve 169'da da tarik-i müstakime olmadıklarının tarik-i cehenneme alındığını söylüyor. Ve cehennemde ebediyen kalacaklarını söylüyor. Öyleyse burada bir muhteva görüyoruz. Tarik-i cehennem. Cehennem yolu. Cehenneme götüren yol. Kimler? Kimler o yoldalar? Allah'ın irşat yolunu yol olarak kabul etmemiş olanlar. Allah'ın rüşt yolunu yol olarak kabul etmemiş olanlar. Allah'ın hidayet yolunu yol olarak kabul etmemiş olanlar. Bunların başka bir yolu, yani sırat-ı cehimi kabul etmeleri, etmemeleri falan söz konusu değil. Zaten o yoldalar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren tarik-i cehimdedirler. Sırat-ı cehimdedirler. Ama bunun şuurunda değillerdir. Herkes tarik-i cehim üzerindedir. Bunun şuurunda değildir. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı bilediği noktaya kadar. Birinci basamak insanlar olayları yaşar. İkinci basamak olayları değerlendirir. Ve eğer Allah-u Teala indinde layıklarsa Allah'a, Allah tarafından seçilirler. Dikkat edin ki bu seçim de insanları kurtarmaz. Bu seçilenlerden kimler Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse sadece onlar Allah-u Teala tarafından sırat-ı müstakime alınırlar. Tarık-ı müstakime ulaştırılırlar ve neticede Allah'a ulaştırılırlar. Öyleyse insanlar, bütün insanlar baştan küfürdedir. Bütün insanlar baştan dalalettedir. Bütün insanlar başlangıçta tarik-i cehim üzerinde ve tarik-i sırat-ı cehim üzerindedir. Her ikisi de cehenneme ulaştıran iki tane yol. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sırat-ı cehime bakalım. O da cehennem yolu. Tarık-ı Cehim de cehennem yolu. Nisa 169'da geçiyor. İlla tarika cehenneme. Sırat-ı Cehim'e bakıyoruz. Allah Teala Saffat 22-23'te Allah Teala diyor ki zulmedenleri eşleriyle ve Allah'tan başka taptıklarıyla beraber toplayın ve onları cehennem yoluna ulaştırın.

Şimdi böylece görüyoruz ki Allah-u Teala zulmedenlerden bahsediyor. Zulmeden insanlar. Kimler bunlar? Zulmedenler, kafirler. Ne diyor Allah-u Teala? İnnellezîne keferû ve zalimû. Bunlar kafirlerdir ve zalimlerdir. Neden? Başka insanların Allah'ın yoluna ulaşmasına, sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oldukları için, onları sırat-ı cehimde bıraktıkları için. Allah Teala bazen sırat-ı cehim diyor, bazen tarık-ı cehim diyor. İkisi de aynı şey. Tarık-ı cehim 7 tane kattan aşağı doğru inen 7 tane katı ifade ediyor. Sırat-ı cehim ise onu da ihtiva ederek cehenneme ulaştıran yol. Öyleyse sırat-ı müstakim konusunda Allah Teala açıklamalarda bulunuyor. Sırat-ı müstakim konusunda çok açıklama var.

Fatiha suresinin muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ham, alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiğne ederiz. Yani mürşidimizi gösterme konusundaki talebi yalnız sana yaparız. İhtinen sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Neyle? Biz senden istiğne isteriz, hacet namazını kılarız, mürşidimizi sorarız. Sen de bize mürşidimizi gösterirsin. Böylece sırat-ı müstakime bizi ulaştır. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerinde, başların üzerinde nimet olanların yoludur. Yani başların üzerinde devrin imamının ruhunun bulunduğu kişilerdir onlar. O yoldakiler. Gayril magdubi aleyhim, üzerlerine gazap duyulanların, kafirlerin yolu değildir. Allah-u Teala kafirlere gazap duyduğunu söylüyor. Veleddalin, ve dalalette olanların da yolu değildir. İşaretler son derece açık geliyor. Kimler dalalette? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi dalalette. Kimler kafir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle kurtulacak olan bu insanlar, şeytanın yolunda kaldıklarının farkına bile varmadan şeytanın yolundalar. Ve dünyanın büyük kısmı onlardan oluşuyor. %90'dan fazlası. Ve bütün konularda çoğunluk söz sahibi olduğu için onlar söz sahibi. Ve dünyanın her tarafında bu yüzden zulüm var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyen. Öyleyse insanlara bakıyoruz. İnsanlar bir boşlukta. Boşlukta olduklarını bilmiyorlar. Şeytanla sımsıkı bir ilişki içindeler. Şeytanla ilişki içinde olduklarını bilmiyorlar. Ve ne yazık ki bütün insanlar doğuşlarından itibaren tuzaktadırlar. Yani kişi doğduğu zaman kalbinde küfür kelimesiyle doğar. O küfür kelimesiyle ölürse gideceği yer cehennemdir. Bundan kurtulmanın yolu ise sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün insanlar hani fıtratıyla doğarlar, ama hani fıtratıyla doğan bütün insanların da kalplerinde küfür kelimesi yer alır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar bir doğuş müessesesiyle bu dünyada gözlerini dünyaya açarlar. O andan itibaren, var oldukları andan itibaren insanlar dalalettedirler. İnsanlar küfürdedirler. İnsanlar şeytanın kuludurlar. Allah Teala bu hususu çok açık bir şekilde ifade ediyor.
Diyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e Ella tabudu şeytane innehu lekum adun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları! Ben sizlerden ahd almadım. Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye, Allah'a kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu ahd sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse başlangıçta bütün insanlar şeytanın kulu olarak kabul ediliyor Allah-u Teala tarafından. Hangi acıdan? Hepsini Allah yaratmış. Ama hepsi de şeytana kullar. Allah'a kul olmak istikametinde bir insan harekete geçmedikçe o kişi şeytanın kulu kabul ediliyor. Meal 36'da da Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerdeki kişileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse sadece iki nevi insan var. Şeytanın kulları, Allah'ın kulları. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytanın kulluğundan kurtulamaz. Ama dilemek kurtulmaktır. Peki bu kişi dilediği an Allah'ın kulu olmuş mudur? Hayır. Ama kul olmanın ilk adımını atmıştır ve bu adım onu şeytanın kulluğundan mutlak olarak kurtarır. Şeytanın kulu Allah'ın cennetine giremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Hangi acıdan kurtulmuştur? Davranış biçimleri itibariyle kurtulmuş mudur? Hayır, kurtulmamıştır. Ama cennete girmek açısından şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Bu sadece kurtuluş açısından öyledir. Yoksa kişinin nefsinin kalbindeki afetler %100. Şeytan %100'üne de tesir ediyor. Öyleyse davranış biçimleri itibariyle bu kişi şeytanın kuludur. Davranışları itibariyle şeytanın emirlerine itaat eder. Çok büyük ölçüde. Ama ne zaman ki nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır, ruhu Allah'a ulaşır. O zaman hem ruhu Allah'a ulaştığı için Allah'ın kulu olmak şerefine erer. Artık ruhu Allah'ta olan biridir mutlaka. Allah'ın kulu olacaktır. Ve aynı zamanda bu kişi şeytan yalnız nefsinin afetlerine tesir edeceği için ve bu afetlerin %51'ine şeytan artık tesir edemediği için o kişi şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olması daha ağır basmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bizleri Allah'ın yoluna çağırıyor. Şeytan da bütün insanları zaten başlangıçta kendi yolunda tutuyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın yolundan kurtulabilmiş olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın saatine ulaşacaktır. Cennetin üçüncü katına ulaşacaktır ve Allah'ın kulu olacaktır.
Öyleyse Allah'ın emirlerine itaat etmek açısından Allah'a kul olmak başka şey. Şeytanın kulu olmak başka şey. Şeytanın kurtuluş açısından kulu olmak başka şey. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanın kulu olup onunla beraber cehenneme gidecek olan bir insan değildir. Artık Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanın cehenneme gitmesi, onunsa cennete gitmesi söz konusudur. Öyleyse şeytanın kulluğundan Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi çıkmıştır cennet ve cehennem açısından. Ama şeytanın emirlerini dikkate almak, onları yerine getirmek açısından kişi nefsinin kalbindeki afetler, %50'den daha fazla azalıncaya kadar şeytanın kulu olmakta devam eder. Çünkü şeytana itaati Allah'a itaatten daha fazladır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer ruhunuzun hasletlerini bir bütün, nefsinizin afetlerini de bir bütün kabul ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, Allah Teala sizin günahlarınızı sevaplarınızdan aşağı düşüreceği için ya da sevaplarınızı günahlarınızdan üste çıkaracağı için, cennetin sahibi olacağınız için şeytanın kulu olmaktan o an kurtuluyorsunuz. Ama bu cennet açısından söz konusu. Yoksa daha uzun süre şeytanın dediklerini yapmaya devam ediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden, Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanların mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah-u Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun,
kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an Allah Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinizde değil lehinize sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Muhakkak ki nefs mutlaka sui olanı, şerri, kötülüğü emreder. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki Rabbim mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir. Ve melik şöyle dedi: "Onu bana getirin. Onu kendim için seçtim." Onunla konuşunca, "Muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda mevki sahibisin, eminsin, güvenilir kişisin," dedi. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Beni bu yerin hazineleri üzerine sorumlu kıl. Muhakkak ki ben iyi korurum, iyi bilirim." Ve işte böylece Yusuf aleyhisselamı yeryüzünde yerleştirdik, mevki sahibi yaptık. Onun yeryüzünün dilediği yerine yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz ve muhsinlerin ecrini, mükafatını zayi etmeyiz. Ve mutlaka amenu olan, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler için ahiretin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanın ecri, mükafatı daha hayırlıdır. Ve onlar takva sahibi olmuşlardır. Ve Yusuf aleyhisselamın kardeşleri geldiler ve onun yanına girdiler. Onlar onu tanımadıkları halde o onları hemen tanıdı. Ve onların zahire yüklerini hazırlayınca şöyle dedi: "Sizin babanızdan olan diğer kardeşinizi bana getirin. Ölçüyü tam ifa ettiğimi görmüyor musunuz? Ben ikram edenlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, o takdirde benim yanımda sizin için bir ölçek, zahire bile yoktur. Ve bir daha yanıma gelmeyin, bana yaklaşmayın. Onu babasından istemeye çalışacağız ve biz bunu mutlaka yaparız," dediler. Adamlarına, yardımcı gençlere şöyle dedi: "Onların erzak bedellerini yüklerinin içine koyun, geri verin. Umulur ki onlar ailelerine geri döndükleri zaman onu fark ederler, böylece geri gelirler. Böylece babalarının yanına döndükleri zaman babalarına şöyle dediler: "Ey babamız, bize ölçek, erzak verilmesi yasak edildi. Artık kardeşimizi bizimle gönder ki biz ölçekle erzak alalım. Muhakkak ki biz onu gerçekten koruyanlarız." Yakub aleyhisselam şöyle dedi: "Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim? Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve o rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir." Ve yüklerini, metalarını açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular ve şöyle dediler: "Ey babamız, daha ne isteriz? Bunlar bizim sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize gene erzak getiririz ve kardeşimizi koruruz. Erzakımızı bir deve yükü daha artırırız. İşte bu az bir miktardır." Yakub aleyhisselam, "Sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına bir misak, kesin söz verinceye kadar onu sizinle göndermem," dedi. Bunun üzerine ona misaklerini verdiler. O zaman şöyle dedi: "Allah bizim söylediklerimize vekildir." Ve şöyle dedi: "Ey oğullarım, bir tek kapıdan girmeyiniz. Ayrı kapılardan giriniz. Allah'tan olan bir şeyi sizden gideremem. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben ona tevekkül ettim. Artık tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler." Ve babalarının onlara emrettiği yerden girdiler. Fakat bu Allah'tan olan bir şeyi onlardan gidermedi, onlara bir fayda vermedi. Ancak bu Yakub aleyhisselam nefsindeki bir dileği yerine getirmiş oldu. Muhakkak ki o biz ona öğrettiğimiz için bir ilmin sahibi idi. Fakat insanların çoğu bilmez. Yusuf aleyhisselamın huzuruna girdikleri zaman öz kardeşini yanına aldı. "Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıkları şeylere üzülme," dedi. Artık onların yükünü hazırladığı zaman su kapını,
kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra müezzin, "Ey kafile, muhakkak ki siz gerçekten hırsızlarsınız," diye seslendi. Onlara dönerek, "Kaybettiğiniz nedir?" dediler. "Melik'in su kabını kaybettik," dediler. "Kim onu getirirse ona bir deve yükü erzak var ve ben ona kefilim. Allah'a andolsun ki siz de biliyorsunuz biz burada fesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsız değiliz, olmadık. Eğer siz yalan söylüyorsanız o takdirde onun cezası nedir?" dediler. "Onun cezası o takdirde yükünde kayıp eşya bulunan kişinin kendisidir. Kişinin kendisi ceza olarak bir yıl köle olur. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız," dediler. Böylece aramaya kardeşinin heybesinden önce onların diğer kardeşlerinin heybeleriyle başladı. Sonra onu kardeşinin heybesinden çıkardı. "Yusuf için işte böyle bir düzen hazırladık. Allah'ın dilemesi hariç Melik'in milletinde kurallarında kardeşini tutmak, alıkoymak olmazdı. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz ve bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır." Şöyle dediler, "Eğer o çalmışsa ondan önce onun kardeşi de çalmıştı. Fakat Yusuf onu içinde gizledi, onlara açıklamadı. İçinden dedi ki, sizin durumunuz daha fena. Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir. Ey aziz vezir! Gerçekten onun çok yaşlı, büyük bir babası var. O sebeple onun yerine bizden birisini al, tut. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz," dediler. "Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını almaktan, tutmaktan Allah'a sığınırım. Eğer biz bunu yaparsak, o zaman elbette zalimlerden oluruz." Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman bir kenara çekildiler. Onların en büyüğü gizlice konuşarak şöyle dedi, "Babamızın sizden Allah adına misak aldığını ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar artık buradan asla ayrılmayacağım. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin. Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık, görmedik. Ve biz gaybı nasıl olduğunu da bilmiyorduk. Ve içinde bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız, doğru söyleyenleriz." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Muhakkak ki o alim, en iyi bilen ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olandır." Ve onlardan yüz çevirdi. Ve "Yusuf'a yazık oldu, vah Yusuf," dedi. Artık o üzüntüsünü sakladığı, kezim olduğu halde hüzünden gözleri ağırdı, görmez oldu. Oğulları şöyle dediler, "Allah'a andolsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim, şikayet ederim. Ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan, Allah'ın bildirmesiyle bilirim. Ey oğullarım! Gidin ve Yusuf'u ve onun kardeşini iyice araştırın. Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin. Muhakkak ki kafirler onu inkar edenlerin kavminden başkası Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmez." Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler, "Ey aziz! Bize ve ailemize şiddetli darlık dokundu ve biz az sermaye ile geldik. Artık bize ölçeği tam olarak ver ve bize tasadduk et, sadaka ver. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir." Yusuf aleyhisselam, "Siz cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi, hatırladınız mı?" dedi.
Gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf'sun dediler. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Allah bizi nimetlendirdi. Çünkü kim takva sahibi olur ve sabrederse, o takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Allah'a yemin olsun ki Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış ve biz elbette kasten günah işleyen günahkarlar olduk dediler. Bugün size kınama, suçlama yoktur. Allah size mağfiret etsin ve o rahim olanların en çok rahmet, merhamet edenidir dedi. Bu gömleğimi götürün, sonra da onu

yüzüne sürdü. Görme hassası hemen geri döndü. Yakup aleyhisselam, ben size demedim mi? Gerçekten ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'tan vahiy olarak biliyorum, dedi. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri şöyle dediler. Ey babamız, bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz bilerek günah işleyenlerden olduk. Sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir, dedi. Böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman anne ve babasını kendi yanına aldı ve şöyle dedi. Allah'ın dilemesiyle emin, güvende olarak Mısır'a girin. Ve anne babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ona secde ederek eğildiler. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi. Ey babacığım, bu daha önceki rüyamın yorumudur. Rabbim onu hakikat kıldı, gerçekleştirdi. Ve beni zindandan çıkardığı zaman bana en güzelini yaptı. Benim için en güzelini dizayn etti. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir. Alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan muhakkak ki O'dur. Rabbim, bana mülk verdin ve olayların, sözlerin, rüyaların tevilini, yorumunu bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, sen benim dünyada ve ahirette velimsin, dostumsun. Beni Müslüman, Allah'a teslimi külli ile teslim olan olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat. İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Ve onlar tuzak hazırlıyorken, işleri için karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Ve sen onların mümin olmalarını çok istesen bile, insanların çoğu mümin olmazlar. Ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun. O ancak alemlere bir zikirdir. Semalarda ve yeryüzünde nice ayet delil vardır. Ve onlar ondan, o delilden yüz çevirerek yanından geçerler. Ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Bundan sonra Allah'ın azabından bir perdenin, her şeyi örtüp kaplayan bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin, o vaktin ansızın onlara gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? De ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve Allah'ı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar. Onlardan öncekilerin akıbetleri, sonları nasıl oldu? Ve takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka daha hayırlıdır. Hala akıl etmiyor musunuz? Resuller umutlarını kestikleri zaman ve hatta yalanlandıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. Andolsun ki onların kıssalarında ulul elbab için, sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan bir söz değildir ve lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Ra'd Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 43 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar, mümin olmazlar. Görmekte olduğunuz semaları, gök katlarını direksiz olarak yükselten Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Güneşi ve ayı emri altına aldı, emrine boyun eğdirdi.

hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. İşleri düzenleyip idare eder. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki, böylece Rabbinize mülaki olmaya, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakın hasıl edersiniz. Yeryüzünü uzatıp yayan O'dur. Orada dağlar ve nehirler kıldı, yarattı, oluşturdu. Orada bütün ürünlerden ikili çiftler, zıt cinsli eşler yarattı, oluşturdu. Geceyi gündüze örter. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları ve üzüm bağları, ekinler ve budaklı ve budaksız hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su tek bir su ile sulanır ve biz onların bazısını bazısına yenmesinde, tadına, lezzetine ve kokusuna göre üstün kılarız. Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Eğer acayip buluyorsan, şaşırıyorsan bil ki asıl onların, biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Ve onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde, senden haseneden önce seyyiati, iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlar için onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. Ve kafirler derler ki, onun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır, zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde. Allah bütün kadınların ne taşıdığını ve rahimlerinin neyi azalttığını ve neyi artırdığını bilir. Onun katında her şey bir miktarla takdir edilmiştir. Görünen şahit olunan ve görünmeyeni gaybı bilir. Büyüktür, âlidir, yücedir. Sizden sözü gizleyen kimse ile onu alenen açıkça söyleyen kimse ve o geceleyin gizlenip gündüzleyin yoluna devam eden kimse müsavidir, eşittir. O hepsini bilir. Ayet 9. Onları, o kavimdekileri, önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onların nefslerinde olan şeyi, hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başlarının üzerinden almaz. Ve Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek, mani olacak kimse yoktur. Ve onlar için ondan başka koruyan bir dost yoktur. Size şimşeği korku ve ümit için gösteren ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen O'dur. Gök gürültüsü ve melekler O'nu hamd ile ve O'nun Allah'ın korkusundan tesbih ederler. Ve yıldırımları O gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye O'nu isabet ettirir. Ve O karşı koyulması mümkün olmayandır. Hakkın daveti O'nadır. Kendisinedir, Allah'adır. Ondan başkasına davet ettikleri şeyler onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına, suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O su ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti dalaletten, su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa dalalette olanlar da hidayete ulaşamaz. Başka bir şey değildir. Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler.
ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs, afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, nefs tezkiyesine ulaşınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklarla nur bir olur mu de. Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır ve o tek kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır. Semadan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu, aktı. Ve sel, üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya meta, eşya yapmak isteyerek ateşte yakılan, eriyen şeylerden, madenlerden de, üzerlerinde onun gibi köpük oluşur. Allah, işte böylece hak ve batıla misal verir. Sonra köpük çözülüp dağılarak gider. Fakat insanlara faydası olan şeyler böylece yeryüzünde kalır. Allah işte böyle misaller verir. Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Ve ona icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Ve onların barınacağı yer, cehennem, ne kötü bir döşektir. Öyleyse sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse, âmâ olan, görmeyen kimse gibi midir? Fakat ulul elbab, Allah'ın sırlarının ve daimi zikrin sahipleri tezekkür eder. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan, cehenneme girmekten korkarlar. Onlar sabırla Rablerinin vecihini, zatını, zata ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenlerdir. Ve seyyiati, hasenatla, iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler, ona adın cennetlerine girerler. Ve her kapıdan melekler onların yanlarına girerler. Sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dar-ı dünyanın, dünya yurdunun akıbeti, sonucu ne güzel. Onlar misaklerinden sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Başka insanların da sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar. Lanet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü cehennem onlar içindir. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinirler, ferahlanırlar. Dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir metadan başka bir şey değildir. Ve kafirler ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilse olmaz mı derler. De ki, muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır ve ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır,
hidayete erdirir. Onlar amenudurlar ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar ne mutlu onlara. Ve meabın, sığınağın en güzeli onların. Böylece ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğu gibi seni de sana vahyettiğimizi onlara okuman için bir ümmetin içine gönderdik. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, O benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim ve ondan başka ilah yoktur. Ve tövbem, dönüşüm, tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm onadır. Eğer gerçekten onunla dağlar yürütülen veya onunla yer yarılan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Amenu olanlar hala onların iman etmelerinden ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere, yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının, evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi, Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki, senden önceki Resullerle de alay edildi. Fakat ben, kafir olan, inkar eden kimselere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım, helak ettim. O zaman benim ikabım nasıl oldu? Artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki, onları isimleri ile davet etsinler, icabet edilmeyeceğini görsünler. Yoksa siz ona Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Kafirlere hileleri süslü gösterildi ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur, bulunmaz. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Ve onların Allah'tan, Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur. Muttakilere vaad olunan cennet, altında nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimi olan bahçe gibidir. İşte bu, takva sahiplerinin sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: Ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, dönüş yerim odur. Ve işte böyle onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana ilimden bunca şey geldikten sonra eğer onların heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur. Andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyet, çocuklar kıldık. Bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet getirmesi olmaz, mümkün değildir. Her zamanın bir kitabı vardır. Allah dilediği şeyi siler, yok eder, mahveder ve dilediği şeyi sabit kılar ve Ümmül Kitap, ana kitap onun indindedir, nezdindedir. Ve şayet onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek de artık senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim üzerimizedir. Yeryüzüne gelip onu etrafından, çevresinden nasıl eksiltiyoruz, onlar görmüyorlar mı? Ve Allah hüküm verir. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır, Allah'a aittir. Bütün nefslerin ne kazandığını O bilir. Ve bu yurdun sonu kimindir?
kâfirler yakında bilecekler. Ve kâfirler, sen Resul olarak gönderilmiş değilsin derler. De ki, Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar, benimle sizin aranızda şahit olarak kâfidir. İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan nura, aziz ve hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, semalarda ve yeryüzünde ne varsa O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kâfirlerin vay haline. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve O'nu eğritmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz O'nu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah, dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Dilediğini Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir. Ve O azizdir, hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller vardır. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki, eğer şükrederseniz elbette size nimetlerinizi artırırım. Eğer küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz bile muhakkak ki Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir, hamittir. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilemez. Onların Resulleri onlara beyinelerle, delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler, öfkelendiler. Ve şöyle dediler. Gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi inkar ettik. Ve muhakkak ki biz, bizi kendisine, ona davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz, gerçekten şüphe içindeyiz. Onların Resulleri şöyle dedi. Semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Onlar da şöyle dediler. Siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Onlara Resulleri şöyle dedi. Biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan, mucize, delil getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Kâfirler Resullerine dediler ki, sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız
veya mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine onlara Rableri, mutlaka zalimleri helak edeceğiz diye vahyetti. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan ve vaadimden, tehditimden korkan kimse içindir. Resuller fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler. Onun arkasında cehennem vardır ve irinli sudan içirilir. Onu yutmaya çalışacak ve fakat onu boğazından kolayca geçiremeyecek. Bütün mekanlardan ona ölüm, öldürücü sebepler gelecek ve fakat o ölemeyecek, ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Ve onun arkasından galiz, ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin amellerinin durumu, şiddetli rüzgarın savurduğu kül gibidir. İktisap ettiklerinden, kazandıklarından bir şeye kadir olamazlar. İşte o, uzak dalalettir. Allah'ın semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun? Eğer o, dilerse sizi yok eder ve yeni bir halketme, yaratmayla yeni bir toplum getirir. Ve bu, Allah için büyük, güç bir iş değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar. Ve zayıf, güçsüz olanlar, kibirlenenlere şöyle dediler. Muhakkak ki biz size tabi olduk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz? Onlar, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete erdirirdik. Sabretsek de sabretmesek de bizim için aynıdır. Bizim için kaçacak bir yer yoktur, dediler. Şeytan, emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi. Muhakkak ki Allah size hak olan vaadini vaat etti ve ben de size vaat ettim. Fakat ben vaadimden döndüm ve ben sizin üzerinize bir güce, sultanlığa, yaptırım gücüne sahip değilim. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Ve ben sizin yardımcınız değilim. Siz de benim yardımcım değilsiniz. Gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. Muhakkak ki zalimlere acı azap vardır. Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilüs salihat, nefsi ıslah edici amel yapanlar, altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilirler, konulurlar. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Orada onların tahiyyeleri, temennileri selamdır. Allah nasıl örnek verdi, görmedin mi? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir, kökü topraktadır ve onun dalları semadadır. O her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir ve Allah İnsanlara örnek, darb-ı misal verir. Böylece umulur ki onlar tezekkür ederler. Habis, kötü, çirkin sözün durumu, yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, dayanaksız, habis, kötü ağaç gibidir. Allah amenu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir. Ve zalimleri dalalette bırakır. Allah dilediği şeyi yapar. Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi? Cehennem ona yaslanırlar. Karar kılınan yer ne kötü. Onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. Metalanın, refah içinde yaşayın de. Artık sizin dönüşünüz ateşedir. Amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kullarıma söyle. Dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni açık olarak infak etsinler. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emriyle akıp gitmesi için gemileri size muzahhar kılan
ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Ve adetleri üzere sünnetullahla devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. Ve ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve eğer Allah'ın nimetini saysanız onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan gerçekten çok zalim ve çok nankördür, inkarcıdır. İbrahim aleyhisselam şöyle demişti: Rabbim, bu beldeyi emin kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan içtinab ettir, uzaklaştır. Rabbim, gerçekten onlar, putlar, insanların çoğunu dalalete düşürdüler. Artık kim bana tabi olursa, bu sebeple o mutlaka bendendir. Ve kim bana asi olursa, o zaman muhakkak ki sen gafursun, rahimsin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını ekim bitmeyen bir vadiye, senin beyt-i haramının yanında iskan ettim, yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir ve onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki böylece onlar şükrederler. Rabbimiz! Muhakkak ki sen bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve semalarda hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Hamd, ihtiyarlık halinde bana, İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Muhakkak ki benim Rabbim duayı mutlaka işitendir. Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesap yapıldığı, görüldüğü gün beni, annemi, babamı ve müminleri mağfiret et, günahlarımızı affet. Ve Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder, erteler. Başlarını dik tutarak gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar. Onların bakışları kendilerine dönemez. Ve onların kalpleri heva ile nefsin afetleriyle doludur. Nefsin afetlerinden ibarettir. Ve azabın onlara geleceği günle insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek: Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar tehir et, bize zaman ver. Senin davetine icabet edelim ve Resullere tabi olalım. Daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin eden siz değil misiniz? Ve siz nefslerine zulmedenlerin meskenlerine, yerlerine yerleştiniz ve onlara neler yaptığımız size açıklandı ve size örnekler verdik. Onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Allah onların tuzaklarını bilir. Onların tuzakları, hileleri dağları yok edecek güçte olsa bile. Öyleyse Allah'ı sakın Resullerine karşı vaadini yerine getirmez sanma. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. O gün arz, yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür, döndürülmüş olur. Ve onlar vahid, bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar. Ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Onların gömlekleri katrandandır ve onların yüzlerini ateş sarar. Bu azap, Allah'ın bütün nefslerin kazandığının karşılığını ceza veya mükafat vermesi içindir. Muhakkak ki Allah, hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an-ı Kerim, onunla uyarılmaları ve onun, Allah'ın tek bir ilah olduğunun bilinmesi ve ulul elbabın, sırların sahiplerinin tezekkür etmesi için insanlara bir açıklamadır.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah-u Teala da bu talebi onların kalbinde görürse o zaman istisnasız Allah-u Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah-u Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçirildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor. Ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse
Hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ayetlerin sırları konusunda birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim surelerden oluşur. Sureler de ayetlerden. Her ayet Allah-u Teala'nın indinden indirilen bir ifadeyi muhtevasına alır. Sizlere Araf suresinin 157. ayet-i kerimesini inşallah açıklayacağız. Her ayetin bir lafzı vardır, bir de ruhu. Arap suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine yettebi'uner resulen nebiyyel ümmiyellezi يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا اِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْحَبَائِسَ وَيَدَاءُ عَنْهُمْ اِسْرَاهُمْ وَالْاَغْلَى لَلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمِنُوا بِهِ وَعَزَّرُهُ عَزَّرُوهُ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ müflihûn. Allah Teala buyuruyor: "Ellezîne, onlar yettebiûne, tabi olurlar. Er resûlen, resûle tabi olurlar. Nebiyyel, resûle, nebiyye, resûl olan nebiye tabi olurlar. Nebi olan Resul'e tabi olurlar." İkisi de geçerli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Nebi'dir, peygamberdir, hem de bütün Nebiler gibi aynı zamanda Resul'dür, yani Allah'ın elçisidir. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu kesinleştiriliyor. Ümmi yellezi ifadesiyle ümmi olan Resul. Bütün Resullerin içinde ümmi olan sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Okuma yazma bilmiyordu. Hiçbir zaman öğrenmedi. Ama Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an'ı hayatı boyunca okudu. Bütün Kur'an'ı Allah Teala onun kalbine yerleştirmişti. Ve Kur'an'ın her ayetini ömrü boyunca hep okudu. Yecidunehu, onların bulduğu, mektuben, yazılmış olan, indehum, onların indinde. İndehum, onların yanlarında. Fit Tevrati, Tevrat'ta. Vel İncil'i ve İncil'de

yazılı buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi oldular. Ellezine yettebiûner Resûlen. Onlar Resul'e tabi oldular. Nebiye, Nebi Resul'e tabi oldular. Resul ve Nebiyet, Resul olan ve Nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Ümmi olan, aynı zamanda okuma yazma bilmeyen Nebi Resul'e tabi oldular. Ellezi o ki yecudunehu onu buldular mektuben yazılı olan indehum onların yanlarında yazılı olan yani İncil'de Tevrat'ta yazılı olan indehum fit Tevrat'ı ve İncil'i İncil'de ve Tevrat'ta yazılı olan orada yazılı olarak buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi olurlar. Ye'muruhum onlara emreder, bil marufi marufla emreder ve yenhahum ve nehyeder anil münkeri, münkerden nehyeder. Ve yuhillu ve helal kılar lehum onlar için üttayyibati. Tayyip olan, tertemiz olan şeyleri onlara helal kılar. Ve yuharrimu ve haram eder. Aleyhümül havaise. Onları habis olan, pis olan şeylerden, habis olan şeyleri onlara yuharrimu haram kılar.

ve yedâ'u anhum ısrâhum. Ve onların ağırlıklarını kaldırır. Onlardan onların ağırlıklarını kaldırır. Yani tabi oldukları zaman ne olur? Günahları sevaba çevrilir. Üzerlerinde olan o günah olan ağırlıkları kaldırır.

ve agla lelleti ve kaldırır. Kehanet agla lelleti ve agla lelleti kehanet aleyhim. Onların üzerlerindeki zinciri kaldırır. Vellezine böylece onlar amenu bihi ona amenu oldular. Ona iman ettiler. Ve azzeruhu ve ona saygı gösterdiler. Ve nasaruhu ve ona yardım ettiler. Ve tebevun nurellezi ve tebeu tabi oldular. Nurellezi nura ki o nur ünzile meahu. Ünzile indirildi, meahu onunla. Onunla beraber indirilen nura, yani başının üzerindeki nura tabi oldular. Aynı zamanda onunla beraber indirilen nur, Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. Ülâike hümül müflihûn. İşte onlar helâha erenlerdir. Şimdi metin olarak A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesi kelime kelime bunları anlatıyor. Arkasında ne var? Şimdi bakıyoruz. Onlar ki yanlarında bulunan Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi Resul'e tabi olurlar. Tevrat'ta da, İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazılı. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa peygamber olarak, Hazreti İsa'dan sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ifade ettiler. Açıkladılar ve hepsi aynı şeyi söylediler. Dediler ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif dini dediğimiz zaman ne anlarız? Hanif dini üç esas ihtiva eder. Bir, vahdet. Allah'ın tekliğini. Tek bir Allah vardır. İlahlar yoktur. Tek bir Allah vardır. Allah, Allah el ilah kelimesi, el harfi tarifiyle beraber ilah kelimesi kullanıla kullanıla Allah şekline çevrilmiş ve hepimiz Araplarda Müslüman olan herkes de Allah der Allah'a. El ilah şeklinde ifade edilmiyor, Allah şeklinde ifade ediliyor. Öyleyse Allah tektir. Tek bir Allah var. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üç esasından bir tanesi vahdet. Allah'ın tekliği. Allah vahittir. Tektir. Tek bir Allah vardır. İkinci bir ilah yoktur. Hiç olmadı. İkinci özelliği Hazreti İbrahim'in Hanif dininin vahdetten sonra tevhid. Allah'ı hayattayken ruhlarını ulaştırmaya çalışan insanların oluşturduğu tek bir fırka. İkinci bir fırka söz konusu değil. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin
oluşturduğu tek bir fırka. Bu tek fırkanın tek bir fırka oluşturulduğu için tevhid, bir arada toplanmak, tek bir fırkayı oluşturmak. Ve üçüncü faktör, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü faktörü, üçüncü tanıtıcı unsuru teslim. Ruhu Allah'a teslim, fizik vücudu Allah'a teslim, teslim, nefsi teslim, iradeyi teslim. Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte burada teslim ile konu tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dini bir bütünü ifade ediyor. Allah'ın tekliği, vahdet, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum ve Allah'a ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etmek. Ne oldu? 28 basamağın hepsini saydık. Sevgili kardeşlerim, olaylar bir insanın hayatının muhtevasını teşkil eder. Olayları yaşamak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin göğsünü Allah-u Teala yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve göğsünden kalbine açtığı yoldan rahmet adı verilen bir nur gönderir. Bu nur açış, başlangıç ifade eder. Çünkü bundan sonra gelecek olan nur artık rahmet nuru değildir. Bundan sonra nefsin kalbindeki afetleri %2'si zaten kapı dışarı edilmiştir. Kapı dışarı edecek olan ruhun hasletleriyle paralel olan fazıllar gelir. Kişinin nefsinin kalbine yerleşmeye başlar. Allah-u Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kaim kalarak çift yarattık. Ve bakıyoruz, bu olaylar olmadan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bir denge içindeydi. Ne vardı? Nefsi vardı, %100 afetlerle doluydu. Ne vardı? Ruhu vardı, %100 hasletlerle doluydu. Ne oldu? Denge kuruldu, yüze karşı 100. 100 ünite Allah-u Teala'nın nurları, 100 ünite şeytanın pislikleri, nefsin afetleri. Ruhun hasletleri, %100 haslet, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye teşne olan, buna dayalı olan, bunu mutlaka yerine getirecek olan fazıllar, %100 afetler. Nurlar %100, nefsin, ruhun kalbinde, afetler %100, nefsin kalbinde. Yüze karşı 100. Şimdi Allah-u Teala bu dengeyi yine muhafaza edecek. Bunun muhafaza edilebilmesi için ruh vücuttan ayrılacağı cihetle kim mürşidine ulaşıp tabi olursa, tabi olduğu an ruh vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Eğer o kişi mürşidine ulaşmışsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın ona gösterdiği mürşidi görmüşse hacet namazını kıldıktan sonra ve o mürşide tabi olmuşsa, tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudundan mutlaka ayrılır ve ana dergaha ulaşır.
Orada diğerleriyle beraber 7 katlık bir yolculuğa çıkacaklar. Birinci katta

dilleri çatlayacak ve buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan nurlarla ciltleri çatlayacak. Sonra da tedavi edilecektir. Bu deriler çatlayınca kişi için

Allah Teala'nın tayin ettiği bu konuyla ilişkili melek Cebrail Aleyhisselam'dır. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kişiye hilat giydirilecektir. Bu çatlama işi giderilince o kişi oradan kendisine verilen kılıçla ayrılacak ve yedinci gökyüzüne çıkmaya ehil olacaktır. Sevgili kardeşlerim, yedinci gökyüzünde bütün ruhlar yedi tane alem geçerler. Birinci alem zikir hücreleridir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Birinci alem kader hücreleridir. Herkesin yedinci kata çıkıp da arkalarındaki taşlardan oluşan duvara arkalarını döndükleri zaman önlerinde bir deniz açılır. Burası bu noktada orası altıgen hücrelerden oluşan ileri doğru giden hücrelerden oluşan bir dizayndır. Kişi o günkü kader hücresine ulaşır. Önündeki ilk altıgen de bir sonraki gün neler yapacağı kesinlikle yer almıştır. Daha sonraki altıgende öbür yarından sonraki gün yapacağı her şey belirlenmiştir. Yani o kişinin yapacağını, neler yapacağını, bütün aksiyonlarını Allah Teala zamandan evvel zamanı yaşadığı için bilmektedir ve kader hücrelerine onları yerleştirmiştir. İşte bu altıgen kader hücreleri bütün insanların kaderinin yarın öbür gün daha öbür gün daha öbür gün ne olacağını kapalı bir standartta onların önüne serer. Buradan o kader hücrelerinin üzerinden uçularak Ümmül Kitab'a ulaşılır. Ümmül Kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran bir kitaptır. Onu arşı tutan melekler orada tutmaktadırlar, boşlukta tutmaktadırlar. Bu kitabın son sayfası açıktır. Bu devirdeki Resul'e indirilen kitabın son sayfası orada açıktır. Ondan evvel her devirdeki devrin imamlarına indirilen eğer o imam peygamber değilse ona verilen kitap şeriat kitabı

Olamaz. Ama her devirdeki imama Allah-u Teala bir kitap yazdırır. Bu yazılan kitap şeriat, yazdırılan kitap şeriat kitabı asla değildir. Şeriat kitapları peygamberlere verilir. Bütün devrin imamlarına da mutlaka kitap verilir. Ama o verilen kitaplar şeriat kitabı değildir. Bir hasbihal, hasbihal niteliğindedir. Allah'la o devrin Resulü arasında. Burada Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Sahabenin dışında ki Hristiyanlar İncil'in sahibiydiler. Sahabenin dışındaki Yahudiler Tevrat'ın sahibiydiler. İşte yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmiyle bir Resul'e tabi olurlar diyor. Sahabeden bahsediyor Allah-u Teala. İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği açıklanıyor. Tevrat'ta da açıklanıyor. İncil'de de Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim yer almış durumda. İncil'de de Tevrat'ta da Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği ve daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazılı. İncil'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazıldı. Öyleyse Allah Teala her şeyi bir sıraya koymuş. Önce Hazreti Musa'ya Tevrat indirilmiş. Sonra Hazreti İsa'ya İncil indirilmiş. Tevrat'ta İncil'in de geleceği, Kur'an-ı Kerim'in de geleceği, Hz. İsa'nın da geleceği, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in de geleceği açıklanmış. İncil'den sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği ve kendisine Kur'an-ı Kerim'in verileceği açıklanmış. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim açık bir şekilde yer almış. Bütün boyutlarıyla açıklanmış. Yetmez. Ve Tevrat'la hükmeden Hz. Musa zamanında onunla birlikte ona tabi olan havarileri 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Daha sonra Hz. İsa zamanında Hz. İsa'ya tabi olanlar, Hz. İsa'nın havarileri 7 Safa ve 4 Teslim'i Hz. İsa ile birlikte yaşamışlar. Daha sonra Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan onun sahabesi 7 Safa ve 4 Teslim'i her boyutuyla yaşamışlar. İşte en son kitap olan, neden en son kitap olan diyoruz? En son şeriat kitabı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'dir. Neden en son? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmeyecektir. Şeriat kitapları peygamberlere yani nebilere indirilir. O kitapla emrolunurlar. O kitapla emrederler. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Kur'an-ı Kerim'le emretsin diye indirilmiş. Ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim.
Kur'an-ı Kerim'den sonra bir şeriat kitabı daha gelmeyecektir. Çünkü Allah Teala Peygamber Efendimiz son peygamber olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka bir peygamber göndermeyecektir. Diyor ki o Allah'ın Resulüdür. Allah'ın nebisidir. Aranız Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın nebisidir, Resulüdür ve Hatemün Nebiyindir. Yani nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur diyor. Ayet-i Kerime Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı nübüvvet açısından ele almış. Aranızdan hiçbir erkeğin, erkek çocuğun babası değildir. Ama Hatemün Nebiyindir diyor. Nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur diyor. Sona ermiştir diyor. İşte burada onun görevleri sayılıyor. Evvela vasıf veriliyor. O ümmidir, nebidir ve resuldür. Peygamber Efendimiz Hazretleri ümmidir, okuma yazma bilmiyor. Nebidir, peygamberdir ve resuldür. Ve irsal edilen, Arap kavmine değil, bütün kainata gönderilen bir nebidir. Ama kendi kavminin, Arapların resulüdür. Kainatın nebisidir. Ama Risaleti Arap kavmine aittir. İrfanla emreder diyor Allah Teala ve münkerden nehyeder. Allah'ın emrettiklerini yapmayı emreder, yasak ettiklerini engeller. Onlara tayyip olanları emreder ve helal kılar. Habis olanları haram kılar. Domuz eti yemeyeceksiniz der. Domuz eti size haram kılındı der. Kanı akmamış, Allah için kesilmeyen hayvanı Allah Teala insanlara onu yemek için yaratsa bile yiyemezsiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Bir koyun, bir keçi, bir deve Allah için kesilmek suretiyle helal olur. Allah'ın adamlara kesilmeyen hayvanların eti İslam'da yenmez. Onların ağırlıklarını kaldırır diyor Allah Teala. Ne olur? Kişi Resul'e tabi olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir Resul'e tabi olur. Tabi olunca Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi gereğince günahları sevaba çevrilir. İşte günahları ağırlığıdır onun. O sevaplar ağırlığı tamamen kalkar ve de bir de daha öteye geçer, sevaba çevrilir. Üzerlerindeki zincirleri kaldırır diyor. O zincir 7. gök katındaki 7. alemdeki Fetih kapısının üzerindeki altın zincirdir. Yedinci alemin, yedinci gök katının ilk alemindeki altın kapının girişindeki altın kapının sağlığına ulaşmadan evvel 7 altın vaklı bir zincir söz konusudur. Devrin imamı o zincire elindeki kılıçla bir defa vurur, altın zincir ikiye ayrılır. Ondan sonra ancak kişi yedinci gök katının o başlangıçtaki ilk kesimine ulaşır. Yani kader hücrelerinin bulunduğu kesim. Oradaki deniz Kudret denizidir.
Allah Teala ona iman ettiler diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İman ettiler ve ona karşı saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Gerçekten sahabe bütün harplerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber savaşmışlardır. Ve onunla birlikte indirilen nura tabi oldular. İşte onunla beraber indirilen nur Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar var olacaktır. Ondan evvel indirilen İncil'de, ondan evvel indirilen Tevrat'ta hep var olacaktır. Hz. Musa da Allah'ın peygamberidir. Hz. İsa da Allah-u Teala'nın peygamberidir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'ın peygamberidir. Üçü de nebidirler. Ve üçüne gitti gelen mukaddes kitaplar burada açıkça yer almaktadır. Hz. Musa'ya verilen Tevrat, onlar ki diyor yanlarındaki Tevrat'ta ve Hz. İsa'ya indirilen İncil ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi Resul'e tabi olurlar. Tevrat'ta da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahis var. İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahis var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Araf suresinin 150. ayet-i kerimesi birçok sırrın kapısını açmış. Ve açıklamalar tam olarak yerlerine oturuyor.

ona saygı gösteriyor sahabe ve ona yardım ediyor. Allah Teala bunu da açıklıyor. Ve ona saygı göstermek ve ona yardım etmenin ötesinde Kur'an'a tabi oluyor sahabe. Kur'an'a tabi oldular diyor Allah Teala. İşte onlar felaha erenlerdir. Adına sahabe dediğimiz kişileri dizayn ettiğimiz zaman bütün sahabenin topyekün ama sahabenin yani ister ensar olarak ister muhacirin olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar bunlar. İkinci özellikleri ister ensar olsun ister muhacirin onlara da tabi olunmuş. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olan ve kendilerine tabi olunan ensar ve muhacirini içine alıyor bu ayet-i kerime. Onlar Kur'an'a Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ve Kur'an'a tabi olanlardır. Onlara tabi oldular. Ensar ve muhacirine tabi oldular. Onlar tabiindir. Tabiine tabi oldular. Onlar da tebe-i tabiin. Sevgili kardeşlerim, tebe-i tabiinden sonra tebe-i tabiin diye bir gruptan bahsedilmiyor. Ondan sonra zincirin ucu kaçmış. Bakıyoruz ki ne kadar sonra olduğu bir kesinlik kazanmıyor. Ama insanlar Eş'ari ve Maturidi'nin ortaya koyduğu iman esasları konusunda tartışmaya başladılar. Ve bu kısır tartışma sebebiyle adım adım İslam unutuldu. İşte bugün İslam deyince insanlar İslam'ın beş tane şartından bahsediyorlar. Ve de İslam'ın beş şartını namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bir insanı cehennemden kurtarabileceğine sahiden samimiyetle inanıyorlar. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cehennemden kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe şirkten kurtulamaz, dalaletten kurtulamaz, küfürden kurtulamaz. Gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere, yani Allah'ın dostlarına hitap etmek bizim için her zaman zevklerin en büyüğüdür sevgili kardeşlerim. Hepinizin, ama hepinizin kalbimizde ayrı bir yeriniz var. Hepinizi çok mu çok seviyoruz. O sevgi ailesinin içinde varız. Allah için sevmek. Sevin. Allah için sevin. Allah için en güzeli yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmaları için asıl ifadesiyle her kullukta biraz daha mutlu olmaları için yaratmış. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak doğarsınız. Her sene bir takım musibetlerle imtihana çekilirsiniz. Allah Teala'nın buradaki muradı, musibetlere karşı nasıl mukabele ediyorsunuz? Onlarla karşılaştığınız zaman, sizi üzen bir takım aksiliklerle karşılaştığınız zaman ne yapıyorsunuz? Sakat, kötürüm çocuk doğuruyor annelerden biri. Ve Allah'a diyor ki, ya Rabbi, bu belayı benim başıma niçin verdin? Neden Ayşe'ye, Fatma'ya değil de bana verdin bu belayı? Bir diğer hanıma da Allah Teala aynı standartlarla bir çocuk veriyor. O da Allah Teala'ya şükrediyor. Diyor ki, ya Rabbi, bu çocuk hasta. Biliyorum ki sen bana bu çocuğu nasip kılmakla beni imtihan ediyorsun. Acaba senin bana verdiklerine nasıl mukabele ediyorum diye. Ben biliyorum ki, ey yüce Allah'ım, sen bana bu çocuğu, hayatımı ona hasredeyim, bir annenin evladına karşı olan vazifelerinin ne olduğunu en güzel şekilde tatbik sahasına koyayım. Hayatımı ona bakmaya hasredeyim. Ve sen benim onun için yaptıklarımdan hoşnut olasın. Razı olasın. Ben senin bana verdiğin bu çocuktan razıyım. Onun bana sadece hayır için verildiğine kesin olarak inanıyorum. Ben bu çocuğa hayatımı hasretmek üzere vazifeli kılındım senin tarafından. Öyleyse onu başkalarına örnek olacak bir biçimde bakmakla mükellefim. Sen bana dereceler kazandırmak için, bana cenneti nasip kılmak için beni bir çocuk verdin. Ben senin bu lütfuna nail olmaya, layık olmaya çalışacağım. İşte iki tane kadın. İkisi arasındaki farkı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Mukayeseleri, karşılaştırmaları, herkes kendi nefsinin dizaynı içerisinde gerçekleştirir. Bu dizayna da dikkatle bakın. Orada her zaman insanlar yanılabilir. Allah'ın biz insanları her sene birkaç defa musibetle imtihan ederiz ifadesine dikkat edin. İmtihanınızı Allah'ın sizi seçmesi dolayısıyla hayra ait bir müessese kabul edin. Ve her imtihan
hayra açılan bir kapıdır. Allah-u Teala her imtihanıyla sizin musibetler karşısında ne yapacağınızı size göstermek üzere sizlere bir kapı açar. Her musibet bu konuda bir kapıdır. Her an bir takım imtihanlarla herkes karşılaşacaktır. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir olaydır. Hayatınızın bir parçasıdır. Onları mutsuzluğunun belirtileri olarak sakın düşünmeyin. Allah-u Teala diyor ki kısas, kıtal, affedersiniz yani savaş size kelih gelse de sizden evvelkilere yazıldığı gibi üzerinize yazıldı. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanmazsınız ama onlar hayırdır. Öyle olaylar vardır ki sizin hoşunuza gider ama onlar şerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayır nedir, şer nedir? Bu müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz ki derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Derecat kaybettiren bütün olaylar da şerdir. Nerede bir insan zulüm yaparsa, ister başkasına zulmetsin, ister kendisine zulmetsin, derecat kaybeder. Bu şerdir. Bir insan başka birisine bir kötülük eder, bu sebeple derecat kaybeder. Ama kötülük etmesi sebebiyle kul hakkı doğmuştur. Onun kaybettiği derecatı karşı taraf birebir pozitif dereceler olarak kazanır. Öyleyse ne olmuştur? Biri ötekine kötülük etmiştir, zulmetmiştir, şer işlemiştir. Diğeri bu şer sebebiyle hayra muhatap olmuştur. Derecat kazanmıştır. Kendisine yapılan kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. İşte birisinin herhangi bir şeyini çalan bir hırsız düşünün. Bu hırsız bir şey çalıyor. Çaldığını satacak, araba çalmış onunla gezecek veya başka bir şeyler yapacak. Ama hırsız çaldığı şey kendisine dünyada menfaat temin edeceği için memnun. Seviniyor. Ama sevindiği şey derecat kaybettiği bir olay, yani şer. Tam ayete uygun bir sonuç. Öbür taraftan malı çalınan kişi şöyle düşünüyor: ben bu parayı, ben bu arabayı haram parayla almadım. Ben çalıştım, çabaladım. Para vererek bu arabayı kazandım. Helal parayı vererek bu arabayı satın aldım. E şimdi arabam çalındı. Bu Allah'tan reva mı diye üzülüyor. Herkes üzülür arabası çalındığı zaman. Ama olayın manevi yönüne baktığımız zaman hırsız arabayı çaldığı için derecat kaybediyor. Yani şerre ulaşıyor yaptığı iş. Şerri derecat olarak ödüyor. Diğer tarafsa hırsızın kaybettiği derecatı kazanıyor. Yani hırsızın arabasını çalması dolayısıyla hayra ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman burada çok açık bir olay var. Allah Teala öyle olaylar vardır ki siz ona üzülürsünüz ama sizin için hayırdır diyor. Arabası çalınan kişinin durumu, arabası çalınmış üzülüyor, aslında derecat kazanmış, onun için bir hayır. Öyle olaylar vardır ki siz ona sevinirsiniz, oysa ki o şerdir diyor Allah Teala. Hırsızın durumu, hırsız seviniyor arabayı çalmış diye ama aslında derecat kaybediyor,
şerre seviniyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizin hep hayırlarda yarışanlar olmanız için dua ederiz Allah-u Teala'ya. Hep en güzele ulaşmanız için dua ederiz. Mutlu olmanız için dua ederiz. Hepiniz için dua ederiz. Hepiniz bizim can kardeşlerimizsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İblisi düşünün, yani şeytanı. Ne diyor Allah-u Teala'ya? Diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben onların, bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin sırat-ı müstakimi üzerinde oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Kıyamet gününe kadar pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Böyle söylüyor İblis. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İblis bu dediğini gerçekleştirebilecek mi diye soruyorsanız, ne yazık ki bu sualin cevabı evettir. Allah-u Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde kıyamet günü diyor, şeytan insanlara olan vaadini, insanlar için düşündüğü hedefi gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Ya Allah ile işbirliği yaparsınız ya da şeytanla işbirliği yaparsınız. Ya Allah'ın kulu olursunuz ya da şeytanın kulu olursunuz. Öyleyse bütün insanlar doğduklarından itibaren ne yazık ki tağutun kuludurlar. Allah Teala buyuruyor ki Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan

onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, fuhuş da kişinin nefsani istikametteki Allah'ın yasaklarını işlemesi hali. Allah'ın yasaklarına rağmen o yasaklara riayet etmemesi hali. Öyleyse ne zaman kurtulursunuz tağuta, insan ve cin şeytanlara, şeytana kul olmaktan ne zaman kurtulursunuz? Olay son derece açık. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Vellezî neştenebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu inallâhi lehumul büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar tâgûta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne diyor? Sahabe için kullarımı diyor. Tağuta kul olan sahabe, şeytana kul olmaktan içtinab etmişler, kendilerini kurtarmışlar ve Allah'a kul olmuşlar. Demek ki Allah'a kul olmadan önce tağuta kul olmak söz konusu. Herkes bir koruyucusu olmadığı için tağutun kulu hüviyetindedir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişiyle şeytan arasına, insan ve cin şeytanların arasına giriyor ve Allah o kişinin şeytandan negatif tesirler almasını kesinlikle önlüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her açıdan Allah'ın dizaynı çok kesin sonuçlar ortaya koyar. Mutlu insanlar ve mutsuz insanlar. Dünyada iki çeşit insan vardır. Cennet ve cehennem içinde aynı şey söz konusu. Cennette mutluluğu, cehennemde de mutsuzluğu yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerin kurulabilmesi bir temel şarta bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, böyle bir talebin sahibi olmayan kişi, nötr olsa da, yani ulaşmakla ulaşmamak o kişi için fark etmese de, tabii böyle bir insan talep etmiyor demektir. Özellikle Allah'a ulaşmayı dilemeye ve Allah'a ulaşmaya karşı çıksa da netice değişmez. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'tan böyle bir talepte bulunmadıkça, bunun manası Allah'a yönelmedikçe o kişinin kurtulması, cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Dünyada da mutsuzluktan kurtulması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. Kesin olarak diyor ki, ya bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi kendime ulaştıracağım, ben ulaştıracağım, siz ulaştırmayacaksınız. Siz kendinizi bana ulaştırmayacaksınız. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ya da ikinci alternatif, bana ulaşmayı dilemeyeceksiniz. O zaman
dünyada da siz mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Öldükten sonra da cehennemde gene mutsuz bir insan olarak hayatınızı devam ettireceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Sadece iki tane alternatif var. Birini seçmek durumundasınız. Birini zaten seçmiş durumdasınız. Allah'laşmayı dilemediğiniz sürece doğumunuzdan itibaren yanlış yoldasınız. Bu dünyada mutluluğu yaşayamazsınız. Neden yaşayamazsınız? Çünkü nefs tezkiyesi yapamazsınız. Bu dünyada insanı mutsuz eden faktör nedir? Nefsinizin afetleri. Neden? Nefsinizin afetleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için nefsinizin afetleri sizi devamlı bir kavganın içinde tutacaktır. Kiminle kavga? Niçin kavga? Ruhunuzla kavga, eşyanın tabiatına uygun olduğu için kavga. Neden? Nefsinizin afetleri nefsinizin kalbini baştan başa doldurur. Üç vücudunuz var. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz. Ruh, fizik vücut, nefs. Bu üç vücudunuz size hepsi netice itibariyle birer emanettir. Daha sonra iradeniz de emanet olacaktır. Bu vücutlarınızdan ruhunuz muhtevasında %100 hasletlerle yaratılır. Bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek üzere ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememek üzere programlanmıştır. Talepleri budur. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlememek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir noktaya ulaşıyoruz ki ruhunuz mutluluğu temsil ediyor. Eğer ruhunuzun dediklerine uyarsanız Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Arkadan mutlaka mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü Allah Teala size mutluluk verecek. Ruhunuzda nefsinize huzuru yaşatacak. Veya Allah'ın emirlerine karşı çıkacaksınız. Yerine getirmeyeceksiniz. O zaman nefsinizin afetlerine tabi oldunuz demektir. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhuna tabi olan insan her an mutluluğu yaşar. Peki nefsiniz? Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Nefsiniz her an konsantrasyonu artan bir karanlık dünyayı ifade eder. Karanlık hayatınız boyunca eğer Allah'a yönelemezseniz devamlı artacaktır. Mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Öyle bir insan olarak öleceksiniz. Ne demek istiyoruz? Nefsiniz baştan aşağı afetlerle doludur. Ve bu afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Asla Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak ettiyse onları da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse iç dünyanızda iki zıt kardeş yaşıyor.
Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasaklarını da mutlaka işlemek isteyen, hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde, nehiler cephesinde Allah'a mutlaka karşı gelen bir vücudunuz. Ruhunuzsa Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette. Kumanda ise aklınızda. Aklınız beyninize kumanda ederek fizik vücudunuzu kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte o aklınız var ya, o bu dünya üzerinde hangi ortamda şuur kazanmışsa o şuurun standartları içinde hareket edecektir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, hatta yasak edildiği bir ortamda, Allah'ın bütün yasaklarının da tamamen serbest bırakıldığı bir ortamda şuurlanmışsa, nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Nefsiniz içki içmek isteyecek, aklınız buna alışık bir ortamda şuur kazanmıştır. Onu uygun görecektir. Nefsiniz kumar oynamak isteyecektir, uygun görecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecektir. Nefsiniz uygun görecektir, aklınız uygun görecektir. Müsaade edecektir yapmasına. Ama bu sizi devamlı huzursuz edecektir. Neden? Her yaptığınız yanlışın arkasından Allah Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuzda, nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse güzel bir hareket yaptığınız zaman, Allah'ın emrettiği bir fiil işlediğiniz zaman Allah size huzur verir. Ruhunuzda, nefsinize mutluluk verir. Öyleyse mutluluğu yaşamak istiyorsanız Allah'ın emrettiklerini yapmak, yasak ettiklerini işlememek mecburiyetindesiniz. Bu taraflardan birine, sadece bir tanesine aklınızın geçit vermesi halidir. Böyle bir olayın tahakkuku içinde içinizde devamlı bir mücadele hareket halindedir. Mantığınız devrededir. İki taraftan birine aklınız karar verecektir. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi ister. Ruhunuz da işlememenizi ister. Böylece aklınızın beyninizi kullanarak vücudunuza verdiği emir ya nefsiniz istikametli olacaktır ya da ruhunuz istikametli olacaktır. Böyle bir dizaynda aklın muhtevası acaba neyle mümkündür? İkna ile mümkündür. Ya nefsiniz aklınızı ikna edecektir, şer işlemeyi kabul ettirecektir ona, ya da ruhunuz aklınızı ikna edecektir, ona hayır işlemeyi öğretecektir. Hayır işlemeyi kabul ettirecektir. Öyleyse burada ruhunuz ve nefsiniz iki ayrı hedefi tayin eder. İşte nefsiniz %100 afetlerle dolu bir ortamda
nefsindir. Nefsinizse, ruhunuzsa %100 hasletlerle dolu bir ortamı, aydınlığı temsil eder. Nefsinizin temsil edilmesi karanlıklardadır. Biri hayrı, biri şerri talep ettiği için devamlı kavga vardır iç dünyanızda. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Nefsiniz ve ruhunuz devamlı bir kavga içinde olacağı için her an iç dünyanızın kaosu, kavgası devam eder. Orada huzursuzluk vardır, karışıklık vardır, sıkıntı vardır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga devam ettiği sürece, ki nefsinizin bütün afetleri ayaktaysa, bu kavga kesintisiz olarak devam edecektir ömür boyu. Hep iç dünyanızda huzursuz olacaksınız. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olacaksınız. Ve böyle bir ortamda bu iç dünyanızda mutsuzluğu ifade eder. Sonra dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Nefsinize yeşil ışık yakan aklınız nefsinizin kendisini başkalarından üstün görme, kibir, gurur afetine dayalı olarak onun yaptığı bütün negatif eylemlere, başkalarına huzursuzluk veren davranışlara akıl yeşil ışık yakacaktır. Kişi kendini başkalarına ispat etmek isteyecektir. Ve bu ispatın dizaynı içerisinde onlardan üstünlüğünü onlara ispat etmek üzere birçok yanlışlar yapacaktır. Gurur afetinin, kibir afetinin başka insanlar üzerindeki tesiri ve de her başkasını üzen bu tarz bir davranışın arkasından Allah o kişiye azap verir, ruhta nefse huzursuzluk verir. Kişi huzursuz olur, sıkıntılı olur. Bu mutsuzluğun işaretini taşır. Öyleyse bu kişi iç dünyasında evvela nefsiyle ruhu arasındaki kesintisiz bitmeyen kavga sebebiyle huzursuzdur. Kavga varsa huzursuzluk vardır. Dış dünyasında da kavga vardır etrafındaki insanlarla. Hiç kimseyle anlaşamaz kişi. Herkese üstünlüğünü ispat etmek ister. Ona bir görev verilmişse bu görevi başkalarına üstünlüğünü ispat etmek için kullanmaya başlar. Allah Teala bunun adına tahakküm diyor. İnsanlara kendisine verilen bir yeti sebebiyle hükmetme hastalığı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala size bir görev vermişse bu görevi başkalarına üstünlüğünüzü ispat etmek için bir vasıta olarak kullanmanız için vermiyor. Ne yazık ki birçok insan kendisine verilen görevi başkalarına hükmetmek için, onlara tahkim etmek için kullanır. Yani Allah'ın emirlerinin tatbikatını değil, o tatbikatın ötesinde kendi nefsinin de o insanlara üstünlüğünü kanıtlamak için ilave ettiği
ilaveleri de o kişilere emreder. Bu noktadan itibaren o kişi tahküme girmiştir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye başlamıştır. Nasıl olsa o Allah'ın emirlerini uygulatmak üzere vardır, vazifelidir. Bu arada kendi nefsinin de tatmin edecek olan onlardan üstünlüğünü onlara ispat edecek olan davranış biçimleri içine girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün insanları mutsuz eden bir olay var. Dış dünyalarında başka insanlarla olan ilişkilerinde kendilerinin üstünlüğünü onlara kanıtlamak üzere onlara hükmetme gayreti ve bu kişiyi gerçek anlamda mutsuz eden bir faktördür. Çünkü bir haksız fiildir. Arkasında mutlaka Allah onlara her yaptığı yanlış davranıştan sonra azap edecektir. Belki o kişi pişmanlık duyacaktır yaptıklarına. Ama her yaptığı tahakkümden sonra mutlaka Allah ona azap verecektir. Ruhta nefsine huzursuzluk verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olması için size eğer bir görev verildiyse bu görevi sakın başkalarına üstün olduğunuzu ispat etmek için dejenere etmeyin. Kötüye de kullanmayın. Bu dış dünyanızdaki mutsuzluğun sebebidir. Hem başkalarını mutsuz edersiniz hem de kendiniz mutsuz olursunuz. Üçüncü açıdan bakıyoruz mutluluk meselesine. Allah ile olan ilişkilerde mutluluk. Allah Teala size namaz kılmanızı emrediyor. Birçok insan için namaz kılmak büyük bir angaryadır. Aman bir iki dakika içinde şu bütün namazları bitireyim de şu yük yakamdan atılsın, bitireyim şu işi de ondan kurtulayım tarzında bir namaz Allah'ın emrettiği bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Allah'ın emrettiği namaz Allah'ı düşünmektir. Hele kalp gözü açılmışsa kişinin gök katlarını seyretmektir. Allah'ın huzurunda kılınan namazı Allah-u Teala göstermeye başlamışsa oradaki namazla birlikte namaz kılmaktır. Bunların hepsi doyulmaz zevklerdir.

bu hırkan var ya, ben öldüğüm zaman onu o alacak, emaneti o alacak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen, sonra gelen dört halifenin, sonra gelecek olan dört halifenin, bunların hepsi Allah-u Teala'nın halifeleri sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Hiçbiri dört rekatlık bir namazı baştan sona Allah'ı düşünerek kılmayı başaramamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, bu hırka, bunu yapabilecek olan tek kişinin hakkı, o demiş, Üveys el-Karani'dir. Hırka ona verilmiş, Üveys el-Karani Hazretlerine. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize bir yön verici unsur olarak bakın. Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman hep huzur içinde bir insan olarak yaşarsınız. Bir de nefsinizde afetler olduğu sürece iç dünyanızda mutlu olamazsınız. İşte bunun için Allah-u Teala sizlere zikir adlı bir emir indirmiş. Zikretmek. Zikrullah, Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bir insan bu kelimeyi tekrar ederse ne olur? Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse zikrullah ona bir şey sağlamaz. Hiçbir şey olmaz. Allah'ın üstüne ömür boyunca tekrar eder durur. Ama Allah'ın kadından o kişinin kalbine nur ulaşamaz. Nur gelmez. Öyleyse zikrin bir insana faydalı bir unsur olabilmesi, o kişinin bir vasıf şartına sahip olmasına bağımlıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişileri zikrin faydalı alanı haline getirir. Ne yapar? O kişilerin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kalplerindeki ikineti alır. Görme hastalarının üzerindeki perdeyi alır. İşitme hastalarındaki mührü açar. İdrak hastalarının kalplerindeki mührünü açar. Ve o kişinin kalbindeki ekiniti alan Allah-u Teala, o kişinin kalbine ihbat koyar. İdraksizliği alan Allah-u Teala, idrak etmeyi sağlayacak olan bir ilahi kompütür koyar kişinin kalbine. Sevgili kardeşlerim, bunlar yoksa insanlar idrak edemezler. O insanlar hep ilim sahibi olduklarını düşünürler. Ama ilmin sahibi olamazlar. Çünkü gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri de idraksizdir. İşte o kişiler ömürleri boyunca bütün kitapları okusalar, onların tatbikatını yapamazlar. Allah'ın emrettiği bütün boyutta, biçim ve boyutta yapmaları mümkün değildir. Yaptıkları ibadet onlara hiçbir zaman mutluluk vermez. Bir usul, bir erken olarak namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar. Ama mutluluğa ulaşmaları mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi de görme, işitme ve idrak etme hastaları çalışmaz. Onlar göremezler, işitemezler, idrak edemezler. Kör, sağır, bedensizdirler. Hayatta yürüyen ölüler olarak vasıflandırıyor.

Teala onları. Onlar ölülerdir diyor. Sen diyor ölülere işittiremezsin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun dizaynına baktığımız zaman bunun temelinde sadece bir müşevik unsur var, harekete geçirici unsur var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsanız, böyle bir talebin sahibi değilseniz, hiçbir zaman Allah-u Teala'nın size rahim esmasıyla tecelli etmesi mümkün değildir. Mümkün değilse siz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Tezkiye edemezsiniz, tabiatıyla tasfiye etmeniz hiç mümkün değildir. Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun kuludur. Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Konunun başlangıç noktası, elif bağısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz, Allah ile olan ilişkileriniz hep kısır bir döngünün içinde, sizi asla Allah'ın cennetine ulaştırmayacak, dünya hayatına ulaştırmayacak olan bir daire içerisinde kalırsınız. Onun dışına çıkamazsınız. En kötüsü alim olduğunuzu zannedersiniz. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiriyle olan alimler zümresine giremezsiniz. Onun alim dedikleri daimi zikre ulaşmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki iç dünyanızda hem nefsiniz de ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuzsunuz, hem de bu huzursuzluğun sebebini bir türlü anlayamazsınız. Sinirlisinizdir. Etrafındaki insanlara sıkıntılı davranıyorsunuz. Onlara üzecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Hepsi dış aleminizde de mutsuz olduğunuzu gösterir. Allah'a ulaşmayı dilememiş bir insanın iç dünyasında hiçbir zaman nefs tezkiyesi gerçekleşemez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar Allah'ın lütfuna mazhar olurlar. Müşriklerine ulaştıkları zaman zikrin onlara faydalı alan oluşturabileceği bir dizayna Allah onları vasıl eder. Kalplerinin mührünü açar. Onların kalplerine Allah imanı yazar.

kalplerinin mührünü açması bu noktadaki bir işlem değildir. Eğer Allah-u Teala kalbi mühürlerse, ondan sonra o mühürü mutlaka o kişi tekrar Allah'ın yoluna girerse Allah-u Teala açar. Ama bu noktada kalbin mührünü açmak diye bir olay söz konusu değildir. Allah-u Teala kalbin içine imanı yazar. Ve kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. O kişiye bire 10 veriyorken sevapları istikametinde 1'e 100 vermeye başlar. Sonra bir 1'e 100'ü, 1'e 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e kadar yükseltir. O kişinin ruhu Allah'a doğru bir seyri süluku gerçekleştirdiği sürece. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız, sizi yaratan bir Allah'ın varlığını zaten kesin olarak bildiğiniz için bizi dinliyorsunuz. Yoksa dinlemezdiniz. Onca Allah'ın öğretisinden uzak televizyon var. Onları dinlerdiniz. Eğer şu anda bizi dinliyorsanız Allah'ın öğretisi sizi alakadar ediyor, sarıyor, kalbinize ılık ılık bir şeyler akıtıyor demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. O noktadan itibaren kurtuluşunuz tahakkuk eder ve de Allah sizi mürşidinize ulaştırıp tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye şu kalbinizin üzerinde Allah'ın ismini zikrederek tesbihle zikir çektiğiniz zaman Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidinize ulaştığınız takdirde geçerli söylediklerimiz Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavatındaki iki nur nefsinizin kalbini iki grup nur nefsinizin kalbini gelir, ziyaret eder. Nefsinizin kalbine ulaşır. Ve bunlardan fazıllar Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi tamamlandığı zaman, tezkiye olduğunuz zaman nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düşer. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolur, dolar. Daha ötede daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu ne ifade eder? Bu çok şey ifade eder. Nefsinizin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolması demek, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaması demek. İç dünyanızdaki kavganın bitmesi demek, iç dünyanızdaki kavga bittiyse, dış dünyanızdaki kavganın da bitmesi demek. O da bittiyse, Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğu yaşamanız söz konusu. Bu noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Size yerlerin melekûtu gösterilecektir. Göklerin melekûtu gösterilecektir. İş dünyanızda sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Çünkü nefsiniz afetlerden tamamen arınmıştır. Sadece Allah'ın fazıllarıyla donatılmıştır. Fazıllar da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliktedir. Öyleyse kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. İş dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sıfırlanmıştır. Kavga bitmiştir. Dahili harp sona ermiştir. Sükût ve sükun hasıl olmuştur. Dış dünyanızda da aynı olay söz konusudur. Hiç kimseyle kavganız oluşamaz. Çünkü onları sadece mutlu etmek için yaşamaya başlayan bir insan olacaksınız. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir. Orada da kavganın yerini sulh ve sükun almıştır. Mutluluk almıştır. Allah ile olan ilişkilere gelince bütün ibadetleri büyük bir zevkle yapmaya başlamışsınızdır. İbadetler, namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet,
ve özellikle zikir ve özellikle zikir size büyük zevk vermektedir. Sadece mutluluğu yaşarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk uzaklarda değil, kapınızı çalıyor. O biziz. Size diyoruz ki sakın vakit geçirmeyin. Hemen Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemediyseniz mutlaka hemen dilemelisiniz ki mutluluğun anahtarıyla kapınızı açın. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki kavga daimi zikirle sona erer. Çünkü nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Kavga da kalmamıştır. Sadece fazıllar yerleşmiştir. Rahmet nuruyla beraber Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibisiniz. İç dünyanızda sülfe sükûne ulaştınız. İç dünyanızda sülfe sükûne hakimse dış dünyanızda kavganız devam edemez. Başka insanlara kötü davranamazsınız. Onların mutluluğu için yaşamaya başlarsınız. Dış dünyanızda da sülfe sükûne kavuşursunuz. Başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkilere gelince Allah'ın bütün emirleri size sadece zevk vermektedir. Onları nasıl yapmazsınız ki? Her namazı kılışta, her zikir yapışınızda büyük zevkleri yaşayan siz, kalp gözü, kalp kulağı açılan siz, her namazda Allah'ın bütün kainatı gösterdiği siz, nasıl mutsuz olursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutlulukların sizlerin olması dileğiyle, dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salavat.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferansların birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Sosyal çürüme ve toplumsal yozlaşmadan kurtuluşun formülü konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Ama başka insanlarla birlikte yaşayan, sosyal malik olan insanın Allah'ın kendisi için tayin ettiği bir hedef vardır. Mutluluk, iki cihan saadeti. İşte bu mutluluk iki cihan saadetine ulaşabilmesi dış düşman olan şeytanın önüne çıkarttığı engelleri Allah'ın katından indirilen kutsal kitaplardaki bütün ayetlerle geçebilmek, hedefine ulaşabilmek asıl gayesi olması lazım. Şimdi sosyal çürümeye baktığımız zaman özellikle sosyal çürüme bireysel çürümenin bir sonucudur. Bireyin beslendiği bilgi kaynaklarına baktığımız zaman çok net bir negatif çevreyi görüyoruz. Ve ferdin beslendiği negatif kaynaklar ferdin sosyal açıdan çürümesini ve içinde yer aldığı toplumun da bu sonuca ulaşmasına sebebiyet veriyor. Şimdi iki tane slaytımız var. Bir, mutluluk yolları. İki, mutsuzluk yolu. Hepimiz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni yaratılan kainat içerisinde tam insanın kalbine tekabül ediyor. Ve insanoğluna verilen serbest irade tahtında Allah'ın kendisi için tayin ettiği mutluluk yollarıyla mutluluk hedefine ulaşmak veya tam tersi kendi halinde kalması yozlaşmaya ve bunun neticesi olan toplumsal yozlaşmaya gitmesi. Özellikle şeye de vali insanı yaşat ki toplum yaşasın. Toplumun ait olduğu Allah'ın istediği standartlarda ulaşabilmesi, o toplum içinde yalan fertlerin Allah'ın emirlerine, onun tayin ettiği hedefe doğru yol almalarıyla mümkündür. İşte bu noktada kişinin bilgi aldığı kaynaklar çok önem kazanıyor. Hazreti Mevlana diyor ki, kitapsız bilgin olanın, daha doğrusu şöyle, kitapsız bilgin olanın, zikirsiz zengin olanın, sermayesi din olanın rehberi şeytan. İşte şeytanın hedefine ulaşabilmesi, insanı mutsuzluk yollarına hapsedebilmesi için birçok vasıtaları devreye koyuyor İblis. Birinci slaytımıza bakacak olursak, sosyal medya ve televizyon dizileri,
Sosyal medyada bilgi kirliliğinin artması, insanların doğruluğundan emin olmadığı bilgileri paylaşması ile oluşan bir girdap toplumu yaratıcı bir noktaya getiren manipülatif etkenleri oluşturmaktadır. Televizyon dizilerindeki illegal unsurlara yönelme eğilimi, nefret, ayrımcılık, suç ve suç yöntemlerini barındıran içeriklerin artışı. İnsanın yapısına baktığımız zaman, insan üç vücut serbest irade ve aklın standartları içerisinde en şerefli varlık olarak Kur'an'da yer almıştır. Nefsimizin manevi kalbinde bizi nefrete, ayrımcılığa, suça götüren 19 tane afet var. Bu 19 afeti de devamlı tetikleyen, dış düşman olan şeytan var görüldüğü gibi. Ama Allah Teala'nın bize farz kıldığı kutsal kitaplardaki dinin yaşanmasında hedef ihlasa ulaşmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Kişinin yozlaşmadan kendisini kurtarabilmesi ihlasa ulaşmasına bağlı. İhlasa ulaştığı zaman dış düşman olan şeytanın insan üzerinde oluşturabileceği negatif etki sıfırlanıyor. İkinci slaytımıza bakacak olursak medya ve dijital kültür sahte haberlerin yaygınlaşması, dijital dezenformasyon ve yanlış bilgi yayılma oranları gittikçe artıyor. Reuters'in haber raporuna göre sahte haberlere maruz kalan ülkeler sıralamasında Türkiye %49 ile birinci sırada, ardından Meksika, Brezilya ve Amerika geliyor. Sosyal medyada nefret söylemi, nefret içeren veya ayrımcılık barındıran içeriklerin artışı. Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde ne buyuruyor? Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Allah'ın kulları kardeş olun. Allah'ın emri kardeş olmak ama sosyal medya ki oluşan durumlar insanları nefrete yöneltiyor. Üçüncü slaytımız ahlaki ve kültür değerlerindeki değişimler, aile yapısındaki değişiklikler. Boşanma oranlarının artması evlilik yaşında değişikliklerde söz konusu. Gençlerde madde bağımlılığı artmış durumda. Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanım oranlarının artması işte sosyal çürümeye bizi götürüyor. Dini ve kültürel pratiklere katılım gittikçe azalıyor. İbadet sıklığı, geleneklere bağlılık konularında zayıflama gibi göstergeler söz konusu. Dördüncü slaytımız hırsızlık ve dolandırıcılık uyuşturucu suçları had safhada. Ceza infaz kurumlarında 31 Aralık 2023 tarihinde bulunan hükümlerin suç türü dağılımları şu şekilde gösterilmiş. %26.1 ile hırsızlık, %9.4 konut dokunulmazlığının ihlali, %6.7 ile kasten yaralama, %6.2 uyuşturucu satın almak ve kullanmak, %5.8 mala zarar vermek bu şekilde gerçekleşmiş. Beşinci slaytımıza bakacak olursak, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu suçları Adalet Bakanlığı verilerine göre yıllık suç istatistikleri toplumsal etik değerlerinin aşındığını tablolar bize gösteriyor. 2023 yılında Cumhuriyet Başsavcılıklarında TCK uyarınca açılan soruşturma dosyalarında toplam suç sayısı 21.253.325 olup ilk 3 sırayı mal varlığına karşı suçlar, ondan sonra hüviyete karşı suçlar, ondan sonra şerefe karşı suçlar almamıştır. Ferdin bu yozlaşmasına karşılık içinde yer aldığı toplumun da yozlaşmasına sebebiyet veriyor.
toplumsal yozlaşma, toplumu teşkil eden fertlerin birbirine karşı olmasıyla oluşuyor. Allah Teala'nın bizden istediği, Allah'ın emirlerine itaat, mahlukata şefkat. Yani fertler arasında sevginin esas olması. İnsanların birbirini sevmesi. Aile, sosyal hayatın en küçük birimini oluşturuyor. Karı kocadan oluşuyor. Daha sonra buna çocuklar da ilave olunuyor ama özellikle ailenin oluşmasında iki tarafın birbirini sevmesiyle gerçekleşiyor. Ama zaman içerisinde Allah Teala'nın kendileri için farz kıldığı, Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği hedefler gerçekleşmediği takdirde kişi kendisini yozlaşmaktan kurtaramaz. Her iki tarafın nefs tezkiyesinin olmaması sebebiyle yozlaşma meyli içerisinde olan taraflar arasında kavga, yaralanma, şiddet alabildiğine gün geçtikçe artacaktır. İşte 6. slaytımıza bakacak olursak, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet had safhada. Türkiye'de her 3 kadından biri hayatın bir döneminde şiddete maruz kalıyor. Bu oran 2003 yıl verilerine göre %73'e kadar yükselmiş. Yani 4 kadından 3'ü hayatının bir döneminde şiddetle karşılaşıyor. Sadece aile içi şiddet değil, yolsuzluk vakalarında da alabildiğine bir artış söz konusu. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yolsuzluk Algısı Endeksi verilerine göre kamu sektöründe veya özel sektörde rüşvet ve yolsuzluk vakalarının sayısı toplumsal yozlaşmanın önemli bir göstergesidir. Allah Teala özellikle kazancımızın %2,5'ü zekat farz kılmış. Bunu vermemiz halinde Allah Teala bizi hırsızlıktan koruyacaktır. %2,5'ü kazancımızın bir, bunu Allah'ın emrettiği biçimine yerine getirirsek Allah Teala bizi rüşvetten koruyacaktır. Daha ötede Allah Teala'nın koruması altında yatırımı gerçekleştirecek bir sermayeye ulaştığımız zaman, o zaman da Allah Teala bizi faizden koruyacaktır. Kutsal kitaplardaki ekonomik muhtevaya baktığımız zaman Allah Teala'nın bizden istediği şey çalışan insan, işleyen sermaye. Yani emek ve sermayenin birbirine %100 ihtiyaç içinde olmasını ifade ediyor. Öyleyse evvel emirde ferdin birikimleri o kişiyi yatırımı gerçekleştirecek, başkasına iş sahası açabilecek noktaya Allah Teala kendisi ulaştırıyor. Ama ne zaman Allah'ın Kur'an'daki emri olan zekatı yerine getirirse, biri yerine getirirse Allah Teala onu hırsızlıktan ve rüşvetten koruyacaktır. Dahası elde ettiği sermaye ile yatırımı gerçekleştirdiği zaman, yani Zuruf 32'ye göre işsizlere iş sahası açtığı zaman daha üst seviyedeki bir ekonomik gelir seviyesine ulaşacaktır. O zaman da refaha yükselen kişinin ihtiyaç fazlası durumunu da eğer Allah'ın emrettiği biçimde Nahl Suresi'nin 71. ayet-i kerimesine göre yerine getirirse, o zaman toplumda sosyal adalet ve eşitlik hasıl olur ve o kişi israftan kurtulur. Böylesi bir insan ise Allah'ın bir sevgilisi, Allah'ın bir veli mürşidi olur. 8. slaytımıza baktığımız zaman Allah'ın istediği bir eğitimin olmaması, yani beslendiği bilgi kaynaklarının Allah Teala'nın kutsal kitapları olmaması sebebiyle alabildiğine bir çürüme söz konusu. Eğitim sistemi akademik erozyon, okul terk oranları eğitime katılımın azaldığını gösteren verileri oluşturuyor. Kopya çekme, ihtilal
intihal vakaları akademik dürüstlükteki zayıflama gözlemlenmektedir. Eğitimde kalite gösterilerine baktığımız zaman PISA sonuçları, okuma yazma oranları, mezuniyet sonrası iş bulma oranları bu sonucu göstermektedir. 9. slide ekonomik dengesizlikler ve çalışma etiği. Gelir dağılımındaki adaletsizlik grafikte yer alan Gini katsayısı istatistiği ile toplumda artan eşitsizlik ölçümlenmektedir. Kayıt dışı ekonomi ve işsizlik oranları yasa dışı ve etik dışı ekonomik faaliyetlerin yaygınlığına işaret ediyor. Çalışanların haklarının ihlali, iş kazaları, sigortasız çalıştırılma gibi konular gündemde sürekli yer almaktadır. Hukuk ve adalet sistemi ait olduğu yerde değil. Adaletin gecikmesi, davaların ortalama süresindeki zaman artışı gözlemleniyor. Mahkemelere güven oranları azalmıştır. Toplumun hukuk sistemine güven seviyeleri düşüyor. Denge ve denetleme ağı raporuna göre yargıya güven toplumun bütün kesimlerinde azalmış durumdadır. Ve son slaytımıza bakacak olursak bütün bu negatif olayların toplumdaki psikolojik sorunlara sebep olduğunu görüyoruz. Depresyon, intihar oranları, stres seviyeleri gittikçe artıyor. İntihar vakaları, cinayet vakalarının önüne geçmiş durumda. Sosyal yardımların yetersizliği de bir başka sebep. Gelir desteği alan birey ve aile oranlarında düşüşün gözlemlenmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir kere daha sosyal çürüme ve toplumsal yozlaşmanın kurtuluşun formülü. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Bundan Allah'ın reçetesiyle kurtulabiliriz. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşamamızı istediği din İslam'dır. Bütün peygamberler İslam'ı yaşamışlardır. Allah'ın bütün peygamberlere verdiği şeriat kitabındaki asıl formül 7 sabah 4 teslim. 7 sabah 4 teslimin yaşanması halinde evvela kişinin kendisini yozlaşmaktan kurtaracağı ve içinde yer aldığı toplumun da toplumsal yozlaşmanın yerini toplumda fertlerin birbirine karşı değil birbirinin yanında yer alarak birbirini severek sevgiyle bir cemaat, bir birlik ve beraberliği oluşturacağını söyleyebiliriz. İşte insanla Allah arasındaki 28 basamaklı İslam merdiveninin muhtevası içerisinde 7 Safa 4 teslimin yaşanması bütün kutsal kitaplarda ifade edilmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Ama Allah Teala insanı çok seviyor. Vaaz ettiği 7 hedef emirden ilk üçü sadece bir dileğe bağlı. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. Olayları değerlendirir. İkinci basamağında seçilenler ve seçilmeyenler diye insanlar ikiye ayrılıyor. Seçilmeyenler Allah Teala onları imtihan etmesine rağmen tövbe 126'da senede bir iki kere imtihan edilmesine rağmen onlar Allah'a yönelmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar serbest iradeleriyle mutsuzluk yollarını tercih ediyorlar. Şimdi hemen o slaytımızı da gösterelim. Tövbe etmeyen, zikre başlamayan insanlar, mutsuzluk yolunun girdabına kendilerini kaptırıyorlar. Onlar için
Para önemli, şöhret önemli, şehvet duyguları önemli. Kötü alışkanlıklar, mal, mülk ve soy. Bu onları esfel-i safine, cehenneme ve şeytana teslim ediyor. Ama sevgili kardeşlerim, Bakara suresinin insanların her devirde %90'dan fazlası seçiliyor. Seçilmeyenlerin hepsinin Kur'an-ı Kerim'e göre kalbi hasta olanlar olduğunu görüyoruz. Bu kalbi hasta olanların da çoğu Allah'a inanıyor. Bakara 8'de onlar biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik ama mümin değiller. Bakara 10'da kalplerinde hastalık vardır. Allah-u Teala da hastalıklarını arttırmış durumda. Öyleyse bu kalbi hasta olanlar, onlar şerrin ileri gelenleri, insan şeytanlar, cin şeytanlar, tağutlardır. Gelelim Bakara 155'e göre imtihan olanlardan %10'dan azı mutluluk yolunu seçiyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Bu seçilenlerin de hepsinin kalbi kasiyet bağlamış durumda. Ama Allah-u Teala bu talebi o kişinin kalbinde gördüğü zaman, yani kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, daveti kabul ettiği an Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Dördüncü basamak. Beşinci basamak, onun gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor. O mürşidi mürşit olarak görüyor. Kalbindeki ekineti alıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Ve kulaklarındaki bakrayı alıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekini alıyor. Onu kalbine indiriyor. Kendisine mal ediyor. Böylece o kişi yedi furkanın sahibi oluyor. Tek bir ilekle yedi furkanın sahibi olan kişi birinci kat cennetin de sahibidir. Ama Allah-u Teala onu o halde bırakmıyor. Tegabun 11'e göre kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor Rahim esmasıyla. Rahim esmasıyla göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve Rahim esmasıyla zikrettiği zaman kalbine nur giriyor. Ve o nurla kişi hadit 16'ya göre huşu sahibi oluyor. Ama Bakara 45-46'ya göre huşu sahibi olan kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep ettiği an Maide 35'e göre Allah ona mürşid gösteriyor. Gösterilen mürşide tabi olduğu zaman o zaman o kişi yedi kalp şartının sahibi oluyor ve yedi kalp şartıyla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. İşte ferdi yozlaşma, toplumsal yozlaşmanın önüne geçebilmek ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle mümkündür. Nitekim Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda insan için tayin ettiği hedef, sosyal çürüme, toplumsal yozlaşmadan kurtuluşun formülü nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Kişi mürşidine tabi o an yedi kalp şartının sahibi olur. Onu hemen gösterelim. Yedi kalp şartı, evvela ulaşmayı kalben dilediği an kalpteki ekineti alıyor. İfatı koyuyor Haçveli 4'e göre. Kalbi kaf 33'e göre Allah kendisine çeviriyor. Nur yolunu açıyor ve o kişinin kalbine rahmet giriyor. Huşu sahibi. İşte bu huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılması halinde Allah-u Teala ona mürşidi gösteriyor. Mürşide tabi olduğu zaman kalbin mührünü açıyor Allah-u Teala. Küfrü dışarıya alıyor ve imanı yazıyor. Yedi kalp şartının sahibi olan kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi mürşidine tabi olduğu an aynı zamanda yedi nimetin de sahibi oluyor. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, inan şartlarıyla hiç kimse kurtuluşa eremez. İnan şartı gerekli ama bu inan şartlarının kalp şartlarına dönüşmediği takdirde hiç kimsenin kurtuluşa ermesi mümkün değil. Nitekim Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. İnan şartları ile kimse kurtuluşa eremez. Ama faydasız ilmin yerini eğer Allah'ın ilmi, Kur'an-ı Kerim ilmi alırsa o zaman
Kur'an-ı Kerim ilmine göre o kişi ilim verilenlerden olur. İlim verilenlerin hepsinin yedi kalp şartının sahibi olduğunu biliyoruz. Ve o zaman o kişi nefs eskesine başlar yedi nimetle. Ve şimdi nefs eskesine ait slaytımıza bakalım. 15 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nur miktarı %7 artar. Şekilde gösterelim. O ruh da birinci gök katına. 17 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %14. İkinci gök katı. 19 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %21. Üçüncü gök katı ruh. 21 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %28. Nefsi mutmaine ruh dördüncü gök katında. 23 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %35. Beşinci gök katı 25 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %42. Altıncı gök katı ve 33 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %49. Nefs eskesi 2'de rahmet %51 oranında kişi şeytanın boyunduruğundan kurtulmuştur. Yani Resulullah'ın şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız ifadesini yaşayarak o kişinin kalbinde %51 nurlanmış, şeytanın vücuda giriş yolu %51 daralmış. Şeytan sadece artık %49'una tesir ediyor. Şeytanın devreye hakim olması o kişiyi negatif bilgi kanallarına götürüyor. Faydasız ilme götürüyor. Onun için Mevlana kitapsız bilgin olanın, yani Kur'ansız bilgin olanın, zikirsiz zengin olanın ve sermayesi din olanın rehberi şeytan. Şeytan bütün bu insan negatif olayları insan üzerinde yoğunlaştırıyor. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münkeri emreder. İşte bugünkü toplumun hakim olduğu muhteva ne yazık ki insanlar %90'dan fazlasının şeytanın adımlarına tabi olmalarından kaynaklanıyor. Nereden biliyoruz? Sebe 20'den. İblisin zanı onlar üzerine doğrulandı. Müminlere oluşturan Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi ona tabi oldular. İşte bu negatif bilgi kaynakları kişiyi sosyal çürümeye ve toplumsal yozlaşmaya götürüyor. Halbuki nefs tezkiyesiyle artık kişiler birbirinin karşısında olmayacaklardır. Birbirinin yanında olacaklardır. Nefslerine uymaları halinde herhangi bir hata karşı tarafın nefs tezkiyesini yapmış olan karşı tarafın onu affetmesine götürecektir. Af barışın zekatıdır. Artık insanlar birbirinin karşısında değil, barış içinde birbirlerinin yanında olacaklardır. Ve bu bir dilektir ve bunu Allah Teala herkese garanti etmiştir. İşte Şura 13 ve Rad 27'de bu garantiyi Allah veriyor. Öyleyse sosyal çürüme, toplumsal zorlaşmadan kurtulmanın formülü nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Evet, tekrar ediyoruz. Kişi hangi zaman diliminde, hangi mekanda, hangi inançta, hangi kavimde olursa olsun kendisini sosyal çürümeden kurtarmak, toplumsal yozlaşmadan kurtarmak istiyorsa bu bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dileyerek Allah'ın kendisi için tayin ettiği nefs hastalıklarının doktoruna ulaşmak, reçeteyi ondan almak suretiyle çok kısa süre içerisinde, 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın dostu olur ve şeytanın vücuda giriş yollarını %51 daraltarak o kişiyi Allah'ın dostu olarak %51 oranında huzuru ve mutluluğu yaşayacaktır. Devam ederse fizik vücut teslimi ve nefs teslimine dünya mutluluğunun %100'üne ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın da bizden istediği bu. Allah'ın biz insanlar için tayin ettiği hedef, mutluluk hedefi. Ama insanoğlu eğer Allah'ın kendisine uzattığı bilgi eli olmazsa bu olmaz. Kitapsız bilgi Kur'an-ı Kerim'de değil de kitapsız, Kur'ansız kaynaklardan beslenenler, zikirsiz zengin olan,
Allah yolundaki hizmeti yapmayanlar ve iblise tabi olanlar devamlı olarak birbirinin karşısında yer alan toplumsal çürümeye maruz kalırlar. Ama toplumsal çürümeden kurtulmak, sosyal çürümeden kurtulmak, toplumsal yozlaşmadan kurtulman formülü nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Bu da bir dilektir. Hepinizin nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz Hizmetleri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de yeni olarak bizi dinleyenler kendinizi sosyal çürüme, toplumsal yozlaşmadan kurtarmak istiyorsanız, kurtuluşun formülünü hayatınıza tatbik etmek istiyorsanız, ben de Allah'a ulaşmayı diledim. Ben de tövbemi gerçekleştirerek Allah'ın dostu olmak istiyorum. Nefsimi tezkiye etmek, tasfiye etmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman söylediğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Allah eylesin, mübarek olsun. Tevbe alanlar yedimi zikirle başlayacaklardır. Ve bulundukları yerlerden de fiziki tövbeler almanı unutmasınlar. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha bir beraberliğin içindeyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Allah'ın hedef gösterdiği Allah'a kul olmak. Bu akşamki konumuz inşallah bu. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak, Allah-u Teala'nın bir hedefi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Onlar umutlar ki bu cümlecinin içinde yok. Onlar umutlar ki, onun için parantezini yazıyoruz. Semalardan ve yeryüzünden bir şeye. Ve la yestetiun ve muktedir değildirler. Yani hiçbir şeye. Muktedir değildirler. Yani güçleri yetmez. Cümlecikleri cümleler haline getirelim. Ve onlar, müşrikler, semalardan ve yeryüzünden onlara rızık olarak bir şey vermeye malik olmayan Allah'tan başka şeylere putlara tapıyorlar. Ve onlar, yani o putlar ki,

ve muktedir değillerdir. Kimler? Ve onlar, yani onlar o putlar ki hiçbir şeye muktedir değildirler. Muktedir değillerdir. Güçleri yetmez. Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle insanların elleriyle yaptıkları bir taş parçası, bir ağaç parçası ve hangi akılda

Hiç anlaşılamamıştır bu. Ama asırlardan beri de iblis insanları putları tapmaya meylettirmiştir. Ve Nahl Suresi 74. ayet-i kerime. Aslında ayet-i kerimede putların hiçbir şeye güç yetiremedikleri açık bir şekilde ifade buyurulmaktadır. Putlar hiçbir şeye güç yetiremeyen zavallı varlıklar. Zavallı insanlar tarafından yapılan cansız, Allah-u Teala'nın kendilerine can da vermediği, alelade cansız şeyler. Ve 74. ayete geliyoruz inşallah. Nahl Suresi ayet 74. Bismillahirrahmanirrahim. Fela tadribu lillahil emsal. İnnallâhe ya'lemu ve entum la ta'lemun. Ve la tadribu, artık misal getirmeyin, yapmayın, uygulamayın. Li Allah'e, Allah'ı

İnne Allah'e, inne Allah'e, muhakkak ki, muhakkak Allah, ya'lemu bilir. Ve entüm ve siz, la ta'lemun, bilmezsiniz.

وَلَا تَدْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْسَالِ cümlecikler. Artık onları, putları Allah'ın emsali eşiti tutmayın. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ muhakkak ki Allah bilir ve entüm la talemu ve siz bilmezsiniz buyuruyor Allah Teala. Burada putperestlere Allah Teala'nın hitabı var. Onları Allah'ın eşidi gibi tutmayın buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Allah Teala, Allah bilir ve siz bilmezsiniz.

Burada Allah Teala putlarla, cansız varlıklarla Allah'ı, kainatı yaratan, bizleri yaratan, yegane yaratıcı olan Allah'ı eşit tutmayın diyor Allah Teala. Bir tutmayın diyor. İnsanların elleriyle yaptığı cansız taş parçalarının Allah ile eşdeğer tutulması gerçekten büyük bir problem. İnsanları Allah'ın huzurunda, böyle olan insanları Allah'ın huzurunda sıfırlayan bir husus. Allah razı olsun. Ve Nahl Suresi 75. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Daraballahu meselen abden memluken la yakdiru ala şeyin ve men rezaknahu mimma minna rezaknahu minna rızkan hasenen fe huve yunfiku minhu sırren ve cehra hel yestevun elhamdülillahi bel ekseruhum la ya'lemun.

Ekseruhum la yalemun. Kelimeler darabe Allahu, darevallahu, Allah misal verdi. Allah verdi. Mesela bir misal, bir örnek. Abden bir kul, memlüken sahip olunan, köle olan memlük. La yakdiru, muktedir değil, kadir olmayan, gücü yetmeyen, ala şeyin, bir şeye, bir şey üzerine. Ve men, ve kimse, kim, razaknahu, biz, onu biz rızıklandırdık, minha, minna, bizden. Rızkan, bir rızık, hasenen, güzel, temiz, helal. Ve hüve, böylece o, yunfiku, infak eder, verir, minhu, onda. Sırren, gizli sır olarak, ve cehren, ve açık olarak. El yestevune, eşit müsavi midir? Elhamdü lillahi, hamd Allah'a aittir. Allah içindir. Bel, hayır, ekserihum, onların çoğu, la yalemun, bilmezler, bilmiyorlar. Şimdi cümlecilere bakıyoruz. Daraballahu mesela, Allah şöyle bir misal verdi. Abden memlûken, köle olan bir kul. La yakduru ala şeyin, bir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen. Ve men rızaknâhu minna, ve tarafımızdan rızıklandırdığımız kimse, rızkan hasenen, güzel bir rızık ile. Ve fehüve yunfiku minhu, fehüve yunfiku minhu, böylece o ondan infak eder. Sırren ve cehren, gizli ve aşikar. Hel yestevune, onlar eşit yani müsavi olabilir mi? Elhamdülillahi, hamd Allah'a mahsustur. Yani Allah içindir. Bel ekserehum la ya'lemu. Hayır, onların çoğu bilmezler. Şimdi cümlecikleri cümleler halinde toplayalım. Allah şöyle bir misal verdi. Bir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen, köle olan, muktedir olmayan yani gücü yetmeyen, köle olan bir kul ve tarafımızdan güzel bir rızık ile rızıklandırdığımız, böylece ondan gizli ve aşikar infak eden kimse. Onlar eşit, müsavi olabilir mi?

0: ham Allah'a mahsustur. Yani Allah içindir. Hayır, onların çoğu bilmezler.
1: Allah Teala
0: burada bir misal veriyor. İki kişiyi, birisi hiçbir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen bir köle. İkincisi, diyor Allah Teala tarafımızdan güzel bir rızık ile rızıklandırdığımız ve o verdiğimiz rızıktan infak eden kişi, hiç bu ikisi bir olabilir mi diyor Allah Teala? Öyleyse iki tür insan hiçbir şeye gücü yetmeyen birisi var. Öbürü de Allah-u Teala tarafından mükafatlandırılmış. Kendisine rızıklar verilmiş ve bu kişi de Allah'ın kendisine verdiği rızıktan infak ediyor. Birisi etrafına efendisi sebebiyle faydalı oluyor ama diğeri faydalı olamıyor. Öyleyse hiçbir şey yapamayan bir insan kendisine verilen hiçbir şey olmayan bir köle putlara tapan insanlar ve Allah'ın güzel bir rızık ile rızıklandırdığı ve herkese o rızıktan infak edebilen diğer bir grup Allah'a tapanlar. Putlara tapmakla şeytana tapmak arasında aslında büyük bir farklılık yok. Hepsi de Allah'tan başkasına tapmaktır. Allah'a şirk koşmaktır. Ve kurtuluşları da, bu tür insanların kurtuluşları da söz konusu değildir. Ve Allah Teala diyor ki bunlar hiç eşit olur mu? Tabiatıyla eşit olmaları mümkün değil. Ve Allah Teala buyuruyor, Ham Allah'ındır. Fakat bunların çoğu bilmezler.

hamdin Allah'a mahsus olduğu ifade ediyor. Burada Allah Teala bir defa daha rızkı kendisinin verdiğini, Allah'tan aldığı rızkı başkalarına veren kişinin yaptığı işlemin ise rızık vermek olmadığını, infak etmek olduğunu bu ayet-i kerime de bir defa daha anlatmış. Allah'ın verdiği rızıktır. İnsanla Allah arasındaki işlemde, münasebetlerde, ilişkide Allah'ın insanlara verdiği gıda maddeleri, tarladaki mahsul, meyveler, her türlü Allah-u Teala'nın insanları hepsi Allah'ın bize verdiği rızıktır. Yiyecek maddesi Allah'ın bize verdiği denizdeki balıklar, etlerinden, etlerini yiyerek onlardan faydalandığımız hayvanlar, hepsi Allah'ın bize verdiği rızıktır. Ama biz o rızkı başka birisine verdiğimiz zaman bunun adı infaktır. O kişinin ise bizden aldığı rızıkla bizden aldığı bizim ona infak ettiğimiz şey Allah ile onun arasındaki ilişkide gene rızıktır. Allah'ın rızkıdır ama bizim sadece infakımızdır. İnsanlar başka bir insana rızık veremezler. Sadece onları infak ederler. Ama verdikleri şey, verdikleri kişiyle Allah arasındaki ilişkide gene Allah'ın rızkıdır. Allah razı olsun. Ve 76. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve daraballahu meselen reculeyni ehaduhuma ebkemu la yakdiru ala şeyin ve huve kellun ala mevlahü eynema yuvecci yuveccihu la yeti bi hayr hel yestevi huve men ye'muru bil adli ve huve ala sıratın müstakim. Ve kelimeler ve darabe Allahu ve daraballahu ve Allah misal verdi. Yani Allah verdi. Mesela bir misal, bir örnek. Reculeyni iki kişi, iki adam. Ehaduhuma ikisinden biri. Ebkemu dilsiz. La yakdiru, gücü yetmez, muktedir değil. Ala şeyin bir şeye. Ve huve ve o kellün. Başkasına yük olan, geçimi başkasına ait olan bir kişidir. Ala mevlahu, mevlasına, efendisine yani. Eynema, her nereye? Yüveccihu. Onu yönlendirir, gönderir, tevcih eder. La yeti, getiremez. Bir hayrın, bir hayır getiremez. Hel yestevi, eşit midir, müsavi midir? Hüve o, ve men ve kimse kişi ye'muru emreder bil adli adalet ile. Ve hüve ve o ala sıratın bir yol üzerinde müstakimin istikamet üzere
yani Allah'a yönlendirilmiş olan, sırat-ı müstakim, Allah'a yönlenmiş olan, Allah'a ulaştıran yol. Ve cümlecikler, ve daraballahu meselen reculeyni, Allah iki adamı örnek verdi. Ehadukhuma ebkamu, ikisinden biri dilsiz. La yaktiru ala şeyin, bir şeye muktedir değil, gücü yetmez. Ve huve kellun ala mevlahu, ve o mevlasına, efendisine yüktür. Eynema yüveccihu, onu nereye yönlendirse, tevcih etse, gönderse, la yeti bi hayrin, bir hayır, yani fayda getiremez, sağlayamaz. Hel yestebi hüme, hüve, o eşit, müsavi olabilir mi? Femen ye'muru bil adli, adaletle emreden, irşat makamının sahibi olan kimseyle, ve hüve ala sıratın müstakim, ve o sırat-ı müstakim üzerindedir. Ve o sırat-ı müstakim üzerindedir. Allah'a ulaştıran yolun üzerindedir. Allah, şimdi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Allah iki adamı örnek verdi. İkisinden birisi dilsiz, bir şeye muktedir değil, gücü yetmez. Yani ve o mevlasına, yani efendisine yüktür. Onu nereye yönlendirse, gönderse bir hayır, yani fayda getiremez, sağlayamaz yani. O adaletle emreden, yani irşat makamının sahibi olan ve sırat-ı müstakim üzerinde olan kimseyle eşit, yani müsavi olabilir mi?

Şimdi burada Allah-u Teala gene iki örnek veriyor. Bir taraftan bir insan putlara tapan bir insan. Dinsiz. Neden dinsiz? Çünkü Allah'a hitap etmiyor. Dilini putlar için kullanıyor. Putlara tapıyor. Putlardan yardım istiyor, imdat istiyor. O zaman o efendisine, efendisi olan Allah'a, sahibi olan Allah'a, Mevlası olan Allah'a sadece bir yüktür. Allah onu yönlendirmek ister ama kişi Allah'ın yönlendirdiği istikamete yönelmez. Allah'a ulaşmayı asla dilemez. Dilemezse ne olur? Dilemezse Allah'ın emrettiği husus gerçekleşmez. Şimdi sevgili öğrenciler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Burada Allah-u Teala'nın verdiği misal normalin biraz ötesine ulaşıyor. Çünkü diğerini Allah-u Teala adaletle emreden bir kişi olarak tanımlıyor. Yani irşat makamının sahibi bir kişi olarak tanımlıyor. Adaletle emreden kişi ve sırat-ı müstakim üzerinde olan bir kişi. Allah Teala diyor ki ayet-i kerimesinde Musa'nın kavminden adaletle emreden ve marufla emreden ve münkerden nehyeden bir kavim var idi diyor. Bir topluluk var idi. Yani kavmin bir kısmı bu hüviyette adaletle emrediyor, adaletle hükmediyor, marufla, irfanla emrediyor ve münkerden nehyediyor. Bir irşat makamı tarif ediliyor. Öyleyse iki kişi hiçbir olabilir mi? Yani puta tapacak olan, tapmakta olan insanlarla irşat makamının sahibi olan kişinin bir olması mümkün olabilir mi? O Allah'ın yakın bir dostu olmak şerefine ermiş. Allah'ın emrini gerçekleştiriyor. Allah razı olsun. Nahl suresinin 77. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ve lillahi gaybü's semavati vel ardı ve ma emrüs saati illa kelem fil basari ev hüve akrab innallâhe alâ kulli şeyin kadîr ve kelimeler ve lillahi ve Allah'a aittir
Gaybus semavati, semaların gaybı, görünmeyen, bilinmeyen ilim. Vel ardı ve yeryüzü. Ve ma ve değildir, emrü saati, o saatin emri, illa ancak, yalnız, ke gibi kadar. Lemhi, bir an, en kısa zaman aralığı. Elbasarı, bir bakış. Lemhi elbasri, göz kırpması, bir anlık bakış. Ev veya hüve o, akrebu, daha yakın, daha çabuk, daha hızlı. İnnallâhe, muhakkak ki Allah, alâ kulli şeyin, her şeye, her şey üzerine, her şeye, kadir, kadirdir. Gücü yetendir. Ve lillahi ve Allah'a aittir. Gaybus semavati vel ardı, semaların ve yeryüzünün gaybı. Ve ma emrüs saati illa ve o saatin, kıyametin emri, o saatin yani kıyametin emri ancak kelem hil basari, göz kırpmak kadardır. Göz kırpmak kadardır. Gibidir.

0: اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Muhakkak ki Allah her şeye kadir, yani gücü yetendir. Şimdi bu muhtevada Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve semaların ve yeryüzünün gaybı Allah'a aittir. O saatin, yani kıyamet saatinin emri ancak göz kırpmak kadardır. Göz kırpmak kadar veya ondan daha hızlıdır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, her şeye güç yetirendir. Semaların ve yeryüzünün gaybı diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Şu anda bulunduğumuz yer her neresiyse, orası aynı anda 6 tane alem içeriyor. Yani şu anda neredeyseniz, bir oda, bir salon, bir kır, herhangi bir yer, orası 6 tane alemi birden içerir. Ama bizim zahir alemimizin dışındaki diğer 5 alem bizler için sadece kara maddedir. Yani bize hiçbir tesiri olmayan, bizim içimizi de kapladığı halde bizim üzerimize hiçbir tesiri olmayan 5 tane ayrı hüviyette yaratılmış alem. Bu biz fizik standartlarda yeryüzünde olduğumuza göre bu yeryüzünün gaybıdır. Bir uçağın içinde olsaydık semavatın da gaybına dahil olacaktık. Semavatın gaybında olduğumuz zaman bilelim ki şu gökler sadece bu dünyanın gökleri değildir. Bu dünyadan başka 6 tane daha alemin gökleridir. Dünyada var olan bu gezegende bizler yaşıyoruz fizik standartlarda. Ama cinler de yaşıyor. Bu alemin, bu bulunduğumuz mekanın aynı koordinatlarında ama gayb aleminde yaşıyorlar. Öyleyse birbirine dokunmayan, birbirine hiçbir tesiri olamayan bir sistemler demesi düşünün. Allah-u Teala nasıl bir yaratış yaratmış ki 6 alem iç içe ama biz sadece hangi aleme göre yaratılmışsak o alemin fiziğindeyiz, fizik standartlarındayız. Aynı koordinatları onun dışında 5 tane alemle falan paylaştığımız halde o alemlerde yaşayanlar bize hiçbir tesir etmek imkanının sahibi değiller. Biz de onlara başka bir alemde yaşıyorlar. Eğer o alemi görebilirseniz ki göreceksiniz tayin mekanınızda, göreceksiniz ki onlara dokunamazsınız. Onlar konuşurlar, duyarsınız, dokunamazsınız. Onların içinden geçersiniz. Evlerin içinden geçersiniz. Duvarların içinden geçersiniz. Hiçbir şey sizin için real değildir. Sadece bir görüntüden ibarettir. İşte Allah Teala buna arzın gaybı diyor ve göklerin, semavatın gaybı diyor.
1: Allah razı olsun.
0: Nahl Suresinin 78. ayet-i kerimesi.

Oraya geçmeden evvel Allah Teala'nın burada kıyametten de bahsetmesi söz konusu. Yani bir göz kırpma zamanı diyor. Ne kadar bir zaman alırsa kıyamet de o kadar bir zamandır. Allah Teala kıyamet günü zamanın geriye işlemesinden bahsediyor. Geriye doğru giden zaman, zamanın başlangıcındaki büyük patlamaya geri dönüyor. Geçmişten geleceğe doğru gelen o bir tek noktanın patlatılmasıyla geleceğe doğru yönlendirilen bütün partiküller için, enerji partikülleri için zaman başlamıştır. Kıyamet günü sona erecektir. Devamlı kainat büyüdüğü için zaman devam edecektir kıyamete kadar. Kıyamet günü ise zaman duracaktır. Sonra gravitasyon başlayacaktır. Yani bütün gezegenler, güneş sistemleri birleşecekler ve uzay giderek küçülecek ve bir noktaya geri dönülecektir. Bütün bunlar Allah'a göre göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman parçası içinde gerçekleşir. Zamanın sıfıra çok yakın bir hüviyet kazanması hali. Ve Nahl Suresinin 78. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemu şey'en ve ceale lekumus sem'a vel ebsare vel efidete leallekum teşkürûn. Kelimeler vallahi ve Allah ahrecekum sizi çıkardı. Min butuni karnından ümmehatikum sizin annelerinizin. La talemun bilmiyorsunuz şeyen bir şey. Ve ceale ve kıldı yaptı. Lekum size, sizin için, es-sem'a, işitme hassası, ve el-ebsare ve görme hassası, ve el-efidete, gönül, kalp, fuat, anlama, idrak etme hassası. Efidet kelimesi, fuat kelimesinin çoğulu, fuat, idrak etme hassası. Leallekum, umulur ki siz, böylece siz teşkürün şükredersiniz. Ve kelimelere ulaştıktan sonra cümleciklere bir bakıyoruz. Vallahu ahrecekum ve Allah sizi çıkardı. İhraç etti. Min butuni ümmehatikum annelerinizin karnından. La ta'lemune şey'en bir şey bilmiyor halde. Ve ceale lekumus sem'a ve sizi işitme hassası ve size işitme hassası kıldı.

Vel ebsare vel ef idete ve görme hassası ve idrak etme hassası. Leallekum teşkurun. Umulur ki böylece şükredersiniz. Allah Teala buyuruyor ve Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Ve sizi işitme hassası, semi, görme hassası, basar ve idrak etme hassası, fuat, sahibi kıldı. Umulur ki böylece şükredersiniz. Allah-u Teala bu hastaların ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Bu hastalara başlangıçta insanlar sahip değiller. Görme hastaları çalışmıyor, işitmiyorlar ve idrak edemiyorlar. Görme hastasının sahibi değiller, basar hastaları çalışmıyor. Üzerinde, basar hastasının üzerinde bir gışavet adlı perde var. Kulağın semi hastası çalışmıyor. Çünkü kulak mühürlü. Yani kişinin işitme hastası çalışmıyor. Çünkü mühürlü. Kişinin kalbindeki fuat hastası çalışmıyor. Çünkü kalp mühürlü. Eğer uzuvlardan hareketle gidersek, gözler görmüyor. Çünkü üzerinde hicab-ı mestürü var, gizli bir perde var. Kulaklar işitmiyor. Çünkü üzerinde vakra var. Kalpler idrak etmiyor çünkü üzerinde ekinnet var. Böyle insanları Allah-u Teala ölü kabul ediyor. Sonra onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah-u Teala gözlerdeki hicab-ı mestüreyi, kulaklardaki vakrayı, kalplerdeki ekinneti kaldırıyor ve kaldırdığı ekinnetin yerine de ihbat koyuyor. Böylece görmeyen, bakan, görmeyen insanlar görmeye, duyan ama manaya varamayan, işitmeyen insanlar işitmeye, manaya varmaya başlıyor ve idrak edemeyen insanlar idrak etmeye başlıyor. Allah razı olsun. İşte burada şükretmemiz de söz konusu Allah-u Teala'ya.

Ayet 79 Nas Suresi 79. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elem yerav ile tayri musahharatin fi cevvis sema ma yumsikuhunne ilallah inne fi zalike le ayatin li kavmin yu'minun. Kelimeler elem yerav, görmüyorlar mı, görmediler mi? İle tayri, kuşları, musahharatın, emir altına alınanlar, emre amade kılınmış olanlar. Fi cevvi es-semai, semanın hava boşluğunda, havada. Ma yumsikuhunne, onları tutmaz, havada durduramaz. İllallahi, ancak Allah. Yani Allah'tan başkası durduramaz. İnne muhakkak ki, fi zalike, bunda vardır. Ne ayetin, elbette ayetler, li kavmin, bir kavim için, yu'minin, mümin olanlar. Ve cümlecikler, elem yerav ile tayri, kuşları görmediler mi? Musahharetin, emre amade olan, fi ceviz semai, göklerin boşluğunda, ma yumsukuhunne ilallahi, illallahi, onları Allah'tan başkası tutamaz, boşlukta tutamaz. İnne fi zalike, muhakkak ki bunda vardır. Le ayetin, ayatin, elbette ayetler, li kavmin yu'minun, mümin olan bir kavim için. Ve cümlecikleri birleştiriyoruz. Onlar göklerin boşluğunda emre amade olan kuşları görmediler mi? Onları Allah'tan başkası boşlukta tutamaz. Muhakkak ki bunda mümin olan bir kavim için elbette ayetler vardır. Kuşlar göklerin boşluğunda emre amade. Allah onlara uçmasını öğretiyor. Hava da bir cisim olduğu için kuşlar Allah'ın uçuş tekniğiyle uçuyorlar. Yapıları da ona göre. Bir uçakla bir kuş arasındaki benzerliği düşünün. Kuşların gagaları, yeme uzuvları havayı yaracak şekilde dizayn edilmiştir. Kanatlarıyla havayı geriye doğru iterek havada kalmayı başarırlar. Yapıları ona göredir. Yani Allah onları o şekilde yaratmıştır ki onlar uçan mahluklardır. Allah öyle yarattığı için uçabiliyorlar. Muhakkak ki diyor Allah Teala bunda mümin olan bir kavim için elbette ayetler vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir beraberlik daha bu akşam inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın sizleri hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızda, dileklerimizde, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın bir zikir sohbetinde. Kur'an'dan kopan Kur'an kavramları. Konumuz Resuller ve Nebiler. Kur'an temeline oturmamış bir kavram kargaşası akaidde halen yaşanmaktadır. Akaidin dört temeli var. Birincisi, bütün nebiler Resul'dür ifadesi. Buradan konuya girmek istiyoruz. Kur'an'a göre nebi nedir? Kur'an'a göre nebi, bizim bugün peygamber adını halk arasında ilim camiası tarafından kullandığımız kişiler, peygamberler Kur'an-ı Kerim'de Nebi adıyla anılıyor. Peygamber kelimesi Farsça bir kelimedir. Nebi kelimesi ise Arapça bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar tetkik ettiğiniz zaman bir büyük gerçekle karşılaşacaksınız. Allah-u Teala Nebi kelimesini Kur'an-ı Kerim boyunca sadece peygamberler için kullanmış. Bunlardan beş tanesi Ulul Azm peygamberlerdir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beş nebi, bunlar Ulul Azm peygamberler. Nebi kelimesi peygamberlerin dışında hiç kimse için Kur'an-ı Kerim'de kullanılmamıştır. Evvela bu büyük gerçeği bilmek mecburiyetindeyiz. Ne yazık ki din adamları bugün anlı çanlı profesörler bir büyük yanlışı her gün söylemektedirler. Nebi olunmadan Resul olunmaz diyorlar. Yani nübüvveti Risaletin altında bir mevki olarak değerlendiriyorlar. Oysa ki tam tersi söz konusudur Kur'an-ı Kerim'de. En üst rütbede olanlar Allah'ın katında nebilerdir, yani peygamberlerdir. Bütün peygamberler Resul'dür. Ama bütün Resuller peygamber değillerdir. Nebi değillerdir. Nebilerin bir defa hepsi mutlaka kendilerine şeriat kitabı indirilmiş peygamberlerdir. Hazreti Nuh'a da, Hazreti İbrahim'e de, Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah-u Teala kitap verdiğini söylüyor. Nebilere diyor Allah-u Teala, biz şeriat kitabı indiririz ki onunla hükmetsinler diye. Öyleyse nübüvvet, hükmetmeyi de beraberine alan bir müessesedir. Risalette hükmetme müessesesi yoktur. Nebi olmayan Resuller, kavim Resulleridir. Evvela açıklamaları ona göre getirelim.
Birinci açıklama, bütün nebiler Resul'dür. Akaidin birinci ayağı %100 Kur'an-ı Kerim'e tam uygun. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca nerede nebi kelimesini kullanmışsa, nebi kelimesini kullandığı her yerde mutlaka peygamberlerden bahsediyor. Ve bütün peygamberler, nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. İrsal edilmişlerdir. Risaletle görevlidirler. Akaidin dört ayağından sadece bir tanesi Kur'an'a uyuyor. Şimdi ikinci ayağa gelelim. Bütün Resullerde nebidir ifadesi bütünüyle yanlış. Resullerden çok küçük bir kısmı, Resullerin binde birinden daha az kısmı nebidir. Geri kalan binde 999'dan fazlası sadece Resul'dür.

indirilmemiş ama Kur'an'da Resul adıyla geçen insanlar var. Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde Firavun bir haberci gönderiyor, ulak gönderiyor Hazreti Yusuf'a ve bu konuda ifade Resul Yusuf'a ulaştığı zaman şeklinde. Yani alelade bir haberciye, mümin de olmayan bir kişiye, bir kafire Allah Teala Resul adını kullanmış Kur'an-ı Kerim'de. Yeter mi? Yetmez. Meleklerden de Resuller olduğunu görüyoruz. Mesela Cebrail Aleyhisselam'ın Resul olduğunu görüyoruz. Açık bir şekilde Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ın Resul olduğunu söylüyor. Biz meleklerden de Resul gönderdik diyor Allah Teala, insanlardan da. Bir melek peygamberden hiç kimse bahsedemez. Bu risaletle vazifeli olan ama risaletle vazifeli olmayan Kur'an-ı Kerim'de geçen Resullerden bahsediyorduk. Ölüm meleklerine, risaletle uzaktan yakına hiçbir ilişkisi olmayan ölüm meleklerine Allah-u Teala Resullerimiz diyor. Kiramen katibin meleklerine gene Resullerimiz diyor. Demek ki risaletle vazifeli olmayan Resuller geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ve Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a gönderdiği bir elçi de alelade bir haberci, hediyelerle gelen kişi de gene Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla yer almış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bütün Resuller Nebi değil. Bu birinci özellik. İkinci özelliğe gidiyoruz. Risaletle vazifeli olup da Nebi olmayan Resuller. Allah Teala diyor ki biz cinlerden Resul beyaz ederiz. Hiçbir cin peygamber, bir cin nebi Kur'an-ı Kerim'de asla yer almıyor. Ama cinlerden Allah-u Teala Resul tayin etmiş. Meleklerden de risaletle vazifeli Resuller, melekler tayin etmiş Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim melek Resullerden bahsediyor. Yani risaletle vazifeli olan melek Resuller. Bunların peygamber olması hiçbir zaman mümkün değil. Kainatın en üst mahluku, en üstün mahluku insandır. Ve nübüvvet müessesesi sadece insana hastır. Nübüvvet, nebilik, peygamberlik müessesesidir. Ve son peygamber olan, son nebi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte sona ermiştir. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesi. O içinizden hiçbirinin, hiçbir erkeğin babası değildir diyor Muhammed. İçinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin mührüdür. Hitamıdır. Hatemidir. Mührüdür. Sonuncusudur. Yani peygamberlik müessesesi, nübüvvet müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sona ermiştir. Öyleyse son şeriat kitabı, son nebiye indirilen kitaptır. Kıyamete kadar dünya Kur'an-ı Kerim'le amel etmek zorundadır. Kur'an-ı Kerim şeriatı asıldır. Son kitap ve evvelki kitapların A'dan Z'ye kadar her açıdan aynını sadece tekrar ediyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de.

Allah Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'ın da bir nur olduğunu, bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Allah Teala İncil'in de bir nur olduğunu, bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in de bir nur olduğunu, bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Bütün şer'i kitaplar aynı esaslara ihtiva etmiştir. Öyleyse demek ki Allah'ın risaletle vazifeli kıldığı Resuller var. Nübüvvetle vazifeli kıldığı Resuller var. Nübüvvetle vazifeli kıldıkları peygamberler. Öyleyse nebiler peygamberlerdir. Ve bütün Resuller asla nebi değildir, peygamber değildir. Başka bir ayrıma girelim. Kavim Resulleri. Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Ardı arası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme Resul geldiyse bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Bütün kavimlere Resul göndeririz. Birinci faktör. İkinci faktör, ard arda göndeririz diyor Allah Teala. Öyleyse bütün kavimlerde kıyamete kadar Allah'ın Resulleri yaşayacaktır. Bugün de Resuller yaşamaktadır. Yarın da yaşayacaklardır. Kıyamete kadar Resuller hep var olacaktır. Ama nübüvvet meselesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sona ermiştir. Öyleyse bakıyoruz Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesine aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz, ard arda göndeririz diyor. Öyleyse Allah Teala'nın Resulleri bütün kavimlere ard arda geliyor. Ama nebiler ard arda gelmiyor. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında yüzlerce yıl bir fetret devri var. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 600 yıl fetret devri var. Peygambersiz geçen bir devre. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ise kıyamete kadar başka bir peygamberin gelmesi mümkün değil. Fetret devri olacaktır. Bugüne kadar geçen süre 1400 yıldır. 1400 yıldır dünyada nebi yok. Öyleyse dünyada Resuller var ise, son nebi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise, bu Resullerin nebi olduğu iddia edilebilir mi? Yetmez. Allah Teala Resullerinden rızaya ulaşamayanların da mevcut olduğunu söylüyor. Cin 26'da 27'de Allah size gaybı bildirecek değildir diyor. Ama Resullerinden rızaya ulaşmış olan hariç diyor. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Peygamberlerin, nebilerin olmadığı devrelerde huzur namazının imamlığına mutlaka bir kavim resulü, kavimler de bunların resullerden biri, vekalet eder. Huzur namazının imamlığı hayatta olan insanlar tarafından işgal edilir. İstisna hiç olmaz. Mutlaka hayatta olan birisi
huzur namazının imamı olacaktır. Vekaleten ya da asaleten, ama mutlaka olacaktır. Hiçbir Allah'ın huzurunda kılınan namaz imamsız kılınmaz. Huzur namazının imamı daima hay olan birisi tarafından temsil edilir. Ve sevgili kardeşlerim, eğer huzur namazına rahmetli olmuş olan bir peygamberi Allah Teala getirecekse, huzur namazının imamlığı sadece fizik olarak bu dünyada hayatta olan insanlar tarafından kılınacağı için o nebiler tabiin olmak zorundadırlar. Şu anda da öyle bir durum var indi ilahide. Öyleyse sonra bakıyoruz konumuza. Acaba rızaya ulaşmış Resul'den Allah-u Teala'nın muradına kavim Resullerinden birisi mutlaka Allah-u Teala tarafından huzur namazının imamlığına tayin edilir. Tayin edildiği andan itibaren o kişi tasarruftadır. Ona söyleyeceklerini Allah söyletir, yapacaklarını Allah yaptırır. Bu, tasarrufa ulaşmış bir kişiyi ifade eder ve Allah-u Teala bu Cin Suresinin 27. ayet-i kerimesinde bu rızadan bahsediyor. Tasarruf rızasından bahsediyor. O rızaya ulaşmış olan kişi hariç diyor Allah-u Teala. Resullerinden sadece ona gaybı bildirir diyor. Öyleyse demek ki rızaya ulaşmamış olan Resuller de var. Sevgili kardeşlerim, düşünebilir misiniz? Rızaya ulaşmamış olan bir Resulün Nebi, yani peygamber olabileceğini, en üstün rütbeye sahip olabileceğini. Elbette böyle bir şey mümkün değildir. Ve Resuller bütün kavimlerde, bütün zamanlarda mutlaka mevcuttur. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor. Allah Teala bütün kavimlerde resul vardır. Küllü kavmin min resul diyor. Bütün kavimlerde resulün olduğunu, her devirde mevcut olduğunu söylüyor böylece. Eğer kıyamete kadar insanlar yaşayacaksa ve insanların büyük kısmı, %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecekse Kur'an hükümlerine göre, bu giden insanların hepsine Allah'ın Resulleri mutlaka beyanda bulunmuş, tebliğde bulunmuş olacaklar. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor Allah-u Teala. Sonra da bakıyoruz Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala cehenneme giren insanlardan bahsediyor. Diyor ki kafirler zümre cehenneme sürülürler. Bunlar cehenneme ulaştıkları zaman cehennem bekçileri hazenetuha diyor, onun hazenetüsü. Cehennemin bekçileri onlara derler ki
sizlere Allah'ın Resulleri gelip de buraya, bugün buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Ne demek istiyor acaba? Cehenneme giden insanlar, sevgili kardeşlerim, şu dünya insanının her devrede %90'ından fazlasıdır. Hep %10'un altında bir küçük topluluk, Allah'ın emirlerini yerine getiren, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir vetireyi gerçekleştirenlerdir. Öyleyse ayet-i kerimenin bu noktasında duralım. Size Allah'ın Resulü gelip de bugün buraya, cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Sizi bununla uyarmadı mı? Onlar da derler ki geldi. Geldiler. Allah'ın Resulleri bizi uyardılar. Bu noktaya dikkatle bakalım sevgili kardeşlerim. Hangi kavimden insan giderse gitsin, hepsine aynı sual soruluyor. Sizi uyarmadılar mı bugün buraya cehenneme geleceğinizi söyleyerek? Yani ne demiş Resuller onlara? Demişler ki siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennem. Ona göre ayağınızı denk alın. Size ihtar ediyoruz. Gideceğiniz yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Böyle mi söylemiş Resul onlara? Evet. Çünkü Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi ameni olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve geri kalanları uyarsınlar diye göndeririz. Şimdi cehenneme giren bütün insanlar, insanların bütün devirlerde yaşayan insanların dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, %90'dan fazlasını oluşturan kesimi cehenneme gideceğine göre ve bütün bu insanların her biri bu suale evet cevabını verdiğine göre hepsi Allah'ın Resulü tarafından uyarılmış. Belki yüz yüze bir uyarılma değil ama mutlaka o kişinin de kulağına Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider ifadesi ulaşmış ki geldi diyorlar. Bize söylediğiniz gibi Allah'ın Resulü geldi. Yani hangi kavimde yaşarsa yaşasın, hangi devirde yaşarsa yaşasın, mutlaka o kavimde ve o devirde Allah'ın bir Resulü var olmuş. İşte bu cümleden olarak Allah Teala diyor, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Arda arda göndeririz diyor. Hem Müminin 44'te hem Bakara 87'de söylüyor bunu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ayetleri yan yana getirdiğimiz zaman, birleştirdiğimiz zaman şu tablo çıkıyor ortaya. Dünyada hiçbir kavim olmamıştır ki onların arasında bir Resul yaşamamış olsun. Dünyadaki hiçbir devre olmamıştır ki bütün kavimlerde bir Resul yaşamamış olsun. Hiçbir devre olmamıştır ki o kavimdeki insanlar o Resul'den haberdar olmasınlar. Üçü de mümkün değil. Ve buna rağmen insanların %90'dan fazlası her devirde muhakkak cehenneme gitmek üzere hareket ederler. Kimler bu cehenneme gidecek olan insanlar? Akıl etmeyenler. Kimdir akıl etmeyenler?
Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir bu insanlar? İşitmeyenler. Kimdir işitmeyenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetleri. Allah Teala Resul olarak vazifelendirdiği nezirlerden bahsediyor bu ayet-i kerimede. Kafirler bölük bölük cehenneme sürülürler. Cehennemin kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah'ın nezirleri gelip de buraya geleceğini söylemedi mi size? Yani siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Sizi uyarıyorum. Cehenneme gideceksiniz demedi mi? Buraya geleceğini söylemedi mi? Nasıl söyler nezir olsun, nebi, resul olsun? Nasıl söyler? Görevi ne? Amiri olanları müjdelemek, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek, amiri olmayanları uyarmak. Böyle söyler. Böyle bir dizayna baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, korkunç bir tablo çıkıyor ortaya. Bu tablo çok açık. Hangi kavimde yaşarsa yaşasın, zamanın hangi parçasında yaşarsa yaşasın, üstelik de o kavimde hangi şehirde yaşarsa yaşasın, hangi toplum biriminde yaşarsa yaşasın, bütün insanlar mutlaka Allah'ın Resulünden haberdar oluyorlar. Bütün devirlerde Allah'ın Resulleri bütün kavimlerde yaşamakta, yaşamış, şu anda da yaşamakta. Öyleyse o zaman Resullerle Nebiler arasındaki rakamsal farklılığa bir göz atalım, gelin beraberce. Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. 1400 senedir de dünya üzerinde peygamber yok. Yani 2000 yıllık bir zaman devresinde sadece iki tane peygamber, iki tane nebi söz konusu. Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İki nebi. Peki kaç tane resul? En az 2000 tane. Nereden çıkartıyoruz? Hadi gelin sizinle beraber ortalama bir hesap yapalım. Bu dünyada 100 tane ayrı kavmin varlığını düşünelim. İnsanlar 100 sene yaşamazlar resuller, ama onları da 100 sene olarak, 100 sene yaşıyor diye değerlendirelim. Yani rakamların daha düşüğünü verelim ki hakikaten eğer uzaklaşmışsak negatif olarak uzaklaşmış olalım. Yani bilelim ki aslında iki nebiye, 2000 resul değil, belki 3000 tane resul düşer. Ama en azından bu kadar olduğunu kesinleştirmek için insanlara 100 sene ömür biçiyoruz. Normal yaşantı 60 senedir, 70 senedir, her ülkede bir ortalama değer vardır. Ama hiçbir ülkede ortalama ömür 100 sene olamaz. Ama biz 100 seneden hesaplayalım. 2000 yılda 2 tane nebi, 2 tane peygamber. Şimdi 100 tane kavim düşünüyoruz. Bundan daha fazladır ama biz 100 tane kabul edelim. Ve her Resulünde 100 sene yaşayacağını kabul edelim. Ve bu 100 senelik hayatın yüzünde de o insan zaten duruma hakim olamaz. 20 yaşında filan olmalı ki Risaletle Allah-u Teala vazifeli kılsın onu. 30 yaşında, 40 yaşında olmalı ki Risaletle vazifeli kılsın. Bunları da yok sayalım. Yani kesinlikle emin olalım ki en az bu kadar Resul yaşamış. Öyleyse bir Resulün 100 yaşında 100 sene Resullük yaptığını kabul ediyoruz. Mümkün değil.
Bu rakam çok aşağıdadır. 50 sene, 60 sene olabilir. Nasıl bir hesap yapıyoruz? Bu Resul doğar doğmaz Resul olacak değil. Rüştünü ispat edecek. En az 20 senelik, 30 senelik bir hayatı geçecek ki risalet yapabilecek olan olgunluk noktasına Allah Teala onu ulaştırsın. Bu rakam genellikle 40 yaş çevresindedir. Ama biz 100 sene risalet yaptığını düşünüyoruz. Ki kimsenin bir iddiası olmasın. Hayır, bundan daha az Resul vardır. Kimse diyemesin diye. Ve ne çıkıyor sevgili kardeşlerim? 100 kavimde her birinde bir Resul ve her biri 100 sene yaşıyor. Öyleyse 2000 yılda her kavimde 20 tane Resul. 2000 yılda her kavimde yüzer senelik hayatları varsa 20 tane Resul. 100 tane kavimde 2000 tane eder bu. En az 2000 tane Resul yaşamış bugüne kadar. Hazreti İsa'dan bugüne kadar en az 2000 tane Resul yaşamış bu dünyada ve şu anda da Resuller hala yaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün Resullerin Nebi olması mümkün mü? İki tane Nebi'ye 2000 tane Resul tekabül ediyor. Kaldı ki bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebiydi. Bu Kur'an'ın kesinleştirdiği bir hüküm. Son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre ondan sonra gelen resuller nebi olmadan resul olmuş olmuyorlar mı? Bu o kadar saçma bir iddia ki nebi olmadan resul olmak iddiası. Bir üniversite profesörünün böyle bir safsataya inanması bizi gerçekten büyük hayal kırıklığına uğratmış durumdadır. Bu televizyonları parsellemiş olan adamlar Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bizimle olan konuşmalarında hepiniz duydunuz. Üçü de aynı şeyi söyledi. Nebi olmadan Resul olunmaz dediler. Hiçbir asla istinad etmeyen, Kur'an'a %100 ters düşen bir iddia sahibi bu insanlar ve bunlar bizim ülkemizde dini temsil eden profesörler. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Nebi olunmadan Resul olmaz iddiası bir safsatadır. Ama bütün Resuller Nebidir iddiasının tam olarak Kur'an'da, bütün Nebiler Resuldür iddiası tam olarak Kur'an'da nasıl yer yerine oturuyorsa, bütün Resuller Nebidir iddiası hiçbir şekilde Kur'an'la bir uyuşma halinde değildir. %100 Kur'an'a ters düşmektedir. Öyleyse bol keseden insanlara biz bu dini biliriz diye ahkam kesenler aslında Kur'an'ın kasından haberleri olmayanlardır. Yetmez, bunlardan iki tanesinin Kur'an-ı Kerim'i de var. Ve bu saçmalıkları orada da kullanmışlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi muhtevaya bakıyoruz. İddia. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece son nebi değildir. Aynı zamanda da son resuldür. Bunu iddia ediyorlar. Şimdi ayet-i kerimeye bir defa daha bakıyoruz. Ahzab 40. Muhammed diyor Allah Teala, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın resulüdür. Ve nebilerin sonuncusudur. Hatemün Nebiyin diyor. Nebilerin sonuncusudur.
Ne oldu? O Allah'ın Resulüdür. Elbette Allah'ın Resulü. Ama Resullerin sonuncusu değildir. Nebilerin sonuncusudur. Adamlar hayır diyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hem son Nebidir hem son Resuldür. Biz de diyoruz ki yalan söylüyorsunuz. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 3 grup ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Resul geleceğini açık ve kesilmiş şekilde ifade buyuruyor. Hangi ayet? Âl-i İmran 81, birincisi. Diyor ki Allah Teala, o zaman ki biz nebileri huzurumuzda topladık. Bu nebilerin ulul-azm peygamberler olduğu sonradan kesinlik kazanıyor. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesiyle kesinlik kazanıyor. Biz evvela Âl-i İmran 81'den bahsedelim. Diyor ki Allah Teala, o zaman ki biz nebilerimizden kesin söz almıştık. Onlara demiştik ki diyor Allah Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra Resulümüz gelecek. Sizlerden sonra Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz vermenizi istiyorum, misak vermenizi istiyorum ve bunu dilinizle ve bunu ikrar etmenizi istiyorum. Bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı ve dilinizle de ikrar ettiniz mi? Nebiler cevap veriyor, ikrar ettik. Öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Şimdi bizim bu televizyonları parsellemiş olan profesörler diyorlar ki, ha işte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o Resul. Biz de diyoruz ki hayır, o değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların arasında. Arasında mı? Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz tabii. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, hani o zaman ki nebilerimizden misak almıştık. Hazreti Nuh'tan da almıştık. Hazreti İbrahim'den de almıştık. Hazreti Musa'dan da almıştık. Hazreti İsa'dan da almıştık. Senden de almıştık diyor Allah Teala. Ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o topluluğun içinde, o nebilerin içinde ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul açık ve kesin bir şekilde Âl-i İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Yoksa Kur'an-ı Kerim'e ters düşer. Peki bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil sevgili kardeşlerim. Furkan suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, onlar derler ki diyor, ah keşke Resul'e tabi olsaydım da bu dertler başıma gelmeseydi. Kurtuluşa ulaşmışlardan olsaydım. Ah keşke filanı kendime dost edinmeseydim. Çünkü onu dost edindiğim için dalalete düştüm, dalalette kaldım. Ve Allah Teala şöyle bitiriyor ayetlerini. Resul dedi ki, ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'ı terk etti. Acaba bugün kim iddia edebilir bize sahabenin Kur'an'ı terk ettiğini?
eğer bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı, o zaman sahabenin Kur'an'ı terk edenler olması lazımdı. Ama tam aksini söylüyor Kur'an-ı Kerim, Ali İmran 119. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Öyleyse sahabenin Kur'an'ı terk etmek ne kelime? Kur'an'ın bütününe iman ettiği kesin. Öyleyse burada bu ifade Kur'an'da geçtiğine göre Kur'an'dan evvelki bir peygamberden bahsetmesi söz konusu değil Allah-u Teala'nın. Çünkü Kur'an'ı terk etmek söz konusu. Kur'an indiğinden sonra terk edilebilir. Çok açık ve kesin bir ifadeyle Allah-u Teala Furkan suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resulü söylüyor. Üstelik de Ali İmran 81'e göre kendisine yardım edilmesi lazım gelen, iman edilmesi lazım gelen bir Resul. Yeter mi? Yetmez. Allah Teala Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. Diyor ki Habibim, sen o günleri gözetle ki sana o günleri gösteriyoruz ki manasına geliyor. O gün yani gelecekte kıyamet alametlerinden birisi Duhan olayı. O gün tüm yerleri gökleri bir duhan kaplamış olacak diyor. Bir duman. Bu duman diyor bütün insanlar için bir azaptır diyor. Duman bir azap değildir. Normal standartlardaki bir duman olsa olsa bir tehlikedir. Ve insanı zehirler. Ama duman azap değildir. Öyle bir azap ki diyor Allah Teala bütün insanları kaplamış olacak. Yani insanların çok büyük bir kısmını. İşte bu ayet-i kerimede geçen duhan kelimesi fitnenin adı. Bugün bütün dünyayı saran bir fitne. Dünya insanının %90'ını Allah'ın yolunun dışında bırakmıştır. Hristiyanların arasında da durum budur. Yahudilerin arasındaki durum da budur. İslam'ın arasındaki durum da budur. Kitabı olmayan bütün din adı verilen inanış biçimlerinde de durum aynıdır. İnsanların %90'ından fazlası, neredeyse hepsi bu fitne ile mağlurdur. Bu fitne sebebiyle insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecektir. Onlar derler ki, ya Rabbi bizden bu azabı kaldır. Çünkü biz müminleriz. Burada Allah-u Teala'nın gene bir işareti var. Kendilerini mümin zanneden insanlara işaret. Sevgili kardeşlerim, müminlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Kendilerini mümin zanneden insanlar görüyoruz. Mümin olduklarını iddia eden. Mümin, inanan demek. İmanın sahibi demek. İmanda inanç demek. İnancın sahibi, yani Allah'ın varlığına inanan kişi mümin zannediliyor. Çünkü müminin lügat manası inanan, yani Allah'a inanan. Ama Kur'an-ı Kerim öyle demiyor.
Allah'a ulaşmayı edinemeden hiç kimse mümin olamaz diyor Kur'an-ı Kerim. Mümin olacak kişinin, mümin olabilmek için mutlak olarak riayet etmesi lazım gelen bir şart var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse mümin olamaz. Onun için, ya Rabbi bizden bu azabı kaldır, bu fitneyi bizden kaldır, biz de cennete girmek istiyoruz, bizler müminleriz diyen insanlara Allah Teala diyor ki, hayır, biz sizden azabı kaldırsak bile siz yeniden küfre dönersiniz. Sevgili kardeşlerim, ayetler şöyle bitiyor. Onlara, nerede onlarda ibret almak? Onlara apaçık bir Resul geldi de ona öğretilmiş, şeytandan vahiy alan, şeytan tarafından öğretilen ve mecnun yani deli dediler diyor Allah-u Teala. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor, sen geleceğe bak diyor. O kıyamet alametlerinden olan duhanın olduğu devreye bak diyor. Duhandan murat duman değil sevgili kardeşlerim. Kaldı ki duman olsaydı bile gerçekten böyle bir olayda vücut bulmuştur. Irak ordusu işgal ettikleri kuvvetten ayrılırken kuvvetteki bütün rafinerileri ateşe vermişlerdi. Gökyüzünü gerçekten gündüzü gece yapacak kadar kesif bir duman kaplamıştı. Ama ayetteki gerçek duhan bugün bütün dünyayı saran fitnedir. İnsanların %10'undan fazlasının kurtulması mümkün olmayan bir duhan, bir fitne bütün dünyadaki bütün inanış biçimlerini kapsamış durumdadır. Çok az insan kurtuluşa ulaşabilecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala 3 grup ayeti kerimede bunu söylüyor. Bu Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde Allah-u Teala'nın söylediği Resulü artık tanıyorsunuz. Kendisine bütün ülkenin gözü önünde şeytandan ilham aldığı, şeytandan vahiy aldığı ve yani şeytan tarafından öğretildiği ve deli olduğu ifade edildi. Hem de bunu söyleyenlerin hepsi profesör. Ceviz kabuğunda bu olayı hepiniz yaşadınız. İşte o Resul, o kendisine deli denilen ve şeytandan vahiy aldığı iddia edilen, şeytan tarafından öğretilmiş denilen Resul, Kur'an'daki o Resul idi. Ve Allah-u Teala o Resul'e müdafaa yaptırmadı. O Resul sadece bir hedefle oraya gönderildi. Açıklama yapması gerekiyordu. Halka açıklamada Kur'an'ın kaybolmuş hidayetinden bahsetmekti. İnsanların hidayete ulaşabilmeleri için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım geldiğini onlara anlatmaktı. Anlattı ama o kalabalık arasında bu söyledikleri bir bütünlük oluşturmadı insanların nazarında. Tebliğ yapılmasına rağmen tebliğ insanlarda gerekli neticeyi oluşturmadı. Ve o Allah'ın Resulüne deli dediler.
elinde teli olmadığına dair en üstün makamdan, adli tıptan 13 üyeli bir heyetten bir daha değiştirilmesine imkan olmayan bir hüküm verildi. Deli değildir, tam akla sahiptir. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizayn söz konusu. Ne yazık ki Nebi ve Resul kavramları birbirine karıştırılmıştır. Nebi olmadan Resul olmaz iddiası ise bütünüyle Kur'an'a ters düşmektedir. Nebiler peygamberlerdir. Aynı zamanda peygamberlerin hepsi Resuldürler. Ama Resullerin hepsi asla peygamber, Nebi değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir konuşma daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir araya getirdi ve Resul ve Nebi kavramlarını, Kur'an'dan kopan kavramlardan birini daha gerekli boyutlarla sizlere sunmamızı nasip kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki sizler varsınız. El ele, gönül gönüle bir beraberliği yaşamak için buradayız. Mutluluğu yaşamak için buradayız. Ancak sizlerle beraber olduğum zaman, sizlerle bir şeyleri paylaşabildiğim zaman var olduğumu hissediyorum sevgili kardeşlerim. Beni anlıyorsunuz değil mi? Sizler için yaşıyorum. Eğer sizler olmasaydınız biz bir hiçtik sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bize öğrettikleri ne ifade ederdi ki? Ben onları, biz onları size ulaştıramadıktan sonra sizler olmasaydınız her şey çok eksik olurdu. Ya da hiç olmazdı. Allah Teala neyi öğrettiyse bunları bize değil, size öğretilmesi için öğretti. Her öğrettiği sizin içindir. Siz olmasaydınız hiçbir şeyin değeri kalmayacaktı sevgili kardeşlerim. Şu konferanslar var ya, bizi öylesine mutlu ediyor ki, her konferansta yeni kardeşlerimiz oluşuyor. Bizi uydudan dinlemişler kardeşlerimiz. Bizim kardeşlerimizi hiç tanımadan kendi evlerinde uydularını karıştırırken bizimle karşılaşmışlar. Ve bizi kendilerine yakın hissetmişler. Her konferansta çok sayıda bizi zaten izlemiş olan seyircilerimiz oluşuyor. Ve hepsi canı gönülden katılıyor. Konferanslarda her biri yüzlerinde mutluluk ifadesiyle İzliyorlar bizi. Bizim kardeşlerimiz de hiç tanımadıkları yeni kardeşlerle karşılaştıkları zaman ne demek istiyoruz yeni kardeşler demekle? Yani televizyonda bizi zaten tanımış olanlarla karşılaştıkları zaman yeni dostlar, yeni dost çehreler görmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Ama bu mutluluktaki en büyük kişisel pay bize ait sevgili kardeşlerim. Çünkü sadece sizlerin mutluluğunuz bizi mutlu kılar. Biz tek başımıza bir hiçiz. Sadece Allah Teala bizi seçmiş o kadar. Mesela sizi seçebilirdi. O seçtiği zaman olay bitmiştir. Ama sevgili kardeşlerim, onun bize öğrettiklerini biz sizlere ulaştıramasaydık ne kıymeti kalırdı ki öğrendiklerimizin? Kur'an'dan kopmuş bir İslam toplumu mutsuzluğunu sonsuza kadar sürdürürdü.
Ama öyle olmayacak. Öyle olmuyor. Sizler Kur'an'ı öğreniyorsunuz. Kur'an'ın Allah'a göre olan gerçek yüzünü. Allah Teala hangi ayette ne demek istemiş? Bunun öğrenilmesi için Kur'an'ı bir büyük fanus olarak görmek gerekir. Bütünün parçalarını öyle bir dizaynla yan yana getirmiş ki Allah Teala, neticede Allah çıkıyor ortaya. İşte o ilminden bir nebze bize öğrettiği için buradayız. İnsanlığın unuttuğu Kur'an-ı Kerim'in ruhunu sizlere öğretmek üzere. Ama öğrenenlerin hepsi büyük mutluluklar yaşıyorlar, hamdolsun. Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Sizinleyiz ya, sizinle beraberiz ya. Gerisi lafı güzel. İnsanlar eğer Allah-u Teala'yı tanımak istemiyorlarsa bırakalım, tanımasınlar. Eğer insanlar mutluluğu yaşamak istemiyorlarsa bırakalım, yaşamasınlar. Ama kim de mutlu olmak istiyorsa onların yeri burasıdır. Çünkü mutluluk insanlara göre değişen bir husus değildir. Mutluluk Allah'ın kanunlarına bağlıdır. Düşünün, iç dünyanızda iki düşman devamlı boğuşur. Dikkat edin ki birisi ruhunuzdur, ruhunuzdaki hasletlerdir. Yani Allah'ın emirlerine mutlak itaat etmek isteyen, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemek istemeyen bir güç. Ruhunuz. Bir de Allah-u Teala ne emretmişse onları mutlaka yapmak istemeyen, mutlaka onlara karşı çıkan, Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak isteyen bir kuvvet, nefsinizin afetleri. İşte böyle bir dizaynda insanlar hep 1-0 mağlup. Neye mağlup? Nefslerinin afetlerine tabii. Netice mi? Netice mutsuzluk sevgili kardeşlerim. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, içinizden bir sızlama duyarsınız. Niçin bu suçu işlediğinizi derin derin düşünürsünüz. Siz huzursuz bir insansınız. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işledikten sonra Allah'ın size mutlaka azap etmesi söz konusudur. Yeter mi? Yetmez. Arkadan da ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir. Sıkıntı hissedersiniz. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsanız gene aynı sonuçla karşılaşırsınız. Allah-u Teala hem bizi yaratmış hem de bizi cezalandırıyor. Olur mu böyle, olur mu? Öyle mi diyorsunuz? Peki, yaratmasaydı siz var olur muydunuz? Sevgili kardeşlerim, anneleriniz, babalarınız sadece bir vasıtadır. Yaratan O'dur, Allah'tır. Ve sizi sadece bir hedefe dayalı olarak yaratmıştır. O hedef sizin mutluluğunuzdur. Allah'ın hepinizden ama hepinizden istediği bir tek şey vardır. Sizin mutlu olmanız. Ve mutluluğun iki tane yolu yoktur. Sadece bir tek yolu vardır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. Nerede kavga varsa orada kaos vardır. Kavganın ve kaosun olduğu her yerde sadece huzursuzluk vardır. Mutluluğun işareti sulh ve sükundur. Bir uyum halidir mutluluk. Uyuşma içerisinde huzuru yaşama.
Mutlu aileler vardır, mutsuz aileler vardır. Her an kavgaların var olduğu, her an devamlı birbirini üzen, hakaret eden, döven insanların var olduğu aileler ne yazık ki bizim ülkemizde çoğunluğu teşkil ediyor. Hırsızlığın, kapkaçın, her türlü alaksızlığın sokaklarında kol gezdiği bir ülke olduk. Bir gün Türkiye küçük Amerika olacaktır diyorlardı. Oldu sevgili kardeşlerim. Ama 1920'li yılların gangsterlerinin hakim olduğu o Amerika olduk. Her şeyimizde dökülüyoruz. İslam bu mu? Sevgili kardeşlerim, din mutluluktur. İslam bu mu demekten muradımız zaten din bu mudur? Çünkü ondan başka bir din zaten hiç olmamıştır. En çok ona üzülüyoruz ki inananlar arasında bir savaş cereyan ediyor. Herkes birbirine düşman. Şeytan da kıs kıs gülüyor.

Düşünebiliyor musunuz şeytanın bize yaptırdığını? Ama o deve karıncalarına dikkat etmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Unutmayın, deve karıncaları. Şeytanın bize o zaman yaptırdığı bu olayı şeytan şimdi hepinize yapıyor. Ne yapıyor? Bütün din mensuplarını birbirine düşman etmiş. Bu insanlar arasındaki savaşları çıkaran hep aslında iblis, terör arkasında onu saklıyor. Her olay bir evvelki olayın nispetidir. Bir evvelki olay sebebiyle vücuda gelmiştir. Birbirine zincirleme bağlıdır. Nasıl biz o deve karıncalarını birini ötekine ısırttığımız zaman ısıran kavgayı başlatıyor. Elinde değil. İkisine de düşman olan birisi, yani o biz küçük çocuklar, o kavgayı başlatmışız. Ensesinden ısırılan zavallı karınca fena halde içerliyor. Düşmanını yenmek üzere harekete geçiyor ve savaş başlıyor aralarında. Saatlerce saatlerce süren bir savaş. Aslında ikisi de kabahatli değil. Kabahatli olan dışarıdan senaryoyu oluşturan ve onları birbirine düşman eden o varlık. İşte biz küçücük çocukken bize onu yaptıran iblis, bugün bütün dünyada bu basit tekniği kullanıyor. Sadece taraflardan birini kışkırtabilse zaten yetiyor. Kim bir başkasına haksız yere bir davranışta bulunursa, karşı tarafa haklı bir tepki imkanı doğurmuş olur. Bundan sonra hakkın kavgası gibi kabul edilir. Oysa ki değil, deve karıncalarının durumu gibi. İnsanların birbirini öldürmelerinde hak olamaz. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah Teala ne diyor? Siz saldırmayacaksınız diyor. Ancak kim sizi yurdunuzdan çıkarmaya kalkarsa, sizi haksız yere öldürürse, size bir kötülüğü dokunursa, o zaman ona siz de saldırabilirsiniz. Ama bu sadece kısastır. Kim sizin ülkenize saldırırsa, onlara saldırmak ve onları vatanınızdan çıkarmak sizin üzerine farz kılınmıştır diyor Allah-u Teala. Nasıl İslam'daki savaşın başlangıcı neymiş? Başlangıcı bize olan saldırı. İblis bunu çok iyi biliyor. Yani Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler üç ayrı inanç biçimini temsil ediyor zamanımızda. Aslında yok böyle bir şey. Üç ayrı inanç biçimi falan yok. Hepsi bir tane. Ve bu üç ayrı inanç biçimini temsil eden insanların birbirine düşman olduklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? O şeytanın bizi nasıl alet ettiğini, nasıl kullandığını anlatıyoruz size. En basit ölçekle iblisin devreye girmesi söz konusu. İşte şu anda dünya üzerinde bir taraftan özel terör var, bir taraftan devlet terörü var. Ama terör var sevgili kardeşlerim. Tıpkı deve karıncalarının birbirine düşman kılınması gibi dışarıdaki bir sebeple iblis ülkeleri birbirine düşman ediyor. Ve nefsimizdeki düşmanlık afeti, kin afeti, hırs afeti sebebiyle, gurur afeti sebebiyle

ve birbirimize düşman ülkeler oluyoruz. Ve arkası öldürmekle sonuçlanıyor hayatın sona ermesi. Kimse Allah'ın verdiği hayatı sona ermek, erdirmek yetkisinin sahibi değildir normal standartlarda. Ama eğer ülkenize saldırı varsa, savaş Allah'ın emridir. Ülkenizi kurtarmak için mutlaka savaş vereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman Allah savaştan yana değildir. İnsanların ölmesinden yana değildir. Ama iblisin kışkırttığı insanlar bir ülkenin mensupları olarak başka bir ülkeye zarar veriyorlarsa, zarar gören ülke kendini müdafaa etmek mecburiyetindedir. Bu Allah-u Teala'nın emridir. Öyleyse bir sonuca gidiyoruz. Sulh ve sükun Allah'ın temel emridir. Mutluluğun temel felsefesidir, omurgasıdır, mutluluğun her şeyidir. Mutluluk iç dünyanızda sulh ve sükunu, kesintisiz bir sulh ve sükun halini, mutluluk dış dünyanızda yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun halini, mutluluk Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yaparak huzursuz olmanızı engellemeyi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyerek gene huzursuz olmanızı engellemeyi ifade eder. Öyleyse mutluluk bir huzur halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Bir kavganın bittiği yeri temsil edici muhtevası vardır. Nefsiniz ve ruhunuz birbirinin zıttı faktörlerle dolu olmasını devam ettirdiği sürece, yani nefsinizde afetlerin var olması devam ettiği sürece, ruhunuzda hasetler zaten vardır. O değişmez. Ruhunuz zaten en güzele, en güzel parametreye göre dizayn edilmiştir. Ruhunuz için söz konusu olan şey nihai noktadır. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Yani ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecek olan, şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getirmek isteyen, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir yapının sahibidir. Ama kulvara eşit şartlar içinde giren bütün insanlar, doğuşlarından itibaren bir de nefsin sahibidirler. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, nefsinizin temel afetlerindendir. Ve nefsinizdeki bütün afetler, 19 grup afet, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşıdır. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye teşnedir. İşlemeye yöneliktir. Bütün negatif faktörleri Allah neyi yasak etmişse hepsini mutlaka işlemek ister. Buna göre dizayn edilmiştir nefsinizin afetleri. Öyleyse bunun manası nedir? Bunun manası sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun manası her an kavgadasınız. Her an nefsinizle ruhunuz arasında kavga var. Kavga varsa, savaş varsa kaos vardır ve orada sadece ve sadece mutsuzluk vardır.
Onun için insanımız mutsuz. Sadece bizim ülkemiz değil sevgili kardeşlerim. Müreffeh ülkelerde de aynı şey var. Bir defa bütün ülkeleri temelinden kemiren bir afet var. Düşmanlık. Bu en mütekamül ülke olarak gördüğünüz Amerika'da beyazların Kızılderililere ve zencilere karşı bitmeyen bir kini var. Ama Kızılderililerin ve zencilerin de beyazlara karşı bitmeyen bir kini var. Hep gizli bir düşmanlıkla hissettirmeden birbirlerine karşı bir şeyler yapıyorlar. Negatif bir şeyler, en azından böyle bir talepleri var. Ve insanlar aşağılanıyorlar. İnsanlar hakaret görüyorlar. Zenciler, Kızılderililer ve Amerika'daki yabancılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün dünyadaki süper ülke Amerika. Süper olmasını deniz aşırı donanma kuvvetine bağlı. Süper olmasını deniz aşırı donanma kuvvetine bağlamış. Amerikan bahriyesindeki uçak sayısı, hava kuvvetlerinin uçak sayısını çok kat aşıyor. Yani deniz aşırı ülkelerdeki devriye görevi yapılıyor. Dünyaya adalet sağlıyor görüntüsünde Amerika. Sevgili kardeşlerim, bir dizayna dikkatle bakın. Ülkelerin birbirine düşmanlığından kimseye hayır gelmez. Dostluğu kurmak için hepimiz vazife almalıyız. Evvela elimizde çok sağlam bir materyal var. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır ve hepimiz aynı dinin sahipleri olmak mecburiyetindeyiz. Ama bugünkü dünya realitesi 72 ayrı inanç çeşidinden bahsediyor. Dinlerin birleştirmesi için birçok cemaatler oluşmuş, vakıflar kurulmuş, kuruluşlar var. Belki sayısı yüzün üzerinde. Ve bu kuruluşların hepsi aynı gayeye dayalı olarak faaliyetler gösteriyorlar. Tespit edebildikleri şey 72 tane inanç biçimi. Dinler de bunların 3 temel faktörünü oluşturuyor. Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudilik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki O bize sulh ve sükunu öğretti. Sulh ve sükun mutluluğun temel simgesidir. Öyleyse biz kendi iç alemimizde sulh ve sükunu sağlarken bununla yetinmememiz lazım. Ülkemizde sulh ve sükunu sağlamalıyız.
ahlakı nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir ahlak anlayışı varsa öyle bir noktaya ulaştırmalıyız. Ahlakı temin etmekle hepimiz vazifeliyiz. Kimsenin kalbini kırmadığı, kimsenin kimseyi kınamadığı, tam aksine herkesin birbirine yardım için, başkalarının mutluluğu için yarışta olduğu bir dünya nizamı. Evvela bir ülke nizamı. Sevgili kardeşlerim, bugün Amerika Birleşik Devletleri dünya sülhü için ağırlığını koymuş durumdadır. Bu dünya sülhünün en güçlü ülkesine dikkatle bakın. Bir başka ülke giderek hızla büyüyor. Kızılçin. Ve süratle silahlanıyor. Sevgili kardeşlerim, bir de Osmanlı'yı devreye koyun. Ufukların efendisi Osmanlı'yı. Osmanlı Avrupa fethini gerçekleştirirken bir hedefle oraya gitti. Orada adaleti temsil etmek üzere. Orada adaleti oturtmak üzere. Asillerle halk arasındaki o büyük dengesizliği Osmanlı yakından biliyordu. Ve bu adaletsizliği gidermek yerine adaleti ikame etmek Osmanlı'nın temel vasfıydı. Ve Osmanlı yükselme devresi boyunca bu dünyadaki en sağlam yapının sahibiydi. ...1299-1683... yaklaşık olarak 400 yıl Osmanlı'nın adım adım cihan hakimiyetine çıkışı ve nizam-ı alem devlet oluşu ve bunu devam ettirmesi, büyümesi. 1683 orada büyüme duruyor. Ondan sonra inkılap başlıyor. Duraklama ve değişme, geriye doğru çöküş. Sevgili kardeşlerim, şimdi dikkatle bakın. Osmanlı fetih yapıyor. Osmanlı askeri nereye girerse orada hiçbir şeyi bedelsiz olarak almıyor. Sahibini bulamadı, o zaman ağaca asıyor. Aldığı nesnenin bedelini. Osmanlı gittiği her yere adalet götürmüştür. Osmanlı adaletine onların efendisi olan Osmanlı'nın adaletine Avrupa hayrandı. Kendi ülkelerinde hiçbir zaman göremedikleri adaleti sağlıyordu. Avrupa'nın hanlarıyla Osmanlı kervansaraylarını bir karşılaştırın sevgili kardeşlerim. Avrupa'daki bütün hanlarda en çok içilen şey alkollü içkilerdi. Her türlü insan, her türlü saldırı bu hanlarda vücut bulabilirdi. Her an kavgaların, dövüşlerin, cinayetlerin işlendiği birer batakhaneydi hanlar. Osmanlı Avrupa'da kervansaraylar kurdu.
vakıflara ait olan kervansaraylar. Orada herkes kutsal bir misafirdi Osmanlı'ya. Hangi milletten olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, 3 ay süreyle herkes orada kalabilirdi. Hiç ücret ödemeksizin. Bir atı olan bir insan bütün Avrupa'yı dolaşabilirdi. Her kervansarayda 3 ay kalmak imkanının sahibiydi. Yiyecekler vakfın sahibi tarafından oranın defterine göre, defter oranın kanunuydu. O kervansarayın kanunu bir defter. Her kervansarayda mutlaka vardı. Bir günde kimin ne kadar istihkakı var, o belliydi. Herkese eşit muamele yapılırdı. Ve orada kavga olmazdı. Orada Osmanlı'nın sulh ve sükun kanunu hakimdi. Bir filmlerde gördüğünüz o hanları düşünün. Herkesin kafaları çektiği, birbirine saldırdığı, birbirini öldürdüğü, türlü entrikaların döndüğü o hanların yerine Osmanlı kervansaraylarını kurmuştu. Dünyadaki en seri posta Osmanlı'nın postasıydı. İstanbul'dan Avrupa'nın ortalarına kadar at sırtında gidenler, ulaklar hiç durmadan giderlerdi. Her menzilde dinlenmiş atlar gidecek Tatar'ı beklerlerdi. Tatar ağasının emri altındaki bütün süvariler Sit süvariliklerin en üst Sit sınırlarında olan insanlardı. Atlar da öyleydi. Dünyanın hiçbir yerinde öylesine mükemmel bir posta Osmanlı zamanında kurulamamıştır. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Arkasında ne vardı? Ah Evren Teşkilatı vardı. Ah Evren Teşkilatı tasavvufun temel faktörlerin hepsini sinesinde toplanmış bir tasavvuf teşkilatıdır. Yani Kur'an'ın bütününe ittiba edenlerin kurduğu, bütün Avrupa'yı kuşatan bir güzellik. Osmanlı'nın bütün ülkelerine onlar ulaşmışlardır. Ama yabancı bir kültüre Osmanlı damgasını vuran Osmanlı'nın adaletidir. Allah'a karşı yakınlığıdır. Allah'ın emrinde oluşudur. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Osmanlı'nın dünya hakimiyetiyle Amerika'nın dünya hakimiyeti arasında çok büyük bir farklılık vardır. Birinde adalet bütün boyutlara sağlanmıştır. İkincisinde mevcut değildir. Ekonomik faydalar için savaş veriyor Amerika. Ve ismi giderek zedeleniyor. Sevgili kardeşlerim, neticede Amerikan savaşlarına baktığımız zaman sanki İslam'a karşı açılan bir savaşmış gibi görünüyor. Realitede petrol dizaynı içerisindeki bir savaştan bahsetmek belki daha akılcı. Ve Amerika sadece bir vasıtadır. Konunun arkasında yatan Illuminati'dir. Şeytanın
dünya hakimiyeti. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda global, bir küresel bir muhtevayı sizlere sunduk. Kişisel mutluluk, topluma yansıyan bir müessesedir. Eğer siz kişi olarak mutlu olursanız, sizin toplumunuzdaki herkes kişisel olarak mutluysa, o zaman toplum mutludur. İşte Osmanlı'da saraydaki mürşitlerin yerini, ki başlangıçtaki bütün Osmanlı padişahları tasavvuftandı, hep mürşitleri vardı. Ne zaman o mürşitlerin yerini sarayda ilmin hücumcular aldığında, işte o zaman yücelme durmuştur. İlmin hücum, yıldızlar ilmi. Zamanımızda da hani insanların doğum tarihlerine göre bir şeyler söyleniyor ya, akrep burcu, yay burcu falan diyerek astroloji. İşte astrolojinin Arapçası ilmin hücumdur, yıldızlar ilmidir. Allah'ın evliya mürşitlerini astrologlar aldığı zaman sarayda başlayan negatif dizayn bütün Osmanlı'ya yayılmıştır. Ve Osmanlı yavaş yavaş duraklama, sonra da küçülme devrine girmiştir. İnhidat devri. Sevgili kardeşlerim, tarih aynasına baktığınız zaman, eğer bunu Allah'a olan yakınlıkla bağdaştırabilirseniz, bu söylediğimiz tabloyu net olarak görürsünüz. Avrupa'nın en güçlü ordusu Yeniçerilerdi. Duraklama ve gerileme devrinde Yeniçerilerin padişaha karşı ayaklandıklarını görüyoruz. Kazan kaldırdıklarını görüyoruz. Adım adım tasavvuftan ayrılan insanların oluşturduğu bir Osmanlı toplumu. Tasavvuf deyince sevgili kardeşlerim, sakın ola ki tasavvufun Kur'an'dan ayrı bir dizayn olduğunu, bir aşırılık ifade ettiğini sakın düşünmeyin. Tam aksi söz konusudur. Tasavvufu yaşamayan, Kur'an'ı yaşamayandır. Tasavvuf dediğimiz zaman sadece Kur'an'ı kastediyoruz. Yüzlerce defa ispat ettik ki tasavvuf eşittir Kur'an'dır. Tasavvuf, Kur'an'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütününü yaşamaktır. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında 7 tane safha sayılır sadece. Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlayan bir dizayn, irşat makamına ulaştığınız zaman ikinci safhaya ulaşmıştır. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasında üçüncü safhaya ulaşmıştır. Ve Allah-u Teala bu üç safhayı da garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamına ulaşıp tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbindeki afetlerde
%50'den daha fazla eksildiği için dünya saadetiniz de günün yarısını aşmıştır. Ne demek istiyoruz? Mutluluğunuz iç dünyanızdaki kavganın bitmesine bağlıdır demiştik. Zikir adı verilen bir müesseseyle nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmek hepinizin elindedir. Tasavvufun temeli de budur. Manevi temizlenme, manevi tahir olma. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizi mutsuz kılan yegane faktör nefsinizin afetleridir. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıktıkları için, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek istedikleri için, ruhunuzun hasletleriyle devamlı çatışma halindedirler. Öyleyse iç dünyanızda bir diyalektik kavga var. Bu sebeple mutsuzsunuz. Ve Allah Teala bunu üzerinize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemeyi, tabiyeti, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı, başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve ulaşmayı Allah Teala üzerinize farz kılmış. Tam 12 defa. Ulaşma dileği, ulaşma ve daha ötesi. Yani fizik vücudunda, nefsinde, iradeninde Allah'a teslimi. Hepsi bütününü alırsanız eğer 12 tane farzla karşılaşacaksınız Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk denilen şey sizin iç dünyanızdaki kavganın bitmesiyle gerçekleşebilir. Bunun yarısını Allah-u Teala garanti etmiş size. Bir tek dileğinizle nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından daha fazlasını Allah-u Teala alacağını, sizi %50'den daha fazla bir dünya saadetine ulaştıracağını, ruhunuzu da mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Yani bir başka ifadeyle, üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin %50'den fazlasını Allah garanti ediyor. Öyleyse şu mutsuz dünyada, a benim canlarım, ciğerlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neyi düşünürsünüz? Şu mutsuz ortamda Allah-u Teala'nın size verdiği emirleri yerine getirerek mutlu olmak varken neden kendinizi düşmanlığa, huzursuzluğa adıyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte tasavvuf bu Kur'an'ın temelini oluşturur. Bütün safhaları farzdır. Ruhunuzu Allah'laştırmak da farzdır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz de farzdır. Nefsinizi Allah'a teslim etmeniz de farzdır. İradenizi Allah'a teslim etmeniz de farzdır üzerinize. Kur'an farzı. Peki ne olmuş? Ne olmuş da bundan unutulmuş? İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar sevgili kardeşlerim. Şeytan insanları Kur'an'dan ayırmış, insanlar tarafından yazılan el yazması kitapları asırlar boyunca insanlara öğreti vasıtası olarak kabul ettirmiş iblis. Ve ne olmuş? Kur'an rafa kaldırılmış. O zaman insanların oluşturduğu bir din nizamı çıkmış. İslam'ın 5 tane şartından ibaret bir din anlayışı.
ve herkesin cehenneme gitmesiyle sonuçlanan bir korkunç tuzak. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. İslam'ın 5 tane şartı, hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramayacağı gibi hiçbir kimseyi mutluluğa da ulaştıramaz. Mutluluk Kur'an'dır. Ve Kur'an tamamen unutulmuştur. Yetmez. Kur'an dinler olmadığını, bir tek dinin var olduğunu söylüyor. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de Hanif olduğunu Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi net olarak söylüyor. Ve Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da aynı dinin mensubu olduğu Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Onlara yazdırılan kitapların da Kur'an'daki esasların aynını içerdiğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din insanların bugün uyguladığı İslam'ın 5 tane şartından ibaret değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek zaten eksik bir tatbikatı ifade eder. Soruyorum size sevgili kardeşlerim, bu 5 tane şartın içinde zikir var mı? Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek suretiyle Allah'ın katından şuraya kalbinize rahmetin, fazlın ve rahmetin ve salavatın iki grup nurun gelip kalbinizi pırıl pırıl aydınlatmasına sebebiyet verecek olan zikir var mı? Yok sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de farz ama ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde mevcut değil. Zikir ne bir ibadettir diye mi düşünüyorsunuz? Bunun cevabını vereyim size. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Ud'uhiye ileyke min el-kitabi ve kumus salat. İnne's salate tenha anil fahşai vel münkeri ve lezikrullahi ekber." Habibim sana vahyettiğim o Kur'an var ya, onu onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Zikrullah, Allah'ın zikri en büyüktür diyor. Bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Bir zikir olan namaz kılmaktan daha büyüktür. En büyüğü zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor. Zikir de farz. Günün yarısından daha çok zikir de farz. Daimi zikir de farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hep Kur'an'ı yaşayanları aşırı dincilikle suçlarlar, bizim yobazlar. Bilmezler ki Kur'an'ı yaşayanlar sadece bizleriz. Bilmezler ki sahabe Kur'an'ın bütününü yaşadılar. Son derece açık sevgili kardeşlerim. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük müşrine ulaşıp tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi nefslerini teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bütün bunlara rağmen bizim yaşadığımız hayatta tam onların yaşadığı hayat olmasına rağmen, bunu yüzlerce defa ispat etmemize rağmen adamlar bizi aşırı dincilikle suçluyorlar. Cehaletin bu seviyesi gerçekten hüzün verici sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki din alimlerimiz Kur'an'ı bilmiyorlar. Bir şey daha, çok iyi Arapça bilmeleri, sarf ve nahiv bilmeleri, gramatikal olarak Arapçanın gönlüne
sahip olmaları hiçbir şey değiştiremiyor. Din öğreticilerinin %90'dan fazlası ülkemizde dinlerini bilmiyor. Hatta cemaatler arasında da ne yazık ki bu gerçek hüküm sürüyor. Tek ışık Allah'tadır sevgili kardeşlerim. Biz o ışığı temsil ediyoruz. Söylediğimiz her şey kelimesi kelimesine Kur'an'dan alınmış Allah'ın bize öğretisidir. Dikkat edin ki din Allah'a teslimlerden ibarettir. Onun için dinin adı Arapça olarak indirilen Kur'an-ı Kerim'de İslam'dır. Yani Allah'a teslim olma dini, yani Allah'a ruhu teslim etme dini, yani Allah'a fizik vücudu teslim etme dini, yani Allah'a nefsi teslim etme dini, yani Allah'a iradeyi teslim etme dini. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çabuk geçiyor şu zaman. Sizlere doyum olmuyor ki sevgili kardeşlerim, size öyle çok seviyoruz ki. Günümüzün 24 saatini sizlere harcamak istiyoruz. Ve bakıyoruz ki her gün 20 saat belki de daha fazla sizlerle beraberiz. Bir taraftan telefonlarınız, bir taraftan e-mailleriniz, bir taraftan sizinle yaptığımız bu televizyon konuşmaları, can cana, gönül gönüle, sımsıcak bir beraberliği temsil ediyor sevgili kardeşlerim. Biz etle tırnak gibiyiz. Biz fizik vücutla ruh gibiyiz. Birbirimizle birlikte var oluyoruz. Mutluluğumuz bir üçlüyü ifade ediyor. Allah-u Teala, sizler ve biz. Mutluluk işte budur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, teslimler. Öyleyse Allah'a teslim olmaya çalışın. Teslim olmaya çalışın ki mutlu olasınız. Ve etrafınızdaki mutsuzluklar denizi sizi sakın aldatmasın sevgili kardeşlerim. Siz Allah'a aitsiniz. Sizler Allah'ın bu dehşet devresinde en çok güvendiklerisiniz. Dinin tamamen unutulduğu, bütün dinlerin mensuplarının birbirine düşman olduğu, dünyanın bir soygun devresi geçirdiği bu günler, bunları elle gönül gönüle beraberce aşacağız. Ve mutluluk bu kasvetli günlerin arkasından doğacak olan güneşle gelecek. O güneş, efendim, ne dediniz? Evet, hidayet güneşidir sevgili kardeşlerim. Hidayet güneşi. O güneş etrafı ışıklandıracaktır, ısıtacaktır ve bu dünyayı yaşanacak bir yer haline getirecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: sayenizde hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının konferanslarının birisinde tekrar Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Allah sevgisiyle mutluluğu yaşamak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten sevgi mutluluğun anahtarıdır. Hidayet de mutluluğun anahtarıdır. Ve Kur'an'daki 7 safha hidayet baştan sona sevgiyle yaşanır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetlisidir. Mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi. Ama Allah sevgisi olmadıkça ahiret saadeti mümkün değil. Allah sevgisi olmadıkça dünya saadeti mümkün değil. Allah-u Teala her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Her şeyi sevgiyle yaratan Rabbimiz, sevgiyle en üst noktada yarattığı insan için dilediği tek şey insanların mutluluğu. Evvel ahiret saadetine, daha sonra dünya saadetine ulaşması. Allah'ın başka bir gayesi yok. Allah'ın insanların elindeki hiçbir şeye de ihtiyacı yok. Zamandan, mekandan münezzeh olan Allah Teala İnsanların elindeki hiçbir şeye de ihtiyacı yok. Öyleyse hedefimiz olan mutluluğa ulaşmak ancak Allah sevgisiyle mümkündür. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'den vaaz edilen bir hadiste Allah Cebrail Aleyhisselam'ı çağırıyor. Diyor ki ben İrşad kademesinde vazifeli kıldım. Kulumu seviyorum. Ey Cebrail, sen de sev. Cebrail aleyhisselam meleklere bildiriyor. Allah devrin imamını seviyor. Ben de seviyorum. Siz de sevin ey melekler. Melekler de seviyorlar ve devrin imamı devreye giriyor. Ey insanlar, Allah sizi seviyor, severek yaratmış. En çok da tabii her devirde devrin imamını seviyor. Melekler de seviyor, Cebrail aleyhisselam seviyor. Siz de Allah'ı sevin. Tabii Cebrail aleyhisselamın iradesi Allah'a bağlı. Meleklerin iradesi de öyle. Meleklerin bir cüz-i iradesinden bahsetmek mümkün değil. Devrin imamı da Allah'ın tasarrufunda. Ama devrin imamı hitap ettiği insanlar zahiri aleme ait olan bir fizik vücut, berzah alemine ait olan bir nefs, Allah'ın zatının üfürülen bir ruh, serbest irade ve aklın sahibi olarak hayatı yaşıyor ve bu dünyada yaşayan tüm insanlara ey insanlar duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Yaratılışımızın ana unsurlarına baktığımız zaman ruhumuzda 19 tane haslet var ve sevgi bu 19 hasletten bir tanesi. Nefsimizde de bunların zıtları var. 19 tane afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, daha doğrusu Allah'a ulaşmak yolun, Allah'a ulaşmanın süresinin uzaması
yolun uzunluğundan değil, nefsimizin engel olmasındandır. O zaman eğer seven sevdiğine koşuyorsa, Allah en çok insanı seviyor, insanın da Rabbinin, insan da Rabbinin kendisine sevmesini istiyorsa ve sevgiyle Allah'a yakın olmak istiyorsa, bunun yolu fizik vücut ölmeden evvel ruhun talebine uymaktan geçer. Yani hayattayken Allah'ın zatına ulaşmayı dilemekten geçer. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in vaaz ettiği bir hadiste, öyle Allah'ın sevgili kulları var ki, onlar kulları Allah'ı sevdirirler, Allah'a da kulları sevdirirler. İşte onlar Allah'ın mürşitleri. Allah'ın mürşitleri insanları Allah'a davet ederler. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Enfal 24'te Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yusuf 108, ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ettiğimiz yol sırat-ı müstakim yolu, o bizim yolumuzdur. Yunus 25, teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet söz konusu. Nahl 125, sen Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Hac 67, sen Rabbine davet et. Kasas 87, sen Rabbine davet et. Fusilet 33, Allah'a davet eden daha güzel sözlü kim vardır? Lise olaya baktığımız zaman, devrin imamının daveti Allah'ın zatınadır. Ama aynı zamanda devrin imamı sırat-ı müstakime de davet ediyor. Sırat-ı müstakime davetle Allah'ın yolu davet arasındaki ilişki ne? Bunun cevabını Yunus Suresi'nin 25. ayet-i kerimesi veriyor. Yunus 25'te Vallahu yed'u ila dar selam. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Ve yehti men yeşav ila sırat-ı müstakim ve daveti kabul edenleri de sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Öyleyse sırat-ı müstakim sonsuzlukta, arşta Allah'ın zatına ulaştıran yol. İster Allah-u Teala'nın zatına davet olsun, ister sırat-ı müstakime davet olsun, aynı hedefte kilitleniyoruz. Hedef aynı. Davetin muhatabı insana baktığımız zaman, davet ruhun talebi, çünkü sadece ruh Allah'ın zatına ulaşabilir dünya hayatını yaşarken. Fizik vücudun şartlar ne olursa olsun Allah'ın zatına ulaşması yoktur. Nefsin de Allah'ın zatına ulaşması yoktur. O zaman sevgiyle mutluluğu yaşamak, Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken fizik vücut ölmeden evvel sahibi olan Allah'a ulaşmayı dilemekle yaşanır. Mutluluğun anahtarı bir dilektir. Bütün Allah dostları böyle tarif etmişler. Mutluluk bir dilektir, bilene dün dernektir. Acaba mutluluk nedir? Mutluluğu anlayabilmek için mutsuzluğun nasıl teşekkül ettiğine bakmamız lazım. Bir slaytımız var. İnsanlar neden mutsuz ve huzursuz? Mutsuzluk da üç alemde kavganın hüküm sürdüğü bir muhteva ifade ediyor. İnsanlar neden mutsuz? Nefsimizin, nefsle ruh arasında diyalektik bir kavga var. Şu anda görüldüğü gibi. Nefsin manevi kalbinde 19 afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat.
Ama ruhta da bunların zıtları var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. Bu sebeple nefsle ruh arasında iç dünyamızda bir kavga var. Allah Resulü hadisinde buyuruyor ki, cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili. İnsanı cehenneme sürükleyen nefsin afetleridir. Cennet de nefsin sevmediği şeylere çevrili. Nefsin sevmediği şeyler ruhun hasletleri. İkisi birbirine zıt. O zaman cennet ruhun hasletleriyle çevrili, cehennem de nefsin afetleriyle çevrili ve başlangıçta akla her ikisi de ulaşıyor. Nefs kendisinin dediğini olmasını istiyor. Aklı kandıramak suretiyle ruh da kendi talebinin yerine getirmesini emrediyor. Sonuçta karar organı akıl. İrade de serbest. İradenin kullanımı kişinin kendisine verilmiştir. Ama akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Çevre, yani başka bir deyimle akıl, bulunduğu çevrede şuur sahibi olur. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanıyorsa, o akıl nefsin taleplerine evet diyecek ve karar şeytanın lehine çıkacak. Ama akıl Allah'ın emirlerini yerine getirdiği yasaklar

denete başlangıç noktasında denete kalma şakiden ne olmaz diyorsa, hidayet geldiği zaman delaletten kurtuluyor, cehennemlik olmaktan kurtuluyorsa, o zaman başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibi. 19 negatif özelliğin sahibi devamlı olarak nefsin talebini yerine getiren kişi için bu dünya bir zindan hükmünde. Ve nefsin taleplerine evet diyen bir insan devamlı şer işleyecektir. Ve bu şerrin işlenmesinde hep kişi mutsuzluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşayacaktır. Çünkü bitiminden sonra ruh nefsin yaptığı hata miktarınca ona azap edecek. Fizik vücuda da Allah-u Teala azap edecektir. Ve devamlı kişi bu dünyada mutsuzluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşayacaktır. Ama Allah-u Teala mutsuz olalım diye değil, bu dünyada da mutlu yaşayalım, ahirette de cennete gidelim diye bizi yaratmış. O zaman cennet nefsin sevmediği şeyler, yani ruhun hasletleriyle çevriliyor. O zaman ruhun hasletlerine baktığımız zaman 19 hasletin başında dominant olan sevgidir. Eğer sevgiyi terazinin bir kefesine koyarsanız 19 hasreti de, pardon 18 hasreti de başka bir terazinin kefesine koyarsanız sevgi ağır gelir. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Diğer bütün hasretler sevgiden doğmuştur. Yani Allah sevgisinin türevlerini oluşturuyor. Tekrar o slaytımıza dönecek olursak, iç dünyamızda kavga vardı, diyalektik kavga. Başka insanlarla ilişkilerimizde de yine eğer karar organı, akıl, nefsin taleplerine evet dediyse o kişi devamlı başka insanlarla bir kavga halindedir. Onlara zulmediyor, aynı zamanda kendisine de zulmediyor. Allah'la ilişkilerinde zaten Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıda. Hazreti Ömer şaşırırım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Şaşırırım o insana ki şeytanı bilip ona itaat ediyor. Şaşırırım o insana ki dünyayı bilip ona meylediyor. Allah'ı bilip isyan eden Allah Teala 7 sabah 4 teslimi farz kılmış. Ve Allah'ın hidayetçileri, davetçileri Allah'a davet ediyorlar, Allah'a anlatıyorlar. Ama o kişi Allah'ı bilmesine rağmen isyan ediyor, daveti kabul etmiyor. Daveti kabul etmeyen ne yapmıştır? Şeytanın davetini kabul etmiştir. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan diyor ki Allah'ın vaadi haktı. Allah'ın daveti haktı. Ben davet ettim ama ben yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Allah da davet etti. Allah'ın daveti ruhaydı. Ben davet ettim. Davetim sizin nefsinize. Fakat benim sizin üzerinde bir zorlayıcım, bir gücüm yok. Ben davet ettim. Siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın. Kendi nefsinizi kınayın. Yani nefsin afetleri bu daveti evet çıkartıyor. Bu daveti evet diyor. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a giden yol sevgiden geçer. Ve bu sebeple insanın yaratılış dizaynına baktığımız zaman Allah yoklukta arşta her şeyi yaratandır. 3 asır ve 3 dakika durmak üzere kainatı yaratandır. Ama her şey insan için yaratılmıştır. Melekler insan için, cinler insan için, hayvan insan için, nebatat, cemadat, her şey insan için. Ama insan Allah içindir. Yani insan Allah'la diğer bütün canlı ve cansız varlıklar arasında bir köprü. Köprü durumda olan insandan Allah'ın istediği şey mutluluk. O zaman insanın mutluluğu Allah'ın kendisi için yarattıklarında değil. İnsanın mutluluğu sahibinin kendisi için talep ettiklerindedir. Ne diyelim? Madem ki insan köprü, o zaman ben dünya

0: etmesini istiyorum. Dünyayı ona verseniz, o dünya onu mutlu olamaz, başka bir dünya ister. Bunun gibi, genellikle insanların çoğu bilmeyenler, isyan edenler, dünyada sahip oldukları şeylerle mutlu olacaklarını sanıyorlar. Ve başlangıçta herkes dünyayı istiyor. Ama Allah Teala da bizden dünyayı isteyenlere veririz ama onun ahirette nasibi yok. İşte 7 tane ayet-i kerime. Bakara 200. Rabbimiz bize dünyada ver derler, ahirette nasibi yok. Yunus 7 bize dünyayı ver, ahirette gafildirler. Hud 15-16 keza öyle. Şura 20 keza öyle. Naziat 8-39 ve Fatır 5. Öyleyse niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermez ama niyeti ahiret olana Allah-u Teala dünyayı bedava verir. Bu sebeple ne diyor? Ey dünya, kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır ama kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. Öyleyse akıl sahibi kişinin yapması gereken şey Allah'ın davetini kabul etmesidir. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı bedava verir. Ve bu sebeple biz insanların da Allah'ın katından gelen mürşitleri bizi Allah'a davet ediyorlar. Şeytan da bizi dünyaya davet ediyor. Sonuçta karar organı akıl ya dünyayı talep etmek suretiyle akla bildirecektir veya Allah'ı. Hazreti Ali diyor ki mal mı istiyorsunuz ilim? Mal nefsin talebidir. Dünyaya aittir. İlim de ruhun talebi, Allah'a aittir. Eğer mal isterseniz malın bekçisi olursunuz ama ilim isterseniz ilim sizi korur. O zaman akıl sahibi kişi için ilmi istemesi yani Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Gerçekten bu konuda tam 73 ayet-i kerimede fizik vücut ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasını açıklamış. 12 kere de Allah-u Teala bunu bizim üzerimize farz kılıyor. Ve bu farzı yerine getirmek için de tek başına Allah'a inanmak yetmez. Ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak da yetmez. Farz olduğuna inanmak da yetmez. Ancak kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ruhun Allah'a ulaşması nefsin 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Evvelden şeytan %100'üne tesir ederken Allah'a ulaşmayı dilediği an çok kısa süre içerisinde, 7 süre içerisinde nefsin manevi kalbine gönderdiği fazıllarla %49 fazıl, %2 rahmet. Toplam %51 aylandığın zaman ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Âl-i İmrân suresinin 73. ayet-i kerimesinde fazıl Allah'ın elindedir. Öyleyse biz Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın ismini zikretmeye başladığımız an selavat, rahmet, selavat ve fazıl. Ulaşmayı dileyenler için selavat ve rahmet geliyor ve o rahmet o kişiyi huşuya ulaştırıyor. Ama mürşide tabi olduktan sonra kişi selavat ve rahmetle birlikte selavat ve fazıl da gelmeye başlıyor. Selavat taşıyıcı, rahmet kalbe %2'lik oranda girici, fazıllar da kalpte kalıcı. Öyle olunca o zaman kişinin mutluluğu gün be gün artıyor. Tedrici basamaklar içerisinde. İşte birbirinin can düşmanı bedeviler bu formülü hayatına tatbik etmek suretiyle 14 asır evvel cahiliye dönemi yani beşeriler, bedeviler huzursuzluk ve mutsuzluk içindeyken, kavga halindeyken Resulullah'ın davetini kabul ederek çok kısa süre içerisinde ona tabi olmak suretiyle asr-ı saadeti yaşadılar. Asr-ı saadetin anahtarı bir dilektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerçekten bütün mürşitler Kur'an'ın bütününe tabidirler. Nereden biliyoruz? Kur'an'ın bütünü ne demektir? Kur'an'ın bütünü 7 sabı 4 teslimdir. Rabbaniyün Tevrat'ın bütününe tabi oldular. Havariler İncil'in bütününe tabi oldular. Sahabe Kur'an'ın bütününe tabi oldu. Her üç kitapta da Tevrat'ın da bütünü, İncil'in de bütünü, Kur'an-ı Kerim'in de bütünü hidayet ve nur olan yedi sabah dört teslimi yaşamaktır. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala çok kısa süre içerisinde mutlaka yedi furkan veriyor. Yedi furkan veriyor ama onunla da kalmıyor. Bütün günahlarını örtüyor. Günahı sıfırlanan kişi bir tek dilekle birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama Allah Teala onu halde bırakmıyor. Kalbine hidayet de ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve huşu sahibi olan kişi perşembeyi cumaya bağlayan gece avcet namazı kılarsa ki mürşide ulaşmak farz. Allah Teala ona 14. basamakta mürşid gösteriyor ve mürşide tabiyetini gerçekleştiriyor. Alimna 31'de bana tabi olursanız Allah da sizi sever. Alimna 164'te tabi olanlar için Resul bir nimettir. Meryem 43'te İbrahim Aleyhisselam babacığım bana tabi ol ki seni sırat-ı seviyeye ulaştırayım. Yasin 21'de sizden ücret istemeyene tabi olun. Mumin 38'de irşat yoluna tabi olmak var ve diğerleri. Öyleyse görüyorsunuz ki din mürşitle yaşanır. Ve mürşidin de Allah'ın kendisine gösterdiği mürşit olması halinde hedefe ulaşmak mümkün. Mürşide tabi olduğunuz an diğer bütün vasıta emirler farz ama önemli farz zikir. Zikir ibadetlerin sultanı. Zikir tek başına Allah sevgisidir. Bir insan ben Allah'ı çok seviyorum dediği an o zaman şu suali sormanız lazım kendisine. Ne kadar zikrediyorsun? Ben çok seviyorum ama zikretmiyorum. O zaman yalan söylüyor. Ben çok çok seviyorum ama iki saat zikrediyorum. Yine doğru değil. Çok zikreden bir insan en az 12 saat ve daha fazlasını zikirle geçiren bir insandır. Onların da Kur'an'daki ismi zahitler. Az zikreden bir insan 3 saat zikri yapan kişidir. Çok zikir 12 saat ve daha fazlasını yapandır. Ama bir de daimi zikir var ki nefsin Allah'a teslimi ancak daimi zikirle gerçekleşen bir olgudur. O zaman ilk 7 basamakta ameni oluyor. Allah Teala onun bütün günahlarını örtüyor. Mürşidine tabi olduğu zaman bir kere daha örtüyor ve böylece günahlar sevaba çevriliyor. Ama sevaba çevrilen muhteva içerisinde kişi ibadetlerin sultanı zikir dersini almaya başlıyor ve Allah isminin tekrarıyla zikretmeye başlıyor. Emmare'de %7, Levame'de %7, Mülime'de %7, Mutmain'de %7, Raziye'de %7, Marziye'de %7, Teskiye'de %7. %7'lik fazıllarla slaytımızı gösterecek olursak nefs tezkiyesi sağlanıyor ve nefsin manevi kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet toplam %51 aydınlanma. Evvelden düşmanımız olan şeytan %100'üne tesir ederken bu hale geldiğimiz zaman artık şeytan sadece karanlıklara tesir ediyor, nurlara tesiri söz konusu değil. O sebeple Allah Resulü şeytanın vücuda girişi olanı daraltınız. Şeytanın vücuda giriş oranı daraltmak bir dilektir. Bu dilek ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını dilemektir. Bu dileğin sahibi olan kişiyi de Allah Teala gerekli şartları yerine getirtmek suretiyle emmare, levame, mülime, mutmaine, raziye, marziye, teskik adamı bir geçerek ruhte 7 tane gök katı yükseldikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatına ifna olur, yok olur, ermiş evliyadan olur. Allah Teala tüm insanları ermiş evliya Allah'a dost olsun diye yaratmıştır. Başlangıç noktasında bütün insanlar şeytanın dostudur. Ama şeytanın dostundan kurtulmak bir dilektir. Allah Teala bütün resullerini bunun için göndermiştir. İşte Nas suresinin 36. ayet-i kerimesi: "Lekad ba'asna fi kulli ummetin rasulen yanabudullaha ve yestanibu tauta." Biz bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar, tauta kul olmaktan içtinab etsinler diye vazifeli kıldık. Allah'a kulu olanlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Şeytanın kulu olanlar da telaat üzerlerine hak oldu. O zaman sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki evet mutluluk inç dünyamızda kavganın tamamen sona ermesi sulh ve sükun Mutluluk dış dünyamızda başka insanlarla kavgamızın sona ermesi. Mutluluk huzur. Mutluluk Allah ile ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi. Bu ruhun teslimiyle aşağı yukarı %51 oranında gerçekleşiyor. İşte ruhun tesliminde iç dünyamızdaki mutluluk %51. Dış dünyamızdaki mutluluk %81 fizik vücut teslimiyle. Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi daimi zikirle gerçekleşir. Evet, dış dünyamızdaki mutluluk, tekrar ediyorum, ruhun teslimi, %51 dıştaki uzlaşma ve ruhun Allah'a teslimini ifade ediyor. Dış dünyamızdaki mutluluk, fizik vücut teslimi %81 nur, başka insanlarla ilişkinde paylaşma ve sonuçta fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusu. %100 mutluluk, nefsin Allah'a teslimi, %100 yardımlaşma, uzlaşma, paylaşma ve yardımlaşma ve nefsin tesliminin sağlanması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutluluk Allah'ın nurları ile gerçekleşiyor. Ama iblis bunun tam tersini söylüyor. Bir kişi mutlu olmak istediği zaman iblis hemen kulağına fısıldayarak dünyadaki olan şeyleri mutluluk sebebi olarak gösteriyor. Mutlu olmak isteyen kişiye diyor ki senin paran olsa, zengin olsa mutlu olursun. Mutlu olmak isteyen kişiye diyor ki sen makam sahibi olsa mutlu olursun. Vesaire yüzlerce bahane iblis uydurmak suretiyle onu Allah'ın kendisi için kutsal kitaplarda vaaz ettiği huzur ve mutluluktan onu uzaklaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak çok kolay ama bütün mutluluklar Allah sevgisinden geçer. Allah sevgisi olmadan hiç kimsenin şartları ne olursa olsun mutlu olması mümkün değil. Dünyayı sahibi olan kişi ulaşmayı dilemiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa mutlu olamaz. Bir ikinci dünya verin kendisine, yine de mutlu olamaz. Allah Teala'nın insanlar için Kur'an'da vaaz ettikleri, kutsal kitaplarda Resulleriyle bildirdikleri mutluluk Allah'ın nurlarıyladır ve tedirici basamaklar içerisinde zikirle bize ulaşan nurlar ki iki çift nurdur. Selavat ve rahmet, selavat ve fazıl. Selavat taşıyıcı, fazıllar rahmet %2 kalpte kalıcı, fazıllar da %98 bağlayıcı. Böylece o kişinin rahmet %2, fazıl %98, toplam kalbi %100 nurlanınca o daimi zikirde nefsini de Allah'a teslim eder ve daimi mutluluğu yaşar. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler bu şekilde asr-ı saadete ulaştılar. O zaman Allah sevgisiyle günümüz insanı da mutlu yaşamak istiyor mu? Evet. İstiyorsa çok basit, çok kolay bir dilek. Daha üst seviyedeki mutlulukları %100 mutlu yaşamak istiyorsa o zaman da başkalarını mutlu ederek mutlu olması lazım. Nefsini tasfiye etmesi lazım. Evet, bir konferansımızın daha sonuna geldik. Allah sevgisiyle mutlu yaşamak herkes için %100 geçerli ve yeter ki o kişi Allah'ın davetini kabul etsin. Yeter ki Allah'ın kendisine gösterdiği müşride tabi olsun. Yeter ki ibadetlerin sultanı zikri, çok zikri ve daimi zikre ulaşsın. Hepinizin sevgiyle, Allah sevgisiyle o mutluluğu yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Siz de birbirinizi çok sevin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtıva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa
1: mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programının konferansların birisinde tekrar Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Allah sevgisiyle mutluluğu yaşamak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten sevgi mutluluğun anahtarıdır. Hidayet de mutluluğun anahtarıdır. Ve Kur'an'daki 7 safha hidayet baştan sona sevgiyle yaşanır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetlisidir. Mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi. Ama Allah sevgisi olmadıkça ahiret saadeti mümkün değil. Allah sevgisi olmadıkça dünya saadeti mümkün değil. Allah-u Teala her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Her şeyi sevgiyle yaratan Rabbimiz, sevgiyle en üst noktada yarattığı insan için dilediği tek şey insanların mutluluğu. Evvela ahiret saadetine, daha sonra dünya saadetine ulaşması. Allah'ın başka bir gayesi yok. Allah'ın insanların elindeki hiçbir şeye de ihtiyacı yok. Zamandan, mekandan münezzeh olan Allah-u Teala, İnsanların elindeki hiçbir şeye de ihtiyacı yok. Öyleyse hedefimiz olan mutluluğa ulaşmak ancak Allah sevgisiyle mümkündür. Ve Nebi Resulü Peygamber Efendimiz'den vaaz edilen bir hadiste Allah Cebrail Aleyhisselam'ı çağırıyor. Diyor ki ben İrşad kademesinde vazifeli kıldım. Kulumu seviyorum. Ey Cebrail, sen de sev. Cebrail aleyhisselam meleklere bildiriyor. Allah devrin imamını seviyor. Ben de seviyorum. Siz de sevin ey melekler. Melekler de seviyorlar ve devrin imamı devreye giriyor. Ey insanlar, Allah sizi seviyor, severek yaratmış. En çok da tabii her devirde devrin imamını seviyor. Melekler de seviyor, Cebrail aleyhisselam seviyor. Siz de Allah'ı sevin. Tabii Cebrail aleyhisselamın iradesi Allah'a bağlı. Meleklerin iradesi de öyle. Meleklerin bir cüz'ü iradesinden bahsetmek mümkün değil. Devrin imamı da Allah'ın tasarrufunda. Ama devrin imamı hitap ettiği insanlar zahiri aleme ait olan bir fizik vücut, berzah alemine ait olan bir nefs, Allah'ın zatının üfürülen bir ruh, serbest irade ve aklın sahibi olarak hayatı yaşıyor ve bu dünyada yaşayan tüm insanlara ey insanlar duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Yaratılışımızın ana unsurlarına baktığımız zaman ruhumuzda 19 tane haset var ve sevgi bu 19 hasetten bir tanesi. Nefsimizde de bunların zıtları var. 19 tane afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, daha doğrusu Allah'a ulaşmak yolun, Allah'a ulaşmanın süresinin uzaması
yolun uzunluğundan değil, nefsimizin engel olmasındandır. O zaman eğer seven sevdiğine koşuyorsa, Allah en çok insanı seviyor, insanın da Rabbinin, insan da Rabbinin kendisine sevmesini istiyorsa ve sevgiyle Allah'a yakın olmak istiyorsa, bunun yolu fizik vücut ölmeden evvel ruhun talebine uymaktan geçer. Yani hayattayken Allah'ın zatına ulaşmayı dilemekten geçer. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in vaaz ettiği bir hadiste öyle Allah'ın sevgili kulları var ki onlar kulları Allah'ı sevdirirler. Allah'a da kulları sevdirirler. İşte onlar Allah'ın mürşitleri. Allah'ın mürşitleri insanları Allah'a davet ederler. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Enfal 24'te Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yusuf 108, ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ettiğimiz yol sırat-ı müstakim yolu, o bizim yolumuzdur. Yunus 25, teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet söz konusu. Nahl 125, sen Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Haç 67, sen Rabbine davet et. Kasas 87, sen Rabbine davet et. Sûre 33, Allah'a davet eden daha güzel sözlü kim vardır? Rise olaya baktığımız zaman, devrin imamının daveti Allah'ın zatınadır. Ama aynı zamanda devrin imamı sırat-ı müstakime de davet ediyor. Sırat-ı müstakime davetle Allah'ın yolu davet arasındaki ilişki ne? Bunun cevabını Yunus Suresi'nin 25. ayet-i kerimesi veriyor. Yunus 25'te Vallahu yed'u ila dâris selam. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Ve yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim. Ve daveti kabul edenleri de sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Öyleyse sırat-ı müstakim sonsuzlukta, arşta Allah'ın zatına ulaştıran yol. İster Allah-u Teala'nın zatına davet olsun, ister sırat-ı müstakime davet olsun, aynı hedefte kilitleniyoruz. Hedef aynı. Davetin muhatabı insana baktığımız zaman, davet ruhun talebi, çünkü sadece ruh Allah'ın zatına ulaşabilir dünya hayatını yaşarken, fizik vücudun şartlar ne olursa olsun Allah'ın zatına ulaşması yoktur. Nefsin de Allah'ın zatına ulaşması yoktur. O zaman sevgiyle mutluluğu yaşamak, Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken fizik vücut ölmeden evvel sahibi olan Allah'a ulaşmayı dilemekle yaşanır. Mutluluğun anahtarı bir dilektir. Tüm Allah dostları böyle tarif etmişler. Mutluluk bir dilektir, bilene dün dernektir. Acaba mutluluk nedir? Mutluluğu anlayabilmek için mutsuzluğun nasıl teşekkül ettiğine bakmamız lazım. Bir slaytımız var. İnsanlar neden mutsuz ve huzursuz? Mutsuzluk da üç alemde kavganın hüküm sürdüğü bir muhteva ifade ediyor. İnsanlar neden mutsuz? Nefsimizin nefsle ruh arasında diyalektik bir kavga var. Şu anda görüldüğü gibi. Nefsin manevi kalbinde 19 afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar ve vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat.
Ama ruhta da bunların zıtları var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. Bu sebeple nefsle ruh arasında iç dünyamızda bir kavga var. Allah Resulü hadisinde buyuruyor ki, cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili. İnsanı cehenneme sürükleyen nefsin afetleridir. Cennet de nefsin sevmediği şeylere çevrili. Nefsin sevmediği şeyler ruhun hasletleri. İkisi birbirine zıt. O zaman cennet ruhun hasletleriyle çevrili, cehennem de nefsin afetleriyle çevrili ve başlangıçta akla her ikisi de ulaşıyor. Nefs kendisinin dediğini olmasını istiyor. Aklı kandırmak suretiyle ruh da kendi talebinin yerine getirmesini emrediyor. Sonuçta karar organı akıl. İrade de serbest. İradenin kullanımı kişinin kendisine verilmiştir. Ama akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Çevre, yani başka bir deyimle akıl, bulunduğu çevrede şuur sahibi olur. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanıyorsa, o akıl nefsin taleplerine evet diyecek ve karar şeytanın lehine çıkacak. Ama akıl Allah'ın emirlerini yerine getirdiği, yasakların işlenmediği bir ortamda şuurlanmışsa, o zaman akıl ruhun talebine uyacak. Öyle olunca o zaman bizim için ikili bir durum söz konusu oluyor. Aklın şuurlanması. Aklın şuurlanabilmesi için Taha 123'te Allah buyuruyor ki siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüneyin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalete kalma şakilerden olmaz. Öyleyse başlangıç noktasında delalete kalma şakilerden olmaz diyorsa, hidayet geldiği zaman delaletten kurtuluyor, cehennemlik olmaktan kurtuluyorsa, o zaman başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibi. 19 negatif özelliğin sahibi devamlı olarak nefsin talebini yerine getiren kişi için bu dünya bir zindan hükmünde ve nefsin taleplerine evet diyen bir insan devamlı şer işleyecektir ve bu şerrin işlenmesinde hep kişi mutsuzluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşayacaktır. Çünkü bitiminden sonra ruh nefsin yaptığı hata miktarınca ona azap edecek. Fizik vücuda da Allah Teala azap edecektir. Ve devamlı kişi bu dünyada mutsuzluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşayacaktır. Ama Allah Teala mutsuz olalım diye değil. Bu dünyada da mutlu yaşayalım. Ahirette de cennete gidelim diye bizi yaratmış. O zaman cennet nefsin sevmediği şeyler, yani ruhun hasletleriyle çevrili. O zaman ruhun hasletlerine baktığımız zaman 19 hasletin başında dominant olan sevgidir. Eğer sevgiyi terazinin bir kefesine koyarsanız 19 hasleti de, pardon 18 hasleti de başka bir terazinin kefesine koyarsanız sevgi ağır gelir. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Diğer bütün hasletler sevgiden doğmuştur. Yani Allah sevgisinin türevlerini oluşturuyor. Tekrar o slaytımıza dönecek olursak, iç dünyamızda kavga vardı, diyalektik kavga. Başka insanlarla ilişkilerimizde de yine eğer karar organı akıl nefsin taleplerine evet dediyse o kişi devamlı başka insanlarla bir kavga halindedir. Onlara zulmediyor, aynı zamanda kendisine de zulmediyor. Allah'la ilişkilerinde zaten Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıda. Hazreti Ömer şaşırır o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Şaşırır o insana ki şeytanı bilip ona itaat ediyor.
Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyorum. Allah'ı bilip isyan eden Allah Teala 7 sabah 4 teslimi farz kılmış. Ve Allah'ın davetçileri Allah'a davet ediyorlar. Allah'a anlatıyorlar. Ama o kişi Allah'ı bilmesine rağmen isyan ediyor, daveti kabul etmiyor. Daveti kabul etmeyen ne yapmıştır? Şeytanın davetini kabul etmiştir. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan diyor ki Allah'ın vaadi haktı. Allah'ın daveti haktı. Ben davet ettim ama ben yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Allah da davet etti. Allah'ın daveti ruhaydı. Ben davet ettim. Davetim sizin nefsinize. Fakat benim sizin üzerinde bir zorlayıcım, bir gücüm yok. Ben davet ettim. Siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın. Kendi nefsinizi kınayın. Yani nefsin afetleri bu davetiye evet çıkartıyor. Bu daveti evet diyor. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a giden yol sevgiden geçer. Ve bu sebeple insanın yaratılış dizaynına baktığımız zaman Allah yoklukta arşta her şeyi yaratandır. 3 asır ve 3 dakika olmak üzere kainatı yaratandır. Ama her şey insan için yaratılmıştır. Melekler insan için, cinler insan için, hayvan insan için, nebatat, cemadat, her şey insan için. Ama insan Allah içindir. Yani insan Allah'la diğer bütün canlı ve cansız varlıklar arasında bir köprü. Köprü durumda olan insandan Allah'ın istediği şey mutluluk. O zaman insanın mutluluğu Allah'ın kendisi için yarattıklarında değil. İnsanın mutluluğu sahibinin kendisi için talep ettiklerindedir. Ne diyelim? Madem ki insan köprü, o zaman ben dünyayı istiyorum. Dünyayı ona verseniz, o dünya onu mutlu olamaz. Başka bir dünya ister. Bunun gibi, genellikle insanların çoğu bilmeyenler, isyan edenler, dünyada sahip oldukları şeylerle mutlu olacaklarını sanıyorlar. Ve başlangıçta herkes dünyayı istiyor. Ama Allah-u Teala da bizden dünyayı isteyenlere veririz ama onun ahirete nasibi yok. İşte 7 tane ayet-i kerime. Bakara 200. Rabbimiz bize dünyada ver derler. Ahirette nasibi yok. Yunus 7 bize dünyayı ver. Ahirette gafildirler. Hud 15-16 keza öyle. Şura 20 keza öyle, Naziat 38-39, Fatır 5. Öyleyse niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermez ama niyeti ahiret olana Allah-u Teala dünyayı bedava verir. Bu sebeple ne diyor? Ey dünya, kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır ama kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. Öyleyse akıl sahibi kişinin yapması gereken şey Allah'ın davetini kabul etmesidir. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı bedava verir. Ve bu sebeple biz insanların da Allah'ın katından gelen mürşitleri bizi Allah'a davet ediyorlar. Şeytan da bizi dünyaya davet ediyor. Sonuçta karar organı akıl ya dünyayı talep etmek suretiyle akla bildirecektir veya Allah'ı. Hazreti Ali diyor ki mal mı istiyorsunuz ilim? Mal nefsin talebidir, dünyaya aittir. İlim de ruhun talebi, Allah'a aittir. Eğer mal isterseniz malın bekçisi olursunuz ama ilim isterseniz ilim sizi korur. O zaman akıl sahibi kişi için ilmi istemesi yani Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Gerçekten bu konuda tam 73 ayet-i kerimede fizik vücut ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasını açıklamış. 12 kere de Allah-u Teala bunu bizim üzerimize farz kılıyor. Ve bu farzı yerine getirmek için de tek başına Allah'a inanmak yetmez.
Ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak da yetmez. Farz olduğuna inanmak da yetmez. Ancak kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala Rahim esması ile tecelli ederek onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ruhun Allah'a ulaşması nefsin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Evvelden şeytan %100'üne tesir ederken Allah'a ulaşmayı dilediği an çok kısa süre içerisinde, nefsin manevi kalbine gönderdiği fazıllarla %49 fazıl, %2 rahmet. Toplam %51 aylandığın zaman ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Al-İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde fazıl Allah'ın elindedir. Öyleyse biz Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın ismini zikretmeye başladığımız zaman salavat, rahmet, selavat ve fazıl. Ulaşmayı dileyenler için selavat ve rahmet geliyor ve o rahmet o kişiyi huşuya ulaştırıyor. Ama mürşide tabi olduktan sonra kişi selavat ve rahmetle birlikte selavat ve fazıl da gelmeye başlıyor. Selavat taşıyıcı, rahmet kalbe %2'lik oranda girici, fazıllar da kalpte kalıcı. Öyle olunca o zaman kişinin mutluluğu gün be gün artıyor. Tedrici basamaklar içerisinde. İşte birbirinin can düşmanı bedeviler bu formülü hayatına tatbik etmek suretiyle 14 asır evvel cahiliye dönemi yani beşeriler, bedeviler huzursuzluk ve mutsuzluk içindeyken, kavga halindeyken Resulullah'ın davetini kabul ederek çok kısa süre içerisinde ona tabi olmak suretiyle asr-ı saadeti yaşadılar. Asr-ı saadetin anahtarı bir dilektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerçekten bütün mürşitler Kur'an'ın bütününe tabidirler. Nereden biliyoruz? Kur'an'ın bütünü ne demektir? Kur'an'ın bütünü 7 sabah 4 teslimdir. Rabbaniyün Tevrat'ın bütününe tabi oldular. Havariler İncil'in bütününe tabi oldular. Sahabe Kur'an'ın bütününe tabi oldu. Her üç kitapta da Tevrat'ın da bütünü, İncil'in de bütünü, Kur'an-ı Kerim'in de bütünü hidayet ve nur olan 7 sabah 4 teslimi yaşamaktır. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala çok kısa süre içerisinde mutlaka 7 Furkan veriyor. 7 Furkan veriyor ama onunla da kalmıyor. Bütün günahlarını örtüyor. Günahı sıfırlanan kişi bir tek dilekle birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama Allah Teala onu halde bırakmıyor. Kalbine hidayetle ulaşıyor, kalbi kendisine çeviriyor, göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve huşu sahibi olan kişi perşembeyi cumaya bağlayan gece avcet namazı kılarsa ki mürşide ulaşmak farz, Allah Teala ona 14. basamakta mürşid gösteriyor ve mürşide tabiyetini gerçekleştiriyor. Al-İmran 31'de bana tabi olursanız Allah da sizi sever. Al-İmran 164'te tabi olanlar için Resul bir nimettir. Meryem 43'te İbrahim Aleyhisselam, babacığım bana tabi ol ki seni sırat-ı seviyeye ulaştırayım. Yasin 21'de sizden ücret istemeyene tabi olun. Mumin 38'de irşat yoluna tabi olmak var ve diğerleri. Öyleyse görüyorsunuz ki din mürşitle yaşanır. Ve mürşidin de Allah'ın kendisine gösterdiği mürşid olması halinde hedefe ulaşmak mümkün. Mürşide tabi olduğunuz an diğer bütün vasıta emirler farz ama önemli farz zikir. Zikir ibadetlerin sultanı. Zikir tek başına Allah sevgisidir. Bir insan ben Allah'ı çok seviyorum dediği an o zaman şu suali sormanız lazım kendisine. Ne kadar zikrediyorsun? Ben çok seviyorum ama zikretmiyorum. O zaman yalan söylüyor. Ben çok çok seviyorum ama 2 saat zikrediyorum. Yine doğru değil. Çok zikreden bir insan en az 12 saat ve daha fazlasını zikirle geçiren bir insandır. Onların da Kur'an'daki ismi zahitler. Az zikreden bir insan 3 saat zikri yapan kişidir. Çok zikir 12 saat ve daha fazlasını yapandır. Ama bir de daimi zikir var ki nefsin Allah'a teslimi ancak daimi zikirle gerçekleşen bir olgudur.
O zaman ilk yedi basamakta ameni oluyor. Allah Teala onun bütün günahlarını örtüyor. Mürşidine tabi olduğu zaman bir kere daha örtüyor ve böylece günahlar sevaba çevriliyor. Ama sevaba çevrilen muhteva içerisinde kişi ibadetlerin sultanı zikir dersini almaya başlıyor ve Allah isminin tekrarıyla zikretmeye başlıyor. Emmare'de %7, Levame'de %7, Mülüme'de %7, Mutmain'de %7, Raziye'de %7, Marziye'de %7, Teske'de %7. %7'lik fazıllarla slaytımızı gösterecek olursak nefs tezkiyesi sağlanıyor ve nefsin manevi kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %51 aydınlanma. Evvelden düşmanımız olan şeytan %100'üne tesir ederken bu hale geldiğimiz zaman artık şeytan sadece karanlıklara tesir ediyor, nurlara tesiri söz konusu değil. O sebeple Allah Resulü şeytanın vücuda girişi olanı daraltınız. Şeytanın vücuda girişi olanı daraltmak bir dilektir. Bu dilek ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını dilemektir. Bu dileğin sahibi olan kişiyle Allah Teala gerekli şartları yerine getirmek suretiyle emmare, levame, mülime, mutmaine, raziye, marziye, teskik edememi bir geçerek ruhte 7 tane gök katı yükseldikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatına ifna olur, yok olur, ermiş evliyadan olur. Allah Teala tüm insanları ermiş evliya, Allah'a dost olsun diye yaratmıştır. Başlangıç noktasında bütün insanlar şeytanın dostudur. Ama şeytanın dostundan kurtulmak bir dilektir. Allah Teala bütün resullerini bunun için göndermiştir. İşte Nas suresinin 36. ayet-i kerimesi: "Lekad ba'asna fi kulli ummetin rasulen en yabudullaha ve yestanibu tawuta." Biz bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar, tawuta kul olmaktan içtinab etsinler diye vazifeli kıldık. Allah'a kul olanlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Şeytanın kulu olanlar da delalet üzerlerine hak oldu. O zaman sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki evet, mutluluk iç dünyamızda kavganın tamamen sona ermesi, sulh ve sükun. Mutluluk dış dünyamızda başka insanlarla kavgamızın sona ermesi, mutluluk, huzur. Mutluluk Allah ile ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi. Bu ruhun teslimiyle aşağı yukarı %51 oranında gerçekleşiyor. İşte ruhun tesliminde iç dünyamızdaki mutluluk %51. Dış dünyamızdaki mutluluk %81 fizik vücut teslimiyle. Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi daimi zikirle gerçekleşir. Evet, dış dünyamızdaki mutluluk, tekrar ediyorum, ruhun teslimi %51 dıştaki uzlaşma ve ruhun Allah'a teslimini ifade ediyor. Dış dünyamızdaki mutluluk, fizik vücut teslimi %81 nur. Başka insanlarla ilişkinde paylaşma ve sonuçta fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusu. %100 mutluluk, nefsin Allah'a teslimi, %100 yardımlaşma, uzlaşma, paylaşma ve yardımlaşma ve nefsin tesliminin sağlanması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutluluk Allah'ın nurları ile gerçekleşiyor. Ama iblis bunun tam tersini söylüyor. Bir kişi mutlu olmak istediği zaman iblis hemen kulağına fısıldayarak dünyadaki olan şeyleri mutluluk sebebi olarak gösteriyor. Mutlu olmak isteyen kişiye diyor ki senin paran olsa, zengin olsa mutlu olursun. Mutlu olmak isteyen kişiye diyor ki sen makam sahibi olsa mutlu olursun. Vesaire, yüzlerce bahane iblis uydurmak suretiyle onu Allah'ın kendisi için kutsal kitaplarda vaaz ettiği huzur ve mutluluktan onu uzaklaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak çok kolay ama bütün mutluluklar Allah sevgisinden geçer. Allah sevgisi olmadan hiç kimsenin şartları ne olursa olsun mutlu olması mümkün değil. Dünyayı sahibi olan kişi ulaşmayı dilemiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa mutlu olamaz. Bir ikinci dünya verin kendisine, yine de mutlu olamaz. Allah Teala'nın insanlar için Kur'an'da vaaz ettikleri
kutsal kitaplarda Resuller ile bildirdikleri mutluluk Allah'ın nurlarıyladır ve tedirici basamaklar içerisinde zikirle bize ulaşan nurlar ki iki çift nurdur. Selavat ve rahmet, selavat ve fazıl. Selavat taşıyıcı, fazıllar rahmet %2 kalpte kalıcı, fazıllar da %98 bağlayıcı. Böylece o kişinin rahmet %2, fazıl %98 toplam kalbi %100 nurlanınca o daimi zikirde nefsini de Allah'a teslim eder ve daimi mutluluğu yaşar. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler bu şekilde asr-ı saadete ulaştılar. O zaman Allah sevgisiyle günümüz insan eden mutlu yaşamak istiyor mu? Evet. İstiyorsa çok basit, çok kolay bir dilek. Daha üst seviyedeki mutlulukları %100 mutlu yaşamak istiyorsa o zaman da başkalarını mutlu ederek mutlu olması lazım. Nefsini tasfiye etmesi lazım. Evet, bir konferansımızın daha sonuna geldik. Allah sevgisiyle mutlu yaşamak herkes için %100 geçerli ve yeter ki o kişi Allah'ın davetini kabul etsin. Yeter ki Allah'ın kendisine gösterdiği müşide tabi olsun. Yeter ki ibadetlerin sultanı zikri, çok zikri ve daimi zikre ulaşsın. Hepinizin sevgiyle, Allah sevgisiyle o mutluluğu yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Siz de birbirinizi çok sevin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizi sizlerle birlikte kıldı. Bizleri birlikte kıldı. Konumuz nefs, ruh ve fizik vücut üçlüsü. İnsan bir üçlüyle vücuda getirilmiştir. Topraktan halk edilen, yaratılan bir fizik vücut. Halaknal insanüm insan salin min hameyin mesnun diyor. Allah Teala andolsun ki biz insanı hamiyin ve mesnun olan topraktan yarattık diyor. Bu toprak adı salsalin. Organik hale dönüşebilecek özellikte olan bir toprak. Kuru bir balçık türü. Onu çamur haline getiriyor ve Allah-u Teala insanın vücudunu şekillendiriyor. Sonra da ona ruh üflüyor. Biz ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. Secde Suresi 9. ayet-i kerime. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Ve ona efidet verdik diyor. Fuatler verdik diyor. Görme, işitme ve idrak etme hassalarını verdik diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın insana vermiş olduğu fuatler, İdrak vasıtaları, göz veriyor insanoğlunun fizik vücuduna, bu gözde insanoğlu görüyor. Kulak veriyor, işitiyor. Kalp veriyor.

Nefsimiz sevva edilmiş. Allah Teala ve nefsin ve sevvahın ne diyor ve nefs diyor, onu sevva ettik diyor Allah Teala. Sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Ve nefsün ve ma sevvahu fe elhamaha

O nefse ve onu sehva edene diyor. Ve o nefse fücuru ve takvası ilham edilir diyor. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. Şems suresi 7 ve 8. ayetler. Ve 9. ayet. Kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini tezkiye ederse, o nefsi tezkiye ederse, o zaman o kişi felaha erer diyor Allah Teala. Nefsini tezkiye eden kişi felaha erer diyor. Öyleyse sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Üfürülen bir de ruhumuz var. İşte böylece bir üçlü topraktan yaratılan fizik vücudumuz, seva edilen, dizayn edilen nefsimiz ve Allah'ın üfürdüğü ruhumuzla biz insanlar üç tane vücuttan oluşuyoruz. Üçünün de şekli dış görüntüsüyle tamamen birbirinin aynı. Hiçbir farklılık göremezsiniz. Görüntüde hiçbir farklılık yok. Ama vücuda getirilişlerine baktığımız zaman ayrı maksatlara yönelik üç ayrı vücuttan bahsetmek söz konusu. Allah Teala ruhumuzu hasletlerle donatmış. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerden oluşuyor. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir hususu işlemek istemeyen bir yaratılışın sahibi olan ruhumuz. Bütün güzellikler ruhumuzda. İtaat, sevgi, uyum.

Sükunet. Dostluk. Cömertlik. Nefsin bütün afetlerinin karşılığı olan bütün güzellikler ruhumuzda. Nefsimizde öfke afeti var. Ruhumuzda sükunet. Nefsimizde isyan afeti var. Ruhumuzda itaat hasreti var. Nefsimizde düşmanlık var. Ruhumuzda dostluk var. Nefsimizin her negatif faktörünün karşıtı nefretin yerine sevgi ruhumuzda oluşmuş. Nefsimiz afetlerle dolu, ruhumuzda hasletlerle. Ve iki düşman kardeş içimizde sevgili kardeşlerim. Doğumumuzdan itibaren Allah-u Teala'nın doğumumuzla beraber üfürdüğü ruhumuz da nefs ve fizik vücut ikilisine ekleniyor. Fizik vücut bir mekan, nefsimiz o mekanın içinde yer almış, aynı görüntüde ruhumuz da o mekanın içinde yer alıyor Allah-u Teala'nın üfürmesiyle aynı mekanda. Ruh, nefs ve fizik vücut bir üçlü. Bu üç varlığın da Allah'a teslim edilmesi Allah'ın temel emri. Ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Burada Allah-u Teala mutlaka bu teslimlerin yapılmasını üzerimize farz kılmış.

İşte Allah Teala münibine ileyhi ve ettekuhu münibine ve affedersiniz ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azab ediyor. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Üzerine azap gelmeden önce diyor Allah Teala. Allah'a yönelmek ve Allah'a teslim olmak. Bu teslim ruhumuzun teslimini de, fizik vücudunun teslimi de, nefsinizin teslimini de, irademizin teslimini de içerir. Allah'ı, ruhumuzu hayattayken ulaştırmamız, teslim etmemiz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde çok açık bir şekilde ifade ediliyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Demek ki Allah'ın bize emrettiği bir şey var. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Madem ki Kur'an-ı Kerim'de farz hüküm olarak Kur'an-ı Kerim'de bir emir olarak geçiyor. Allah'ın ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmesi söz konusu. O zaman bu bir farzdır. Ve Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhumuzun Allah'a hayattayken ulaşması üzerimize farz kılınmış. Peki ulaştırmadık. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemedik, ulaştırmadık. O zaman ölümümüz Azrail Aleyhisselam ve onun melekleri tarafından gerçekleştirildiğinde ne yapıyor ölüm melekleri gelip? Gelip kontağı kapatıyorlar. O güne kadar vücudumuzdaki onca ...70 milyar olduğu söyleniyor tahmini mitokondriler, elektrik enerjisi üretimlerini durduruyorlar. Durunca kişinin bütün uzvaları hayattan uzaklaşıyor, kişi ölüyor. Ölünce fizik vücudun nefsi ve ruhu kendisine çekebilen manyetik alanları yok oluyor. Ruh vücuttan ayrılıyor, nefs de ayrılıyor. Ölüm melekleri vücuttan ayrılan ruhu Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime kadar Sitret-i Münteha'ya kadar birlikte giderek götürüyorlar. Yolcu ediyorlar ruhumuzu. 7 tane gök katını beraberce aşıp Allah'a gönderiyorlar. Sitret-i Münteha'da kalıyor kendileri ve ruh oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Melekler Sitret-i Münteha'dan öteye geçemiyorlar. Bu kişinin ruhunun ölüm sırasında kendisinden ayrılması veya bir başka ifadeyle, aslında ifadesiyle ölüm meleklerine teslim oluşu iki şekilde tahakkuk eder. Birisi o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilemediyse ölüm sırasında ruhu mutlaka
vücudundadır. Ama kişi ölünce ruh vücuttan ayrılır. Ayrılan, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bu kişinin vücudunda olan ruhu, vücudundan ayrıldığı zaman ölüm melekleri onu beraberine alıp 7 kat göklere ulaştırırlar. Peki bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa, ölüm melekleri o kişiyi mitokondrileri hareketsiz hale getirerek öldürdükten sonra, ölümü oluşturduktan sonra kimi götürecekler Allah'a? Ruhu. İyi ama ruh zaten Allah'a ulaşmış. İşte o Allah'a ulaşan ruh oradan tekrar geri geliyor fizik vücuda. Ve o geri gelen ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 katlık bir yolculuk yapıyorlar Allah'a doğru. Ve neticede 7. gökkatının 7. alemi olan Sitretin İndi-i İlahi'nin en üst, en yüksek noktası olan Sitretin Müntaha'ya ulaştırıyorlar. Orada kalıyorlar. Ruh oradan Allah'a yükseliyor. Öyleyse ister kişi ruhunu Allah'a zaten ulaştırmış olsun, ister ulaştırmamış olsun, ruhu vücudunda olarak ölsün kişi, öldüğü zaman ruhu vücutta tutabilecek olan hiçbir özellik yok. Ruh vücudu terk ediyor.

Sevgili kardeşlerim, böylece insan ruhunun çok özel bir yapıda olduğunu görüyoruz. İnsan bir dengeler sistemiyle yaratılır. Bir insan doğduğu zaman nefsinin kalbindeki afetler %100 karanlıkları temsil ederler. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan gibi afetler, 19 grup afet, o kişinin nefsinin afetleridir. Nefsin kalbi %100 karanlıklardan oluşur. Ama öbür taraftan da Allah-u Teala bir ruh vermiştir. Ruhun kalbi de nurdan oluşur. Nefsin afetlerinin tam zıttı olan öfkeye karşı sükunet, düşmanlığa karşı dostluk, her negatif faktörün pozitifi, karanlığın tersi olan nurla ifade edilir. Ve dengeli bir şekilde hayata başlarız. Ne kadar karanlık varsa nefsimizde, ruhumuzda da o kadar aydınlık vardır. Bir karanlık ve aydınlık dengesi, gece ve gündüzün, nefsimizde gecenin, ruhumuzda gündüzün temsilidir. Allah-u Teala ruhumuzun da, fizik vücudumuzun da, nefsimizin de Allah'a teslimini emrediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması emrediliyor ki bu kul olmak, fizik vücudumuzun Allah'a teslimini ifade eder. Allah Teala açık bir şekilde bundan bahsediyor ruhumuzun Allah'a ait oluşundan. Ve nefsimizin Allah'a kul olmasının tesliminin farziyetinden bahsediyor Allah Teala. Yasin suresinde Allah Teala ey Ademoğulları diyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sübünden gelen şu fizik vücutlarımız. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı diyor. Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Kul olmak Allah-u Teala'ya teslimi içeriyor. Allah'a teslim olmamız söz konusu sevgili kardeşlerim. İşte bu teslim esas olan fizik vücudumuzun da Allah'a kul olması. Peki, demek ki ruhumuz Allah'a geri dönüş emrini almış, açık ve kesin Allah-u Teala'nı geriye çağırıyor.
Allah'a ulaşmaya davet var. Fizik vücudumuzun da Allah'a kul olması emredildiği cihetle Allah'a fizik vücudumuzun teslimini ifade ediyor bu. Nefsimiz, nefsimizin de Allah'a teslimi söz konusu. Allah Teala nefsimizin tıpkı ruhumuz gibi, tıpkı fizik vücudumuz gibi Allah'a teslimini emrediyor. Nefsimizin birinci hamlesi teskiye adını alıyor. Nefsimizin kalbinin yarısının Allah'ın nurlarıyla dolması. İkinci hamlesi tasfiye adını alıyor. Nefsimizin kalbinin %100 nurlarla dolması hali. Ya eyyetüven nefsün mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiye vetkuli fi ibadi vetkuli cenneti diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Allah'a ulaş ircu'i ila rabbiki Rabbimizin ruha verdiği emir Rabbine geri dön. Bu da Allah'a dönüş emri. Ama nefsimiz için radiye ve mardiye kademelerinde temizlenmesi ve tezkiye olup bu işi bitirmesi. İşte Allah Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye etmek isterse o kişi bunu kendisi için yapar. Tezkiye olduğu zaman ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi 21. basamakta gerçekleşen bir olaydır. Ama aslında nefsin de Allah'a bütünüyle teslimi söz konusudur. Bu sonuncu muhtevada kazanılır. Nefsin Allah'a teslimi daimi zikirle mümkündür. Nefsin kalbinin %100 nurlarla dolu olması. Bu ancak daimi zikirde gerçekleşen bir olgudur. Kişinin kalbi halis olur. Nefsimizin Allah'a teslimi daimi zikirle sağlanan bir olaydır.

Ve fizik vücudumuzun Allah'a teslimi üzerimize farz kılınmıştır. Nisa 125'te Allah Teala diyor ki: "Femen esleme ve cehu lillahi fe ve muhsinun." O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Bu fizik vücudun teslimidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi muhsinlerden olur. En son teslim olacaksa nefsimizdir. Nefsimiz Allah'a daimi zikirle teslim olur. Bu mapta sonuçlara bakarsak, bundan 14 asır evvel bütün sahabenin ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmiş olduklarını görüyoruz. Hepsi farz mı? Hepsi farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Evet, farz. Bunu baştan verdik. Allah'a ulaşmayı dilemek, işte Allah-u Teala'nın açıklaması. Rum Suresi 31. ayet-i kerime: "Münibine ileyhi ve ettekuhu ve la tekunu minel müşrikin ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl, müşriklerden olma. Sonra da Allah Teala müşrikleri anlatıyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri kendilerindekiyle ferahlanırlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dışındaki diğer 72 fırkanın hiçbirisinin Allah'a ulaşmayı dilemediği neticesine ulaşıyoruz. Onlar, dilemeyenler, 72 fırka müşrikler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemiş sevgili kardeşlerim. İşte Zümer Suresi 17. ayet-i kerime: Allah Teala bütün sahabenin şeytanın kuluyken, tağutun kuluyken Allah'a ulaşmayı dilediklerini ve Allah'ın kulu olduklarını söylüyor Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde. وَالَّذ۪ينَ اِجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kuluyken, bundan iştinav ettilerken, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı diledikleri için bütün sahabe Allah'a kul olmayı başarmış. Allah'ın kulu olmuş. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Peki, mürşide ulaşmak üzerimize farz mı? Evet, farz. Allah Teala Maide 35'te diyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin." Bütün sahabe Allah'tan mürşitlerini istemişler.

Allah Teala bu hususu açık ve kesin olarak anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sahabe için söz konusu olan da mürşitlerine ulaşmaktı, tabi olmaktı. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Bu iki unsur konunun başlangıcını teşkil ediyor. Ama ruhun teslimi üzerimize farz gördük. Dört ayrı ayet-i kerimede. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Ruhlarını Allah'a teslim edenlere hidayete erenler diyor Allah Teala. Ve innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. İnne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor. Ve bütün sahabenin bu hidayete ulaştıklarını, ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Bu dört teslimi, dört ayrı ayet-i kerimede söyledik. Üzerimize farz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı, teslim etmişler mi? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. İşte onlar hidayete erenlerdir. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse ruhun teslimi bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Sonra fizik vücudun teslimine geliyoruz. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demin söyledik ayet-i kerimeyi. Allah Teala açıkça bu hususu söylüyor. Onlar fizik vücutlarını, veçlerini Allah'a teslim ettiler diyor. Onlardan daha fizik vücudunu Allah'a teslim edenden daha fazla kim hidayetlidir diyor Allah Teala. Sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte Ali İmran suresi 10. ayet-i kerime, 20. ayet-i kerime. Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ruhlarını teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Ve nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefslerini de teslim etmişler. Nefsini teslim eden kişi kimdir? Ulul Elbap'tır. Allah Teala li Ulul Elbap yezkurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor. O Ulul Elbap kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusu diyor. Demek ki Ulul Elbap daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin sahipleri Allah'a nefslerini teslim edenler. Ve Zümer suresinin 17. 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onlar hidayete erdiler diyor. Arkasında da diyor ki onlar bu hidayete ermekle kalmadılar. Ulul Elbap oldular diyor. Yani nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse Ulul Elbap olmak farz mı?
Allah-u Teala Nisa 103'te diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Yani daimi zikre ulaşın. Yani irade, hepiniz nefsinizi de Allah'a teslim edin. Nefsimizin teslimi, nefsimizin kalbinde Allah'ın zikriyle hiçbir afetin kalmadığı bir noktayı ifade eder. Bu nokta, bütün afetlerin yok olduğu, nefsimizin kalbinin %100 temizlendiği bir noktadır. Burada nefsimiz Allah'a teslim eder, teslim olur. İşte mutluluğumuz, nefsimizin kalbindeki nurlar adım adım yok oldukça hedefine ulaşır. Nefsimizin kalbindeki nurları ancak zikir adı verilen bir müesseseyle yok edebiliriz. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları nefsimizin kalbini işgal etmeye başlar. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbi %100 nurlarla kaplanır. Hiçbir karanlık nokta kalmamak üzere. İşte o noktada nefsimiz de Allah'a teslim olmuştur. Nefsimizin Allah'a teslim olduğu noktada nefsimizin kalbinde 7 mertebede bir değişiklik olur. Nefsimizin kalbi Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe müzeyyen olur. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olur. Birincisinde yerlerin melekûtu, ikincisinde göklerin melekûtu gösterilir. Ondan sonra da nefsimizin kalbi beş mertebe daha müzeyyen olacaktır. Ve o noktada Allah-u Teala o kişinin iradesini teslim alacaktır. İradenin teslimi, teslimi külliyle teslimle noktalanır. Allah-u Teala bu noktaya hakkatukati takva diyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün tarzında bir ifade kullanıyor Allah-u Teala sahabenin teslimi içinde. Bütün insanlarda iradesini teslim edenler için Allah-u Teala bu ifadeyi kullanıyor. İradeyi Allah'a teslim etmek de hepimizin üzerine Allah-u Teala tarafından has kılınmış Nisa 103'teki daimi zikrin ötesinde irademizin Allah'a teslimi de farz kılınmış. Allah Teala bütün insanların Allah'a teslimi külliyle teslim olmalarını farz kılmış. Âl-i İmrân 103'te siz ölmeyin diyor Allah Teala. Önce Allah'a teslim olun. Bir hakkın takvayla teslim olun. Sonra ölün. Hakka tukati takvanın sahibi olmak üzerimize farz kılınmış. Bu irademizin de teslimi manasına geliyor. Ve 14. sıra ver. Bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğini ve irşat makamına tayin edildiklerini görüyoruz. İşte Tövbe 100'de Allah-u Teala
buyuruyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine tabi olanlardandı. Hem ensar, hem muhacirin, hem de ensara ve muhacirine tabi olanlardan bahsediyor Allah-u Teala. İster ensar olsun, ister muhacirin, iki gruba da tabi olunduğu cihette iki grupta irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi ve işte sahabe. Hepsi üzerimize farz. Bütün sahabe de bu farzları gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki ruh, fizik vücut ve nefs arasında bir kesin ilişki söz konusu. 27. basamak, 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. 22. basamakta Allah'a teslim oluyor. Nefsimizin kalbinde %51 nurla. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Nefsin kalbinde %81 nurla. 26. basamakta nefsimiz Allah'a teslim oluyor. Kalbinde %100 nurla. Nefsin kalbi %100 nurlarla kaplı. Ve 28. basamağın 5. kademesinde irademiz Allah'a teslim oluyor. Kişi hakka tukati, takvanın sahibi ve 19 mertebe bütün teslimlerden sonra kalp, nefsin kalbi müzeyyen olmuş. İşte ruh, işte fizik vücut, işte nefs. Hepsi birbiriyle ilişkili sevgili kardeşlerim. Allah yolundaki gayretleriniz sizi bütün bu hedeflere birer birer ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın yolunda hepinizin hem ruhunuzu, hem veçinizi, hem nefsinizi, hem iradenizi Allah'a teslim ederek bu hedeflere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. Hep Allah'tan bahsedeceğimiz 40 dakikalık bir zaman parçası. Sizlerden bahsedeceğimiz bir 40 dakikalık zaman parçası. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek isteriz. Allah Teala insanları seviniz diyor. Sevmek Allah'ın bir nimeti. Seversek mutlu oluruz ve mutlu ederiz. Nefret edersek mutsuz oluruz ve mutsuz ederiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliği sevmek fiilinin içine gizlenmiş durumda. Bu sevgi Allah sevgisiyle güçlenir. İnsanlar birbirlerini sevebilirler. Ama Allah'ı sevmek bu insanların birbirini sevmesinin çok ötesinde bir muhteşem duygu sevgili kardeşlerim. Sevmek Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir güzellik. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bu sevginin ışığı altında bir güzellik, bir beraberlik söz konusu. O Allah hepinizi çok sever. Çünkü sizler Allah'ın yolundasınız. Allah'ın yolu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir muhteşem hayat tarzının devamıdır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara ruhundan üfürmüş. Üfürmüş ama bunun insanda kalmasını istemiyor. İstiyor ki insanlar Allah'a ulaşmayı, yani ruhlarını bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilesinler. Böyle bir dileğin sahibi olsunlar da ruhları Allah'a geri dönsün, ulaşsın. İşte Allah'ın istediği şey bu. Sizde bir emanetim var diyor Allah Teala. Size ruhumdan üfürdüm diyor. Ve o ruhumu geri istiyorum diyor. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğu bir dilekle başlar. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. Bunun için hangi mürşide ulaşmam lazımsa bana onu göster ey yüce Rabbim. Diyen kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur. Hacet namazını kılar ve mürşidini Allah'tan sorar. Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşır ve tabiiyetini gerçekleştirir. O mürşide tabi olur.
Tahviyetle beraber ruh o kişinin vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru seyri sülükte olan bir kafileye katılmıştır. Önce birinci kata kadar çıkabilecektir. Gök katlarından bahsediyoruz. Sonra ikinci kata. Sonra üçüncü kata. Diğerleri son noktaya kadar devam edeceklerdir yollarına. Herkes kendi çıkabileceği kata kadar, herkesin ruhu çıkarak. Herkes dediğimiz zaman burada onların ruhlarını kastediyoruz. Allah'a doğru yolculuk yapan, saf saf, saflar halinde yolculuk yapan ruhlardır. Ruh, bildiğiniz gibi Allah'ın insan öpürdüğü, Allah'a ait bir ruhtur. Bir başka veya asıl ifadesiyle Allah'ın ruhudur. İnsandan başka hiçbir mahlukuna Allah ruhundan üfürmemiştir. Bu biz insanlara has bir olgudur. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Yani mahlukatın en şereflisi. Neden? Allah'ın ruhuna Allah o kişiyi layık gördüğü için. O kişinin ruhunun Allah'a ulaştırılması asıldır. Bu herkesin üzerine farzdır. Allah Teala buyuruyor: İrci'i ila rabbiki. Rabbinize rücu edin. Rabbinize geri dönün. Geri dönerek Rabbinize ulaşın. Neyle ulaşacağız? Şu fizik vücutla mı? Yoksa o her şeyi, bünyesinde çalışan, taşıyan her türlü kirliliği bünyesinde başlangıçta taşıyan nefsimizde mi? Nefsimizi mi göndereceğiz Allah-u Teala'ya? Hayır, ikisi de değil. Ne fizik vücudumuz, ne nefsimiz. Ama Allah'ın daha doğduğumuz an bize üfürdüğü ve derhal vücudumuzun şeklini alan, vücudumuzun şeklinde hangi değişiklikler olursa o değişiklikleri devamlı kendisine de tatbik eden ve her zaman fizik vücudumuzun tam bir benzeri olan ruhumuz. Her zaman dediğimizde neyi kastediyoruz? Ruhun vücudumuza girdiğinden Allah'a doğru yola çıktığı güne kadar olan yaşantımız. Sevgili kardeşlerim, ruhumuz vücudumuzu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkar. Bu yolculuk 7 tane gök katının aşılmasıyla tahakkuk eder. Bütün ruhlar Allah'a doğru yaptıkları yolculukta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Allah hepimizi sever. Herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar insanlar bir dizi teşkil ederler. Allah insanları da cinleri de mutlu görmek ister, mutlu kılmak ister ve kanunlarını buna göre koymuştur. Bu kanunlar insanlara göre ve cinlere göre geçerlidir ya da geçersizdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, ister bilgisizlik sebebiyle dilemesin, ister bilsin de dilemesin, netice değişmez. O kişinin ruhu kendisinde kalacaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe
O kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır tarzında buradan kalpten yapılan bir dilek mutlaka o kişiyi cehennemden kurtarır. Böyle bir şey söylese de kişi ölse, hayatının son dakikasında söylese, gerçekten bu talebi varsa Allah-u Teala kalbe bakar dile değil, gerçekten böyle bir talebi varsa kişinin, Allah-u Teala onu birinci kat cennetine mutlaka alır. Ama kişi yaşıyor, yaşarsa mutlaka Allah o kişiye mürşit sevgisi verecektir. Kişi mutlaka hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve Allah'ın gösterdiği kendisine en uygun standartlarda olan mürşide ulaşacak ve ona tabi olacaktır. İkinci safa. Bu noktada kişi ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Kişi yaşıyor, yaşarsa o kişi değil, Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır ve onu sanki o ulaştırmış gibi mükafatlandıracaktır. Bu üçüncü kat cennettir. Sonra kişinin fizik vücudunu teslim etmesi, sonra nefsini teslim etmesi, sonra muhlis olması, sonra iradesini de Allah'a teslim etmesiyle yedi tane safa ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi tamamlanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bize dinimizi öğretti. Biliyorsunuz ki İslam alemi korkunç bir hastalığın arkasında çalkalanmaktadır. Bu hastalık İslam'ın 5 şartıdır. İnsanlar zannediyorlar ki İslam'ın 5 şartı yaşanırsa, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bir insan bir süre cehennemde kalır. O cehennemde kaldıktan sonra oradan çıkar ve mutlaka cennete girer ve cennette sonsuza kadar kalır. Sevgili kardeşlerim, bu dinlerini bilmeyenlerin uydurdukları bir palavradır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kendisini kurtaramaz. Cehennemden kurtuluşun ilk adımı Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemektir. Böyle bir dileğin sahibi olan kişiye Allah-u Teala mutlaka hacet namazı kıldığında mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın gösterdiği mürşidi severek kabul eder. Sevmemesi mümkün değildir. Çünkü o mürşidi Allah göstermiştir ve o kişinin kalbine o mürşide ait sevgiyi koymuştur. O onun mürşididir. Ve de kişi severek, isteyerek gider, mürşidine tabi olur. Tabi olursa ne olur? O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve de bu ruh Allah'a doğru 7 tane gök katını aşarak 7. katta soldan sağa doğru 7 tane alemi geçerek
Sittetülmünteha'ya ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vuslattır. Vasıl olmak, ulaşmak demek. Vasıl. Vuslatta ulaşma. Hedef tayin edilen noktaya varma. Kişi ne hedef tayin etmiş? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı hedef olarak tayin etmiş kendisine. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, ruha Allah'a ulaşıyor mu? Hayır. Mürşide tabi olduğu zaman ancak vücudundan ruhu ayrılıyor ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılıyor. Sonra kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Nasıl? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşarak. Yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alem geçerek ruh Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Nereden gelmişti? Allah'ın zatından yok olması da Allah'ın zatıyla yeniden beraber olmasında tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala

Huzur içinde o kişi zemin kattan birinci kata, ikinci kata, üçüncü kata, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır ruhu. Yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alemden geçerek siddetin müntihaya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ne olmuştur? Bunun adı vuslattır. Ruh, sahibi olan, kendisini üfüren, Allah'a o ruhu, o kişinin vücuduna üfüren, Allah'a, gerçek sahibine geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, işte insan adı verdiğimiz mahluk her zaman Allah'a bağımlıdır. Allah'ı sever, Allah'ın dizaynı içindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah Teala tarafından en azdan en çoğa kadar olmak üzere sevilirler. Ve de Allah Teala ister ki hepsi kurtulsunlar. Onlara birçok fırsatlar hazırlar. Ama kalbinde Allah'a ulaşma talebi olmayan bir insanın birinci kademeye ulaşması mümkün olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen bir kişinin kurtuluşu söz konusu olmaz normal şartlarda. Bir dilek insanı kurtarır mı? Evet. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ama daha ruhunu daha bu dilekten sonra mürşidine ulaşmadan ölürse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer yaşarsa Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır kişi tabiyetiyle. Tabiyetiyle beraber ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır ve ruhu Allah'a ulaşacaktır.

Sevgili kardeşlerim, Allah buraya kadar olan kesimi herkese hediye ediyor. Açık ifade. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala.

Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Allah-u Teala ister ki insan adı verilen ruhundan üfürmek şerefine erdirdiği o mahlukunun mahluklarının hepsinin cennete girmesini ister Allah-u Teala. İnsan bunun için yaratılmıştır. Ama bir faktör var. İrade kişilerin kendi iradeleridir. Kararlarını kendi iradelerine dayalı olarak verirler. Öyleyse bu insanların kendi

ifadeleri muhtevası içinde. Allah'a doğru bir yolculuk yaptırmaları gerekir ruhlarına, Allah'a doğru. Ruh Allah'ın ruhudur ve Allah'ın zatına geri dönmek üzere programlanmıştır. Bu geri dönüş ya o kişinin dünya hayatını yaşarken, hayattayken gerçekleşir ve böyle bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine tabi olmuştur. İkinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırma şerefine, daha doğrusu ruhunu Allah'a ulaştırması sonucuna Allah onu ulaştırmıştır. Kişi üçüncü kat cennetinde sahip olmuştur. İşte buraya kadar olan kesim Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Hemen şa'e ika Allahi fe inne ecelallahu la. Allah Teala insanlardan seçer. O seçtiklerine yardımcı olur. Ve onların mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelerini ister. Allah'ın dizaynı o kişiler için mutluluk, daha çok mutluluk, daha çok mutluluk olarak devam eder. Kişinin ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırıyor. O kişi ulaştırmış gibi onu mükafatlandırıyor. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin hakkıdır. Kim bunu gerçekleştirmek üzere mürşidine ulaşıp tabi olursa, böyle bir tabiyet, yani ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere olan bir mürşide, gerçek mürşide tabiyet, o kişiyi ikinci kat cennete mutlaka ulaştırır bundan sonra ölse kişi. Ama yaşarsa Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır ve o kişi bunu kendisi gerçekleştirmiş gibi onu üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin sahibidir. Bizim şu küçücük dünyamız bu kainatta bir toz zerresidir. Ama burada milyarlarca insan yaşıyor. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin, bir defa cehennemden kendisini kurtarsın. Böyle bir talebi varsa kişinin ve 7-8 aylıkta bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişiyi sanki o ruhunu Allah'a ulaştırmış, kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki hepinizi kurtarmak istiyor. Ama bunu kendi iradenizle yapmak mecburiyetindesiniz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir tek dileğiniz, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzındaki bir tek dileğiniz sizi mutlaka cehennemden kurtarır. Katyon olmak kaydıyla,
Kalpten okumadığını nereden anlayacaksınız? Allah Teala sizi bir gün mutlaka mürşidinizle karşılaştırır. Nasıl? Hacet namazını kılacaksınız. Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Allah mutlaka size ilk seferinde göstermese bile daha sonraki birkaç talebinizde, birkaç hacet namazı kılışınızda mutlaka Allah Teala size mürşidinizi gösterir. Göstermesi zaten birinci kat cenneti hak etmeniz demektir. Çünkü demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz ki Allah Teala size mürşidinizi göstermiş. Öyle olmamış. Siz bir mürşit görmüşsünüz. Allah Teala size bir mürşit göstermiş. Gitmişsiniz, ona tabi olmuşsunuz. O mürşidi de size Allah gösterdiği için tabiyetinizle beraber ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Bunun anlaşılması son derece kolaydır. Kim hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah o kişi mürşide ulaşmaya layıksa ona mutlaka mürşidini gösterir. Sakın Allah bana mürşidimi göstermedi, öyleyse ben layık değilim diye düşünmeyin. Bu gösterir dediğimiz bir defa da olmayabilir. Ama devam etmelisiniz Allah'tan sormaya. Neticede mutlaka eğer siz gerçekten kalben Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah Teala size mürşidinizi mutlaka gösterecektir. İşte sevgili kardeşlerim, sevgili dinleyenler, izleyenler, son derece kolay bir şey. Bu abdesti alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız. Sonra da yatacaksınız, Allah'tan talepte bulunarak yatacaksınız ve Allah Teala size mürşidinizi gösterecek. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Ne olur? Allah'ın gösterdiği mürşitse siz mutlaka hidayete Allah Teala tarafından ulaştırılırsınız. 7-8 aylık bir ömrünüz varsa. Hepinizin inşallah öyle olur. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah mürşidinizi gösterir. Ve tabi olursunuz. Tabiyetinizle beraber hayatınızda pek çok şey değişir. Namaz kılmak ve zikir yapmak sizin çok hoşunuza giden bir hüviyet kazanır. Çünkü artık siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı, mülaki kılmayı dileyen birisiniz. Bu Allah için son derece önemlidir. Bu yolun kesinleştiğini gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar. Allah ona mürşidini gösterir ve kişi o mürşide ulaşırsa ikinci kat cennetine sahip olur tabi olduğu anda. Yaşarsa Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu normal standartlarda 7-8 aylık bir vetiredir. Çok daha kısa zamanda da gerçekleştirenler oldu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir güzelliktir, bir mazhariyettir. Kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama ömrü vefa etmedi, mürşidine ulaşamadı. Olabilir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı mürşidine mutlaka ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecekti. O sevgiyle kişi ne kadar uzakta olursa olsun mürşidine ulaşacak ve ona tabi olacaktı.
O sevgi bizi Ankara'dan ta uzaklara Adıyaman'a kadar götüren sevgidir. Sevgili kardeşlerimizin, herkesin bir mürşidi vardır. İşte Allah Teala herkese bir kapı gösterir ve o kapı Allah Teala'nın gösterdiği kapıdır. Kişi o kapıdan yeni bir dünyaya girer. Bu dünya Allah dostlarının dünyasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş ise, gerçek bir dilekte dilemişse, dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine hemen gösterir Allah Teala o kişiye. Ama kişi mürşidine ulaşamadan öldü olsun, birinci kat cennetin mutlaka bu kişi sahibidir. Ulaşabilseydi tabi olacaktı. Tabiyetiyle beraber ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktı. Mutlaka Allah'a ulaşacaktı. Tabiyet o kişinin ikinci kat cennetin sahibi olmasını sağlar. 7-8 aylık bir süre içinde ruh Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Kişiye Allah Teala zikir sevgisi verecektir, mürşit sevgisi verecektir, namaz sevgisi verecektir. O kişi ibadetlerini büyük bir şevkle, aşkla gerçekleştirecektir. Onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennetin sahibi, mürşidine tabi oldu, ikinci kat cennetin sahibi ve ruhunu Allah kendisine ulaştırdı. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Bu üç kat cennet herkese Allah'ın hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve bu kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, kalpten dilemek kaydıyla, gerçek bir dilek olması kaydıyla, Allah o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Vücudundan ayrılan ruhunu da o 7-8 aylık devre içinde mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişi böylece hidayete erer. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayettedir. Mürşidine tabi olduğu an hidayetin ikinci kademesindedir. Ruh vücudundan ayrılmıştır. Allah'a ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibidir. Emanet olan ruhu, o emanetin gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırmıştır, vasıl etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanları bu 7-8 aylık devrede en büyük mutluluklara ulaştıran Allah Teala bunları boşuna mı yapıyor? İnsanlara bu kadar büyük zevkleri yaşatan Allah boşuna mı yapıyor? İstiyor ki insana da verilen bu mahlukların hepsi Allah'a ulaşmayı dilesinler de hepsi cehennemden kurtulsunlar. En az üçüncü kat cenneti Allah Teala garanti ettiği için en az üçüncü kat cenneti kazansınlar 7-8 aylık bir ömürleri varsa. Ömrü yok. Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Birinci kat cennetin sahibi. Biraz ömrü var, yaşıyor. Mürşidine tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Yaşıyor, ruhu Allah'a ulaştı, öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi. Bundan sonraki devrelerde işte böyle bir statü içinde devam ediyor. Allah Teala en çok insanı seviyor. Kendi suretinde yaratmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanlar, bizler Allah için yaratılıyoruz. Allah için yaratılan bir insan eğer şeytanın emrindeyse, başka insanlara iyilik değil, kötülük eden bir insan hüviyeti onda mutlaka şeytan tarafından oluşturulur.
O kişi başkaları tarafından sevilmeyen, başkalarına iyilik etmeyi asla düşünmeyen bir insan olabilir. Olmadığını kabul ederim ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz. Ben iyiyim. Kimseye zararım dokunmuyor. Öyleyse ben mutlaka cennetlikim diye bir düşünce Allah'ın katında geçerli değildir. Allah'ın farz kıldığı hususlar bir Allah'a ulaşmayı dilemek. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib diyor. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelmeyi ve böylece Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşması Allah'ın bütün insanlara hediyesidir. Allah Teala bütün insanlara üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Ben sana diyor 7-8 aylık bir ömür verirsem bana ulaşmayı diledikten sonra sen de kendine düşenleri yaparsan bana ulaşmayı dilediğin an birinci kat cennetin sahibisin. Mürşidine tabi olduğun zaman ikinci kat cennetin sahibisin. Ruhunu biz kendimize ulaştırırız ve seni üçüncü kat cennetin sahibi yaparız diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bütün gücümüzle Allah ne kadar ömür verdiyse bu ömrü insanları cennete ulaştırmak istikametinde onlara gerekli açıklamaları yaparak geçirmeyi Allah Teala inşallah bize nasip eder. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın hepinizin ulaşmasını istediği yegane menzil budur. Sizin mutluluğunuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Hepiniz Allah-u Teala tarafından yaratıldınız. Ve hepiniz ona kul olmak için yaratıldınız. Kul olmaksa başlı başına bir mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir mutluluklar dünyasına Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için mürşidinize ulaşıp tabi olarak o noktaya kadar 12 tane insan olarak tabiyetinizden sonra 7 tane nimet alarak ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. 21. basamak. Burası mutluluğun yarı yoludur. Dünya saadetinin. Cennet saadetinin ise 3. katı. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dünya saadetinin %80'ini aşıyorsunuz. Cennet saadetinin 4. cennet katı. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Cennet saadetinin 5. katı. Dünya saadetinin %100'ü. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Dünya saadetinin %100'ü. Cennet saadetinin 6. katı. Ve iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. O zaman cennet saadetinin 7. katına, adın cennetlerine ulaşıyorsunuz. Dünya saadetiniz zaten hep %100'dü. Son 3 mertebede irşada ulaştığınız zamanda ondan evvelki kademe olan daimi zikre ulaştığınız zaman da irşada ulaştıktan sonraki son kademe olan iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada da hep dünya saadetiniz %100. Cennetin ise 5., 6. ve 7. katlarına ulaşıyorsunuz. Allah-u Teala hepinizin cennete girmesini ister. Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Allah-u Teala dünya saadetinde sizleri garanti ediyor. Cennet saadetinde sizi o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz Allah için yeterli. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı onun işi. Ta ki size dünya saadetini %50'den daha fazla teslim etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz itibarında cennet saadetini ayaklarınıza sersin. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 1. kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabiyetiniz 2. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. 3. kat cennetin sahibisiniz. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah garanti ediyor. Sizin yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi Allah'ın garantisinde. Yoksa hala ne kadar çok sevindiğinizin, Allah-u Teala tarafından ne kadar çok sevildiğinizin farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını vermesine sebep oluyor. Cennetlerin de 3. katına kadar sizi çıkarmasına sebep oluyor. Bir tek dilek. Bu dileğin sonunda o sizi kendi zatına ulaştıracak. Allah'ın sözü orada tamamlanır. Oraya ulaştığınız zaman aradan çok bir zaman geçmiş olmayacak. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden sonra
5-6 aylık bir zaman parçasının sonunda mutlaka ruhunuz Allah'a erer, ulaşır. Ermiş olursunuz. Erenlerden olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın evliyasısınız. Allah'ın dostusunuz. Allah Teala evliya kelimesini kullanıyor. Bizde Türkçemizde evliya büyük marifet sahibi insanları denir. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostu oldunuz. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin evliyasıdır. Velisidir. Dostudur. Allah kimin dostuysa onlar da Allah'ın dostudur. Allah Teala o dostları için diyor ki Yunus suresinin 62-64. Ayet-i kerimelerinde Ela inne evliya Allahü la hafin aleyhim ve la hum yasinun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. İşte kim Allah'ın evliyası olmuşsa sizi mahzun kılmaz Allah Teala. Mutlaka probleminize çözüm getirir. Sevgili kardeşlerim. Beklemediğiniz bir tarzda Allah Teala tarafından devamlı korunursunuz. İnsanlar vasıta kılınırlar bu hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırması için. Sevgili kardeşlerim, sevgi, sevgi ve de sevgi. Allah ile olan ilişkileriniz hep buna dayalıdır. O sizi her halükarda sever. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın sevgisine hak kazanmışsınız demektir. Ondan evvel de sever ama o sevgisi size bir yarar sağlamaz. Sadece sizin için üzülür. Neden kendini feda etti? Neden benim yoluma girmedi? Bana ulaşmayı dilemedi? Ve cehennemi seçti diye Allah Teala sizin için üzülür. Kanunlarını koymuştur. Kanunlara insanlar isteseler de istemeseler de kerhen veya tavan mutlaka itaat etmek mecburiyetindedirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın yolu Allah'tan geçer. Allah'la bir dostluk kurmadıkça hiç kimse mutlu olamaz. Allah'la bir dostluk kurmadıkça mutluluk mümkün değildir. Allah'ın dostu olmanızsa hemen Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsunun. Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. يَوْمِ الْاٰهِرَ inanmışlardır. Allah'a ulaşma gününe inanmışlardır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve bunun üzerine de takva sahibi olmuşlardır. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Dünya hayatında dünya saadetinin yarısı garanti ediliyor onlara. %50'den fazlası. Cennetin de üçüncü katı gene garanti ediliyor. Öyleyse ne karşılığı, neyi satın alıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir dilek karşılığı, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı,
Gerçekten ben hiçbir şey yapmayacak mıyım diye soruyorsanız, hayır yapmayacaksınız. O yaptıracak. Size namazı sevdirecek. Orucu sevdirecek ve öyle bir orucu sevdirecek ki oruç tuttuğunuz zaman Allah-u Teala karnınızı acıktırmayacak. Acıkmadığınızı hissedeceksiniz. Oruçlu olduğunuz gün diğer günler gibi normal bir standart içinde hissedeceksiniz kendinizi. Allah-u Teala karnınızı acıktırmayacak. Bir süre sonra zaten bu size normal bir olay gibi gelecek. Başkalarının da acıkmadığını zannedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, birçok çocuktan, evli hanımlardan, oruç tutmasa da babamız bizi dövmese diye çok telefonlar aldık. Sevgili kardeşlerim, oruç tutmak bu değildir. Allah Teala Allah'ın yolunda olanlara oruç tutturur ama onları acıktırmaz. Namaz kıldırır. Namaz onlara ağır gelmez. Onlar için namaz kılmak angarya değildir. Allah'ın bir büyük zevkidir. Sizin için de öyle olabilir. İki türlü insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve dileyenler. Dilemeyenler için kurtuluş yoktur. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onların arasında da namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekat verenler hepsi vardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. İşte Allah Teala fitne katilden beterdir diyor. Allah Teala fitne katilden beterdir. Neden böyle söylüyor? Nedir fitne? Fitne bir dumandır. Bir azaptır. Bütün insanları saracak olan bir azaptır. İnsanlar ibadet edecekler. Namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler, kelime-i şehadet getirecekler. Ve de onlara denmiştir ki, bu İslam'ın 5 şartı bunlardır. Bunları yaptınız mı, doğru posta cennete gidersiniz. Onlar da bunları yapmaktadırlar. Zorlansalar da yine yapmaktadırlar. Ve hadis böyle söylediğine göre mutlaka cennete gireceklerine inanırlar o zavallı kardeşlerimiz. Ama giremezler. Hiçbirisinin cennete girmesi mümkün değildir. Allah'a yönelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse mutluluk mu? Hepiniz onun için yaratıldınız. Kim acaba ben mutlu olmak istemiyorum diyebilir? Kim mutsuzluğu seçer? İnsanlar asla mutsuzluğu seçmezler ama mutluluğu seçmedikleri için mutsuzdurlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın emri kesin. Sadece bir tek emir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Her şey bunun arkasına bina edilmiştir ve arkadan gelecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kürenin merkezidir. Bütün çevre şartları ona göre dizayn edilir. O varsa küre vardır. O yoksa yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız eğer, işte meydan sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ve ne olduğunu kendiniz görün. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bütün güzellikler sizi adım adım sarmaya başlayacaktır. Bütün güzellikler sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala
kör gözleri açar, sağır kulakları açar, idraksiz kalpleri açar. Kimlerinkini açar? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerinkini açar. Kim Allah'a amen olursa diyor Allah-u Teala, Allah onlara fırkanlar verir ve onların günahlarını örter diyor. Enfal 29. Sevgili kardeşlerim, sizin sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. O sadece sizden bunu ister. Allah'a ulaşmayı dilemenizi. Dileyen insan mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle donatılacaktır. O Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi görmek için, göstereceği mürşidi görmek için hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah-u Teala ona gösterecektir. Ve tabiyetinden sonra bir vuslat olayı söz konusu olacaktır. Adım adım gök katları onun ruhu tarafından birer birer yukarı doğru aşılacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her kat ayrı bir güzellik taşıyor. O katlar boyunca Allah-u Teala size hep güzellikleri yaşatacaktır. Günlük zikriniz giderek büyüyecektir. 17.000 zikirden başlıyorsunuz zikre. 15.000 zikre kadar ancak birinci kata ulaşabilirsiniz. Sonra 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde siz sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Ulaştırır mı? Sözü var. Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Dilediğini dalalette bırakır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim de amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Allah'a doğru. Allah'a doğru yola çıkmak için önce Allah'ı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif var zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a doğru ruhunuz yola çıkamaz. Şart mı diyorsunuz? Sorduğunuz suale bağlı. Hangi açıdan şart mı? Yani Allah'a ulaşmadan cennete girilemez mi? Bu tarzda bir sual mi sormak istiyorsunuz? Girilir. Allah'a ulaşmak üçüncü kat cenneti ifade eder. Birinci kat cennete gidebilmek için sadece Allah'a ulaşmayı dinlemek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah Teala sizin bu talebinizi işitir, bilir ve görür. Kalbinize bakar ve bu talep kalbinizde yeşerir. Kalbinizde böyle bir talep varsa, kalbinizden kalben Allah Teala'ya yönelmişseniz, "Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum." demişseniz, gönlünüzce, kalbinizce demişseniz, o zaman dediniz demektir. Allah'a ulaşmayı dilediniz demektir. Birçok kişi bize telefon ediyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama hiçbir değişiklik olmadı bende. Biz de ona tarih kitabı hikayesini anlatıyoruz. Bu hikayeyi herhalde ezberlediniz artık. Oğlan tarihten ihmale kalmış. Yani şimdiki tabirle bütünlemeye. Ve ertesi gün imtihana girecek. Babası diyor ki evladım işte bak tarih kitabın, al kitabı. Bu gece oku. Sabahleyin eğer okumayı bitirebildiysen, bütün kitabı okuyabildiysen ki yarın imtihana gireceksin, mutlaka okuman lazım. Ben sana şu kadar para vereceğim. Çocuk sabahleyin erkenden babasının yatak odasının kapısını çalıyor. Baba baba diyor, imtihana gideceğim ben. Çabuk parayı ver. Neden diyor babası? Okudum kitabı diyor. Şimdi ver bakalım parayı. Babası diyor ki yavrum sen o kitabı okumamışsın. Çocuk da diyor ki okudum. Nereden biliyorsun diyor okumadığımı. Babası diyor ver kitabı. Veriyor oğlan. Açıyor kitabın son sayfasını babası. Bak diyor burada para. Eğer diyor okusaydın mutlaka bu parayı görecektin ve alacaktın. Ama diyor sen bu kitabı okumamışsın. İşte tıpkı bu delikanlı gibi eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediğinizi zannediyorsanız ve de size hiçbir değişiklik olmuyorsa yanılıyorsunuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Şurası dileyecek kalbiniz. Kalbinizden bir dilek. Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki o Allah'a ulaşma dileğini görmek ister. Yani gayesi budur hepiniz için. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Allah bundan sadece mutluluk duyar. Ne kadar çok insan kurtulursa Allah o kadar memnun olur. Ne kadar çok insan kaybederse şeytan da o kadar mutlu olur, memnun olur. Şeytan mutlu olamaz. Sadece memnun olur insanları yoldan, Allah'ın yolundan ayırdı diye. Oysa ki cehennemdeki cezası her ayırdığı insan için kat kat çoğalır. Öyleyse sevinmesi değil, bir hayli üzülmesi lazım diye düşünüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu mapta olaylar dizisini düşünün. Siz size düşeni yapacaksınız, Allah da kendisine düşeni. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala ile olan ilişkinizde dikkat edin. Siz Allah'ın ahdine sadıksanız, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, kurtulmamanız mümkün değildir.
Ama dilememişseniz kurtulmanız mümkün değildir. Birincisinde Allah'a ulaşmayı dilemişseniz cehennemden kurtulmamanız mümkün değildir. Dilememişseniz o zaman da kurtulmanız mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amini olmayan, Allah'a minip olmayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Diğer şartlar mı? Diğer şartları terazinin bir kefesine koyun. Aklınıza ne geliyorsa hepsini koyun. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Hepsini koyun bir tarafına. Öbür tarafına da terazinin Allah'a ulaşmayı dilemeyi koyun. Eğer o Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi yoksa, sadece tek başına orada duran Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün o terazinin diğer tarafından daha ağırdır. Tek başına hepsinden fazla değer ifade eder Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dilemediniz mi, sizin için cennet söz konusu değildir. Dünya saadeti hiç söz konusu değildir. Öyleyse Allah Teala insanları diyeceksiniz mutlu olmak için yaratmadı mı? Evet, mutlu olsunlar diye yarattı. Ben niye mutlu değilim mi diyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet babası kendisini mürşidi olan Akşemseddin Hazretlerine teslim ettiğinden bir süre sonra geliyor babasına diyor ki sen diyor sultanı iklimi Rum değil mi sen? Babası diyor ki ikinci Murat öyleyim. Peki diyor ben senin oğlun değil miyim? Oğlumsun diyor. Öyleyse diyor bu diyor beni niye dövüyor diyor. Akşemseddin Hazretleri'ni gösteriyor. Babası da kulağına eğiliyor Fatih Sultan Mehmet'in. Oğlum diyor onu getiren var diye diyor. Hani o gün sen de görmüştün. O da benim mürşidimdi diyor. O da beni döverdi diyor. Sevgili kardeşlerim. Sizde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni cennetine ulaştırmıyor, beni mutluluğa ulaştırmıyor diyorsanız yalan. Siz kendi kendinizi yalanlıyorsunuz, kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O zaman kalpten bir dilek Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dinemek. Evvela birinci sualimiz. Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyoruz diyeceksiniz. Güzel. İkinci sual. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor musunuz? Ona da inanıyoruz derseniz. Üçüncü sual. Bunun üzerinize 12 defa farz olduğuna inanıyor musunuz? Bunlara inanıyorsanız o zaman Allah'ın ayetlerine inanıyorsunuz demektir. O zaman Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine de inanacaksınız. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ama dileyen ulaşmıyor. Allah onları kendisine ulaştırıyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şey var. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a yönelenleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırması ise üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Bir takım insanlar var.
Ben mi diyor? Ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile diyor 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin ne olacağı hala belli değil. Benim gibi fukarayı Allah Teala nasıl cennetine koyar? Nasıl umabilirim? Allah Teala da kesin garanti veriyor. Ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin, bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırırım. Ben Allah'ım diyor ve sözümü tutarım diyor. Öyleyse Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini öğrendiğiniz zaman hiç de safsatalarla alakalı olmadığını göreceksiniz. Çok açık ve net. İki tane seçeneğiniz var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, iki, dilememek. Neşeniz bilir. Hangisini isterseniz seçin. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ne zaman girersiniz? Kıyamette. Ama dilemeniz tek başına sizi Allah'ın cennetine sokacak olan bir sebeptir. Tek başına sadece salt Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bir saat sonra öldünüz. Olur mu? Olur. Böyle bir şeyin vücut bulduğunu düşünün. Hiç o kişi cennetine girer mi Allah-u Teala diyeceksiniz. Bir de düşünün, bu kişi olmadık günahlar işlemiş. Büyük günahları var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yapalım yani diyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onun günahlarını af mı edecek yani Allah'a ulaşmayı diledi diye. Evet. Affedecek. Bakınız ne diyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse biz ona furkanlar veririz diyor. Ve onun bütün günahlarını örteriz. Ya da ifadenin Kur'an'da söylendiği gibi ifade edelim. Kim Allah'a yönelir, takva sahibi olursa biz onun günahlarını, biz ona furkanlar veririz ve onun günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Onun günahlarını örteriz. Öyleyse Allah Teala kişinin günahlarını örtmeye hazır. Kişinin günahlarını örtecek. Kişi ne yapacak peki? Hep o zavallı insanlara acımışımdır. Kur'an'ın hakikatlerini bilmeyen insanlar hep Allah-u Teala yalvarırlar. Ya Rabbi ben falanca günah işledim. Ne olursun beni affet. Günlerce, gecelerce Allah'a yalvarırlar. Halbuki bu yalvaran insanlar tamam gene yalvarmaya devam etsinler. Ama bu yalvaran insanlar eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerlerse sadece o günahları değil, o devamlı Allah-u Teala'ya beni bağışla ya Rabbim, beni affet ya Rabbim diye dua ettikleri günahları değil sadece, bütün günahları örtülür. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin neden hangi günah işlemiş olursanız olun, günahınız ne olursa olsun, gelin diyor, bu dergaha gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir. Neden? Biliyor garantide. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah-u Teala onların günahlarını örtecek. Örttüğü zaman bunun manası sevapların günahlardan fazla olmasıdır. En büyük günahları işlemiş olan insanların bile mutlaka sevapları vardır. Birbirine karışmazlar. Sol taraf günahhanesidir. Kırmızı rakamlarla yazılır hayat filmlerine kişinin her saniye kaybettikleri dereceler. Sol tarafa kazandıkları derecelerde sağ tarafı yeşil rakamlarla yazılır. Ve kümülatiftir sonuçlar. Her an ilavelerden sonra sonuç da birlikte ortaya çıkar.
kimin kazandığı dereceler hayatı sona erdiğinde kaybettiklerinden fazlaysa o kişi kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar da cehenneme gireceklerdir. İşte bu kadar basit. Bu Allah'ın kanunu mu? Evet, kanunu. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin günahları sevaplarından az olursa onları cennete koyarız diyor. Onlar cennette kalırlar. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Ama kimin de günahları sevaplarından fazla olursa o zaman onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse biliniz ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahları sevaplarından fazladır. Allah Teala ne kadar açık olarak yazmış. Diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeyn biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumin naru bima kanu yeksibun. Muhakkak ki diyor onlar bize mülaki olmayı ruhlarını ölmeden

dereceler itibariyle girecekleri yer ateştir. Kim bu insanlar? Suçu ne? Suçu bu. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Eğer diyecekseniz, iyi de bilmiyor ki nereden dilesin? İşte o mümkün değil sevgili kardeşlerim. Aranızdan kim olursa olsun, ona mutlaka bu söz ulaşmıştır. Ama o kişi o sözü ciddiye almamıştır. Almayabilir. Eğer almazsa ne yazık ki bunu cehennemle ödemek mecburiyetindedir. Hayatınızın en önemli konusundan bahsediyorum. Sizi cehennem ehli kılacak veya cennet ehli kılacak olan faktör. Kim size derse ki sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş, ben nasıl cennete girerim? Hayır deyin. Sen bunu yanlış öğrenmişsin. Sana bunu kim söylediyse sen ona Kur'an-ı Kerim'i göster. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın bütün sahabe için söylediği şeyi onlara söyle. Diyor ki Allah Teala o sabikun el evelin var ya, hayırlarda yarışanların evvelkileri, bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bunlar 7. kat cennete girecek olanlar. Bir kısmı ensardan, bir kısmı da muhacirinden. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bunlar kim? Bunlar sahabe. Sahabe dediğimiz insanların hepsi bu hedefe ulaşmışlar. İster ensar olsun, ister muhacirin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayattayken görenler sahabedir. Hayır değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayattayken sahabe de görmüştür. Münafıklar da görmüştür. Putperestler de görmüştür. Şeytana tapanlar da görmüştür. Ama putperestler, şeytana tapanlar, ateşe tapanlar hepsinin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala tüm güzellikleri Kur'an-ı Kerim'e koymuş sizin için. Ve onlara deyin ki sahabenin bile 10 tanesi ancak cennete gidecek. Biz nereden cennete gireceğiz diyenlere deyin ki hayır, sahabenin 10 tanesi değil. Bütün sahabe cennet ehliydi. Ama sahabenin kim olduğunu evvela öğrenelim. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yani sahabe gibi görünen tabi olanlar dizaynında sayılmıyor. Tabi olanlardan İki grup çıkıyor. Birinci grup gerçek anlamda tabi olanlar, sahabe. İkinci grup münafıklar. Onlar da tabi olmuşlar. Ama görüntüde bir tövbe, görüntüde bir tabiyet, aslında tabiyet yok ortada. Çünkü tabiyet ihsanla tabiyettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlar üzerinde rahim esması tecelli eder. Onları 7 tane furkan verir, onların günahlarını örter, kalplerine ulaşır, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğüslerinden kalplerine nur yolu açar ve bu insanlara Allah'a ulaşmayı

dilerler. Dileyenler bunlardır. Sonra ne olur? Onlar zikir yaparlar. Allah'ın nurları kalplerine ulaşır. %2 olunca huşu sahibi olurlar. Hacet namazını kılarlar. Allah onlara mürşitlerini gösterir. Tabi olurlar. Aldıkları 12 tane ihsana karşılık, tabi oldukları zaman 7 tane de nimet alırlar Allah-u Teala'dan. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı, sadece onlara Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bütün sahabe sadece Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine Allah onları cehennem çukurundan, ateş çukurunun kenarından kurtardı. Birbirleriyle can dostları oldular. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabeye dikkatle bakın. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa, tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlardır. Hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe. Hem de felahın en üst makamına erdiler. İrşad makamına tayin oldular. Adın cennetlerine gitmeyi garantilediler. Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi oldular. Öyleyse Kur'an-ı Kerim asıldır sevgili kardeşlerim. Ve Kur'an-ı Kerim hepinizi davet ediyor. Allah'a ruhunuzu teslime, Allah'a fizik vücudunuzu teslime, Allah'a nefsinizi teslime, Allah'a teslime davet ediyor Kur'an-ı Kerim hepinizi. Bu Allah'ın çağrısıdır. Bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz size sormaz mıyız? Hele ilk defa bizi dinliyorsanız. Sen Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Eğer diledim diyorsan, ikinci suale geçiyorum. Namaz kılmak sana haz vermeye başladı mı? Oruç tutmak, açlık hissetmiyor musun? Zikir yapmak bir zevk mi? Yoksa bunların hepsi senin için sadece birer angarya mı? Bu Allah'a dönük hayatının dışındaki hayat mı seni cezbediyor? Bunlardan hiç zevk almıyor musun? Öyleyse üzülerek sana bir şey bildirmek mecburiyetindeyim. Hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer bunlar olsaydı, o zaman sen Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın cennetine ehil olmuş olacaktın. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onları kendisine ulaştıracak. Ama bu kişi zikir yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani kişinin zikir yapması lazım. Allah Teala nasıl garanti ediyor? Şöyle garanti ediyor. O kişiye Allah Teala bu zevki verecek. Allah onları zikre hazırlayacak. Allah onları namaza hazırlayacak. Allah onları bütün hedeflere götürecek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin göstergeleri var. O kişi namazdan zevk almaya başlar. O kişi oruç tutmaktan zevk almaya başlar. O kişi zikir yapmaktan zevk almaya başlar. O Allah'ın yolundaki Allah'ın emirlerini yerine getirmekten sadece haz duyar, zevk duyar. Ve Allah'tan sayısız mükafatlar alır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Ulaştırınca ne olur?
21. basamakta ulaştırırsınız ve hemen arkasından Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında, veçhinde yok olur. İnsanlar iki sebeple Allah'ın veçhine taliptirler. Bir, Allah'ın zatına ulaşmak. Ama Allah'ın zatına ulaşanlar ulaştıkları seviyede Allah'ı göremezler. İki, Allah'ın zatını görmek. Birincisi, Ahsen-ül Hüsna'dır. Güzellerin en güzelidir. Güzellerin en güzeline ulaşmak, sığınmaktır. Ali İmran 14'te Allah Teala bundan bahsediyor. Neden bahsediyor? Vallahu indehu hüsnül me'ab diyor. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel ahsen sığınaktır diyor. Me'abın güzel olanıdır. Sığınağın en güzel olanıdır. Hüsnül me'ab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Allahu yedü darü selamü ve Allah diyor selam yurduna davet eder ve ona ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Selam yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. İhdi sırat-ı müstakime men yeşar. İhdi men yeşar'ı ila sırat-ı müstakim. Bu 25. ayet-i kerimesi Yunus suresinin. Selam yurdu, teslim yurdu. Aynı gökten geliyor teslim kelimesiyle selam kelimesi. Selam yurduna, yani kendi zatına davet eder diyor Allah Teala. Ve kimi oraya selam yurduna veya teslim yurduna, hangisini kullanırsanız kullanın, ulaştıracaksa onu diyor Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. İşte Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetini ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. İşte demin söylediğimiz selam yurduna ulaştırdıklarını da 26. bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki onlar için Ahsenül Hüsna vardır ve ziyadesi vardır. Onlar için Ahsenül Hüsna ve ziyade diyor. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Dilediği kişiyi sırat-ı müstakîm ulaştırır. Neyi dilediği kişiyi? O kendisine, selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakîm ulaştırır. Sırat-ı müstakîm neydi? Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala ve onlara Ahsenül Hüsna vardır diyor ve ziyadesi vardır diyor Allah Teala. Onlar için Ahsenül Hüsna ve ziyadesi vardır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ahsenül Hüsna ve onun daha ötesi
ziyadesi öyleyse Allah'ın zatına ulaşmak Ahsen-ül Hüsna Ahsen-ül Hüsna'ya ulaşmak ziyadesi Ahsen-ül Hüsna'yı görmek güzeller güzeli olan Allah'ın zatını görmek. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala. Selam yurdunun ahsenül hüsna olduğu kesinlik kazanıyor. Allah'ın zatı olduğu kesinlik kazanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde dikkat edin. Bütün güzellikler sizin olmalı. Allah için olmalısınız. Her şey sizin için. Allah Teala hepinizi selam yurduna, teslim yurduna, kendi zatına davet ediyor. Siz davete nasıl icabet edeceksiniz? Sadece bir dilekle icabet edeceksiniz. Bu kadar yeterli Allah için. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah yapacak. O sizi kendisine ulaştıracak. Söylediğimiz gibi sözü var. İşte burada da Allah Teala selam yurduna davet ettikleri için Ahsen-ül Hüsna'yı garanti ediyor. Yani Allah'ın zatına ulaşmayı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman hızla geçiyor. Gene vaktimiz doluyor. Hepinizin bu müstesna mutluluğa, saadete ulaşmanızı bütün gönlümüzle diliyoruz. Ama unutmayın ki Allah Teala sizin serbest iradenize, sizin cüz'i iradenize, kişisel iradenize sizin zannettiğinizden çok daha fazla değer veriyor. Ve istediği şey sadece kendi iradenizle karar vermeniz ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Siz dilemezseniz Allah Teala kabul etmiyor. Cennetine Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi kabul etmiyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemeniz sizin için elzemdir. Ve lafa bakmayın. Kim bunun dışında ne söylüyorsa iyi bilin ki yalan söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Ve hepiniz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala için insanlardan istenen tek bir şey vardır. Kişinin Allah'a teslimi. Allah'a insanoğlunun teslim edebileceği ruhu vardır, veçi vardır, nefsi vardır, iradesi vardır. Dört ayrı konuda Allah'a teslim olan İnsanoğlu. Bu insanoğlu bir kalp taşıyor. İşte önemli olan kalp denilen bu varlığın Allah'a teslimi. Kalpten teslim olmak. Kalbin teslimi. Bütün insanların kalbi nefs açısından ve ruh açısından düşünürsek iki ayrı özellik taşır. Üç kalpten bahsetmek söz konusu. Ruhumuzun kalbi, nefsimizin kalbi ve fizik vücudumuzun kalbi. Fizik vücudumuzun kalbi fonksiyonel olarak vücuda kan pompalayan, hangi kanı pompalayan? Akciğerlerde temizlenmiş olan kanı vücuda pompalayan ve kişinin hayatını idame ettirmesini sağlayan bir özellik taşır. Herkes yaşayabilmek için nefes almak mecburiyetindedir. Ancak aldığı nefesle akciğerlere toplanan hava vücuttan toplanarak oraya gelen kanı akciğerlerin damarları içerisinde temizler ve toplar damara ulaştırır. Toplar damarda kalbe ulaştırır. Atar damar kalpte kirlenmiş olan kanı akciğerlere ulaştıran damardır. Toplar damar da kalbimizde temizlenen kanı tekrar akciğerlere taşıyan damar sisteminin adıdır. Bu sistem yüksek basınçlı kan pompalar ve bu damarlardan birisi kesilirse kişinin şah damarı kesilmiş olur. Bu damar hayati önem taşır. Burada kan akmaya devam ederse kişi mutlaka ölür. Onun için böyle bir dizaynda bu değişimi farklı yerleştirmek lazım yerli yerine. Kalbin fonksiyonel statüsü insana hayat verdiğidir. Kalp olmasa kan temizliği mümkün olmayacağı için kişi ölür. Bu sebeple bu istikamette problemi olanlar bir takım makinelere bağlanırlar. Ameliyatlarda vesaire de. Ama kalp fizik fonksiyonları itibariyle kanın temizlendikten sonra ulaştığı oradan bütün vücuda bu temizlenmiş olan kanın dağıldığı, sonra da kirlenen kanın akciğerlere tekrar gönderilmesini temin etmek üzere
yine kalbe gelmesi söz konusudur kanın. Kan kalpte toplanır, akciğerlere gönderilir. Kan akciğerlerdeki kanı tekrar geriye alır, toplar damarıyla. Kanın, kalbin devamlı kasılması sebebiyle sonsuz bir nehir kalbimizden akciğerlere, akciğerlerden kalbe devamlı bir damarlar sistemi üzerinden kan nakli gerçekleştiricisidir. Hayati fonksiyona aizdir. Kalpte isabet edecek olan bir kurşun kişiyi mutlaka öldürür. Sevgili kardeşlerim, hayat bütün insanlar için kalp adı verilen bu fizik sistemle mümkündür. Yoksa ölüm mutlaka tahakkuk eder. İşte fizik standartlarda bu kadar hayati öneme haiz olan bir müessese, kalp müessesesi, manevi hayatta da son derece önemlidir. Kalp, Allah'ın tecelligahıdır. Allah-u Teala insanın kalbine bakar. Ve kalbin temizliği asıldır. Nefsimizin kalbi ve ruhumuzun kalbi kan toplamakla, pompalamakla hiç alakası olmayan iki ayrı kalp hüviyetindedir. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala mutlaka bir dengeler sistemiyle her şeyi vücuda getirmiştir. Kainat baştan aşağı dengelerden oluşur. Allah-u Teala merkezi çekim güçlü, küreler meydana getirir. Bunların etrafında yörüngede dönen onların uyduları söz konusu olur. Uyduların da uydusu söz konusu olabilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünya güneş etrafında yörüngededir. Ay da dünyanın etrafında yörüngededir. Öyleyse burada dengeyi sağlayacak olan unsurlara baktığımız zaman bir merkezi çekim gücünün mutlaka var olduğunu görürüz. Çevresinde dönen uydular söz konusudur. İşte vücutlarımıza baktığımız zaman Allah-u Teala insanı bir tek vücutla yaratmamış. Fizik vücudumuz var, işte bu gördüğünüz vücut. Nefsimiz var, rüyalarınızda gördüğünüz vücudunuz. Rüyalarınızda aynaya baktığınız zaman bazen kendinizi görürsünüz, bazen göremezsiniz. Eğer bu alemdeyseniz, aynada kendinizi göremezsiniz. Çünkü o ayna sizi göstermez. O ayna nefsinizi gösterecek olan özelliklerin sahibi değildir. Ama eğer berzah alemindeyseniz, yani ölmüş olanların nefslerinin hala yaşadığı, kıyamete kadar da yaşayacağı o berzah alemindeyseniz, o zaman aynada mutlaka kendinizi görürsünüz. Ve bütün sistemler fiziktir. Yani şu bardağı tuttuğunuz zaman bu bardak elinizde rahat rahat tutulabilir. İçindeki suyu içtiğiniz zaman içebilirsiniz. İşte burası zahiri alem. Bu fizik vücudumuz da bu alemin vücudu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için olmak ve Allah için ölmek. Allah Teala
hepinizi sever ve hepinizin sadece mutlu olmasını diler. Allah'ın hiçbirinizden bunun dışında bir talebi olmamıştır. Olması da mümkün değildir. Hepinizi çok sever. İşte nefsiniz de ruhunuz kalp itibariyle bir dengede yaratılmıştır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Ya da %98. Haslet %2 rahmet. %98 salavat. %2 rahmet. Ruhunuzdakiler haslet adını alır. %100 hasletle ruhunuz mücehizdir. Ama nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldurduğunuz zaman mutlaka başlangıçtaki %2 rahmet olarak gelir yerleşir. Fazıllar ancak ondan sonra gelen %98'i oluşturur. Öyleyse farklı iki dizayn söz konusudur. Denge doğuşunuzdan itibaren vardır. Allah Teala sizi bir nefsle, bir ruhla oluşturdu. Ruhunuzu size, kendi ruhundan size üfürdü. Bu sizdeki Allah'ın ruhudur. Onu Allah'a gönderdiyseniz, şu anda ruhsuzsunuz. Ama bir nefsiniz var. Nefsiniz başlangıçta %100 afetlerle doluysa, şu anda yoldaki durumunuza göre ruhunuz Allah'a ulaştıysa, nefsinizin kalbi şu anda %51 nurlarla dolu. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiyseniz, nefsinizin kalbi %80'den fazla nurlarla dolu. Nefsinizi Allah'a teslim ettiyseniz, nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkileri gözden geçirdiğimiz zaman burada bir mutluluk tablosunu göz önüne almak mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Hepinizin mutlu olmasını. Mutlu olursanız Allah Teala sizi bağrına basmış demektir. O sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Ama insanoğlu öyle nankör bir mahluktur ki Allah'ın kendisine verdiği bunca mükafata, bunca güzelliğe karşı nefsini tezkiye etmeyebilir. Ve Allah'ın bu güzelliklerine rest çeker. Sonra da mutsuz olur. Böyle başa, böyle tıraş. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister ve der ki, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Bunu yaparsanız eğer, ben ruhunuzu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve bu, size dünya mutluluğunun yarısını benim ücretsiz olarak vermem demektir. Hibe etmem demektir. Çünkü siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Bense bir görevi üstlendim diyor. Size söz verdim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağıma dair söz verdim diyor. Allah Teala mutlaka sözünü tutar. Şartlar ne olursa olsun Allah Teala sözünü mutlak olarak tutar. Hiçbir zaman sözünden cayması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah ile olan kalp ilişkinizde nefsinizin kalbine baktık. Başlangıçta %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbine baktık. Başlangıçta ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Ruhunuzun kalbindeki o güzelliklerin adı haslet.
Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellikle yaratıldığı ruhunuz. Ve bunun arkasında da kalbindeki bu %100 hasletin fonksiyonel oluşu var. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Ama bir denge unsurundan bahsettik ya, madem ki güzelliklere dönük %100'lük bir statüde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, ruhunuz yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor, bunun bir de zıttı olması lazım. Zıt nefsinizdir. Herkes nefs, ruh ve fizik vücut beraberliğiyle hayatını devam ettirir. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a hayattayken gönderene kadar. Göndermemiş. O zaman ölümüyle beraber Azrail Aleyhisselam ve onun takımı gelip ruhunuzu alacak ve beraberinde götürüp Allah'a teslim edecektir. İşte ruhunuzun kalbiyle nefsinizin kalbi gene aynı dengeyi sağlarlar. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, cimrilik, düşmanlık, her türlü kötü afet nefsinizin kalbinde mevcuttur. Ruhunuzsa bunların tam zıttı olan güzelliklerle doludur. Nefsinizin kalbinde nefret var. Ruhunuzun kalbinde sevgi, sempati. Nefsinizin kalbinde düşmanlık var. Ruhunuzun kalbinde dostluk var. Nefsinizin kalbinde cimrilik, ruhunuzun kalbinde cömertlik. Bütün güzellikler nefsinizin kalbinde toplanmış durumda. Bütün çirkinlikler de nefsinizin kalbinde. Öyleyse güzellikler mi ruhunuzun hasletleri temsil ediyor? Çirkinlikler mi nefsinizin afetleri temsil ediyor? Bu sebeple ruhunuz Allah'la devamlı ilişkidedir. Bu sebeple nefsiniz şeytanla devamlı ilişkidedir. Ama Allah Teala bu denge unsurunu doğuşunuzda size teslim eder. Ondan sonra da emreder size. Ruhunuzu der bana ulaştıracaksınız. Çünkü ben size onu üfürdüm ve emanetimi geri istiyorum. İşte Allah'ın sizden istediği o emaneti geri döndürüp ona ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a vasıl etmek mecburiyetindesiniz. Bu ruhun vuslatıdır. Öyleyse Allah Teala istiyor mu? Açıkça söylüyor. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Fecr 28. 27, 28, 29, 30. ayetlerinde Fecr suresinin Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. İrci'i ila Rabbiki radiyeten vardiyye. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Bir insan bir nefsten, bir ruhtan, bir de fizik vücuttan oluşur. Bu ayetler üçüne birden hitap ediyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Ey o nefs ki mutmain olmuştur. İrci'i ila Rabbiki. Bu sesleniş ruhunuzadır. Rabbine rücu et. Radiyeten vardiye, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Radiye ve mardiye kademeleri de nefsinizin temizliğine ait. Allah'a ulaşmak için ruhunuz 7 katlılık bir gökler dizisini aşacaktır. Evvela kendi çevresindeki 7 gök katmanını aşacaktır. Sonra bütün yıldızları aşacaktır. Onların ötesine geçecektir. Onların ötesinde 7 tane gök
gök yaratmış Allah Teala. Velekat halekna fevkaküm safata raika diyor Allah Teala. Üzerinizde yedi gök yarattık diyor. Biz üzerinizde yedi tane gök oluşturduk. Yedi tane, affedersiniz, yol oluşturduk diyor. Yedi tane gök katını birbirine bağlayan yedi tane yol. Bunların hepsi tariki müstakim adını alır. Yedi tane tarik, yedi tane tarik oluşturdum üzerinize diyor Allah Teala. Yedi tariğin her birisi sırat-ı müstakimin sadece bir bölümünü oluşturur. Bu yedi tane tarik sizi Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Ruhunuzu kendisine almayı istiyor, sizi mutlu etmek için. Çünkü Allah Teala insanı o kadar çok sever ki bütün insanların mutlaka saadete ulaşmasını ister. Mutlu bir dünya hayatı yaşamasını ister. Mutlaka cennete gitmesini ister. Allah'ın talebi budur. Ama gelin görün ki Allah Teala insanı serbest iradeyle yaratmış. Böyle olunca kişisel irade, serbest irade dilediğini yapmakta hüküm fermadır. Ve de Allah Teala'nın talebi o kişinin nefsinin kalbini nurlarla doldurup o kişinin ruhunu da fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim edip şu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olması olmasına rağmen. Biri olması olmasına rağmen. İnsanoğlu şeytanın öyle bir kontrolü altındadır ki bu güzellikleri şeytan ona asla yaşatmak istemez. İşte sevgili kardeşlerim, bu zafer şeytana rağmen kazanılır. Kazanılmak mecburiyetindedir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz ne olur? Şeytan hapı yutar. Eğer bir insan gerçek anlamda ruhunu Allah'a ulaştırmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilerse, dilediği anda o kişinin üzerindeki şeytanın hakimiyeti biter. Allah Teala o kişiyi kendi bariyerinin altında müdafaa altına alır. Öyle sınırlar çizer ki şeytan oradan ileri geçip de o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Bu ruhu Allah'a ulaştırma mekanizması yedi tane gök katını aşar. Bu süreç içerisinde nefsin kalbinde %7 fazıl birikimleri devam eder. Başlangıçta nefsin kalbine sadece %2 rahmet nuru girer. Bu açıştır. Rahman esmasının tecellisini gösteren bir başlangıç noktası. Bir daha rahmet girişi mümkün değildir. Bundan sonra nefsin kalbi %98'e kadar fazılla dolabilir. Ama Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği imkan, nefsin kalbinin %2'si rahmet olmak üzere %49'da fazılla dolmasıdır. Yani hakimiyeti, nefsin kalbindeki hakimiyeti şeytan %100 elde etmişken, nefsinizin kalbi %100 şeytanın afetleriyle doluyken, öyle bir nefs tezkiyesi olayı gerçekleştirir ki Allah Teala sizin üzerinizde
ki siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah bunu mutlaka gerçekleştirecektir. Gerçekleştiği zaman bu olay nefsinizin kalbi %49, 7 defa %7 fazıl, %49 iler, %2 de rahmetle dolar. Nasıl yapar Allah Teala bu işi? Evvela diyor ki Allah Teala, ben o insanın kalbine ulaşırım. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin önce irşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemeyen kişinin gözleri ve görme hassas üzerinde engelleri kaldırıyor. Sonra kulaklarındaki vakrayı kaldırıyor ve işitme hassasının üzerindeki işitme engelini kaldırıyor. Sonra kalbindeki ekinleti alıyor. Kalbin içine ihbat koyuyor. Bu kişi irşat makamını herhangi bir adamdan ayırt edemezken, bir noktadan sonra irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. O irşat makamı ki onun hidayetine sebebiyet verecektir. Herhangi bir insan değildir. Mutluluğu ona bağımlıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala tarafından. İnsanları mutlu kılmak için Allah Teala o kadar güzel formüller dizayn etmiş ki, işte bu formüllerin hepsinin bileşke noktası kalbinizdir. Kalp Allah Teala'nın bir nimetidir. Bu vücudunuza kan pompalayan, tekrar kanı çeken, akciğerlerde temizlenip tekrar vücudunuza kan pompalayan, fizik vücudunuzun kalbinden bahsetmiyoruz. Nefsinizin kalbinden bahsediyoruz. Önce ruhunuzun kalbinin %100 hasletlerle dolu olduğunu gördük. Sonra Allah Teala ne yaptı? Ruhunuzu geriye istedi. Siz de ruhunuzu Allah'a gönderdiniz. Ve bu noktadan itibaren Allah Teala şeytanla ilişkinizi kesti. Şeytanın sizi ne üzmesine müsaade etti, ne de yoldan çıkarmasına müsaade etti. Yoksa şeytan gibi kurnaz bir mahluk herkesi yoldan çıkarabilir. Öyleyse bunu yapabilmek için insanların nefslerinin buna müsait olması lazım. Başlangıçta herkesin nefsi müsaittir. Çünkü afetlerle doludur. Ama Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu vücudundan ayrıldığı andan itibaren Allah o kişiyi koruması altına almıştır. İşte böyle bir dizaynda kişi koruma altındadır ve yaptığı zikirle Allah'ın katından gelen nurlar kalbine yerleşecektir. Peki böyle bir şey için Allah Teala ne yapmış? Önce o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmış. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki

O kişi ki diyor Allah-u Teala, Allah onu kendisine ulaştırmaydılar. Allah onun göğsünü yarar, teslimler için. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, o kişinin göğsünü yarar ve teslimlere açar diyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şöyle diyor Allah Teala: "Femen yuridullahu en yehdihu yeşrah sadrehu lil-İslami." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve teslimleri açar. Ruhunun teslimini açar, fizik vücudunun teslimini açar, nefsinin teslimini açar. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında bir insan için söz konusu olan şey bu güzelliği yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah için olan bir dizaynda hepiniz için mutluluk var, huzur var ve Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak var. Ama konu kalbinizle alakalı. İşte nefsinizin kalbi baştan aşağı %100 afetlerle dolu. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah göğsünüzden kalbine nur yolunu açtı. Sonra ne yapar? Siz zikir yaptığınız zaman sizin kalbinize evvela rahmet nuru gönderir. Bu asli unsurların kalbinize ulaşmadan evvelki Allah'ın ilk hediyesidir. %2 rahmet nefsinizin kalbine ulaştığı zaman rahmetle ilişkiniz kesilir. Artık nefsinizin kalbine rahmet gelmeyecektir. Ama bundan evvel ne yapmıştır Allah-u Teala? Mürşidinize ulaşmadan evvel göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmıştır. Sonra zikir yapmışsınızdır. Nefsinizin kalbine %2 rahmet gelip yerleşmiştir. Bu sizi huşu sahibi yapar. Huşu sahibi yaparsa ne olur? O zaman mürşidinizi Allah'tan sorma hakkınız otomatik olarak doğar. Hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidinizi sorarsanız, o zaman Allah Teala size mutlaka mürşidinizi gösterir. İşte Allah'ın gösterdiği o mürşide ulaşıp da tabi olduğunuz an ikinci defa takvanın sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvanın sahibisiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle beraber ikinci takvanın sahibisiniz. Ve Allah Teala başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve üzerlerine, başlarının üzerine emrimizden ruh göndeririz diyor Allah Teala. Ve bu ruhu niçin ve nasıl gönderdiğini söylüyor. Allah'ın katından onlara ruh göndeririz diyor Allah Teala. O ruh onlara der ki: "Senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi. Vücudu terk et." Bu devrin imamının ruhudur. Bir günde 10 bin kişi, 100 bin kişi tabi olsa hepsinin başının üzerine devrin imamının bir ruhu mutlaka ulaşır. Bu hayatta olan birisidir. Devrin imamıdır, yani huzur namazının imamlığını yapar. Onun ruhu, o ruh da Allah'ın katındaki de devrin imamının ruhudur, imamlığı yapan. Diğer ruhların da hepsi onun %100 aynıdır, tıpatıp. Ve kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhu ona der ki: "Senin
Yevmüttelakın geldi. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Kişinin ruhu vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Allah-u Teala Sebe Suresi Nebe Suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah'a karşı bir yol tuttuğunu söylüyor ve Allah'a ulaştığını söylüyor o ruhun. Devrin imamının ruhunun Allah'a ulaştığını, Allah'ın zatında yok olduğunu, bu sebeple Allah'ın zatının o ruha meab olduğunu, sığınak olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah ile olan ilişkileriniz. Nefsinizin kalbi öyle bir biçimde dizayn edilmiş ki Allah Teala nefsinizin kalbine iman kelimesini yazıyor. Ne olur? İman kelimesi bir çekim merkezidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından sadece fazılları kendisine çeker. İşte bir insan mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra zikir yaparsa Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre açılan o delikten yoldan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Kalbinde %2 rahmet birikimi başlangıçta tamamlanmıştı zaten. Daha mürşidine tabi olmadan tamamlanmıştı. Ama bundan sonra, tabiyetten sonra gelen nurlar artık başlangıçtaki rahmet nuru değildir. Rahmet nuru bir öncüdür. Bundan sonra o kişinin nefsinin kalbini %98 işgal edecek olanlar fazıllardır. İşte fazıllar ruhunuzun faziletleridir. Ruhunuzun hasletlerine paralel olan fazıllardır ki kişiyi fazilet sahibi kılar. O kişi faziletli bir insan olur. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz devrin imamının başının üzerine gelip emretmesi üzerine vücudunuzu terk etmiştir ve Allah-u Teala kalbinize imanı yazmıştır. Vücudunuzu terk eden ruh devrin imamının dergahına gider. Oradaki diğerleriyle birlikte safa girer. Hangi saftaysa başlangıç noktası orada yerini alır. Hangi safın neresindeyse onarlık insan safları söz konusudur. Önlerinde rahlelerle devrin imamının dergahında eğitilirler. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey bu hedeflere birer birer ulaşmaktır. İşte bir insan için mürşidine ulaştığı anda kalbine iman yazılmasının, devrin imamın ruhunun başının üzerine gelmesinin ötesinde bütün günahları sevaba çevrilir. Allah Teala onun bütün günahlarını Furkan 70'te sevaba çevirdiğini söylüyor. Sonra o güne kadar Allah Teala ona bire 10 verirken her sevabına,
Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın günah ölçüsü bire birdir. Bir derecelik bir günah işleyen kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama aynı kişi bir derecelik bir sevap işlese 10 derece yazılır. Ne zamana kadar? Bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olana kadar. Tabi oldu, bir derecelik sevap kazandığı zaman 100 derece yazılmaya başlanır. Bu başlangıç kademesidir, nefse emaredir. Ta ki kişi ruh.

14 olur. Üçüncü katta %21 olur. Birinci %50'lik standart o kişinin nefsi emmarenin sahibi olmasını ifade eder. İkinci %7 nefsi levvameyi ifade eder. Yani kişinin nefsini levmetmesini. Nefsi emmarede kişi kötü durumdadır. Dışarıdan birisi gibidir başlangıçta durumu. Nefsinin kalbi baştan aşağı afetlere doludur. Ama kişi ilk adımı %2 rahmet nuruyla atmıştır. %98 kalmıştır fazıllar. İlk %7 nur birikimiyle ruh birinci gökyüzüne ulaşır. Nefsi emmare. Nefsin emrindedir kişi. Sonra kişi nefsini kınamaya başlar, levhetmeye başlar. İkinci gökyüzüne ulaştığı zaman kendisine verilen derecat rakamı 1'e 100 iken 1'e 200 olur. Üçüncü gökyüzü nefsi mülhime. Nefsinin kalbinde bir %7 daha nur arttı. Sonra dördüncü katta bir %7 daha nur. Nefsi mülhimeydi, nefsi mutmainne. Ve beşinci gökyüzünde nefsi radiye, altıncı gökyüzünde nefsi mardiye. Allah'tan razı olmak, nefsi radiye, Allah'ın bizden razı olması nefsi mardiye. Ve nihayet nefsi tezkiye, yedinci defa %7 nur birikimi, %7'den 7 kere 7, %49 eder. Kişinin nefsinin kalbi %9, %49 fazıllara dolmuştur. %2 de rahmet nuru sebebiyle o kişinin nefsinin kalbi şeytanın karanlıklarından daha çok nurlarla dolmuş olur. İşte bu nokta o kişinin kalbinde bir güzelliği yaşaması anlamına gelir. Artık nefsinin kalbinde afetler %50'nin altına düşmüştür. Şeytanın %100'lük hakimiyeti başlangıçta nefsin kalbi %100 şeytan tarafından kontrol altında tutuluyordu. Buradaki hakimiyet artık %49'a düşmüştür. Yani şeytan %50'den daha az söz sahibidir. Söz sahibi olan ruhunuzdur. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp gitmiştir. Ve kalbinizde hakim olan unsur fazıllardır. Allah'ın emirlerini %51 kadar yerine getirebileceksiniz. Bu kalbinizdeki bu noktaya ulaşma size Allah-u Teala tarafından bedava verilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin kalbini bu noktaya ulaştırır. O kişi için bu bir büyük mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şey çok güzel. Kalbiniz %51 nurlarla dolmuştur. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %81'e çıkacak. Günün tamamına yakın bir kısmında Allah-u Teala'yı zikredeceksiniz. Böyle bir dizaynda daha ötesi de var. Nefsinizin kalbi öyle bir gün gelecek ki daimi zikre ulaşacaksınız. %100 nurlarla dolacak. İşte hepiniz için bu güzellikler bu seviyeyi gösterir ve de Allah-u Teala'nın indinde %100 nurlarla dolu bir kalbiniz oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve bu noktada artık son teslim gelmiştir. Ruhunuzu, veçinizi ve nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Bundan sonra ihlas makamını aşacaksınız. Salah makamında iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Bu sizin dünya mutluluğunu %100 yaşamanızı imkan dahiline sokar. Nefsinizin kalbi ise o noktada 19 mertebe müzeyyen olmuştur. %100 afetlerden kurtulduktan sonra 19 mertebe müzeyyen olmuş ve bütün güzellikleri yaşayabilecek olan bir hüviyete ulaşmışsınızdır. Kalbiniz

bu ulaşmada en önemli rolü oynamıştır. Allah-u Teala'nın hepinizin kalbini müzeyyen kılması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
1: can dostlarım, gönül dostlarım.
0: Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. 28 basamaklık İslam omurgasının, İslam merdiveninin, İslam skalasının son 7 basamağını sizlere inşallah sunmak için bir aradayız. Huzurlarınızdayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda Allah'tan bahsetmek üzere Allah'ın ülkesinde yani eksi ve artı eksenlerinin absis ve ordinat eksenlerinin ya da yatay ve dikey eksenlerin kesiştiği noktanın üstündeki pozitif alemdeyiz. Allah ile birlikteyiz. Allah'ın ülkesindeyiz. Bir zikir sohbeti yapıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Başlangıçtaki 3 basamağı, 3-7 basamağı birer cümleyle özetleyerek konumuza girelim kısaca. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmemiz sırasında değerlendirmemize göre Allah-u Teala tarafından seçiliyoruz veya seçilmiyoruz. Seçilmişsek seçilenler arasında bir kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa o zaman üçüncü basamağa ulaşıyor. Allah derhal görüyor kalbindeki Allah'a ulaşma talebini, işitiyor, biliyor ve görüyor. Ve böylece Allah-u Teala işittiği, bildiği ve gördüğü bu talebi değerlendiriyor. Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin baş gözündeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Vakra alınınca irşat makamının söylediklerini anlamaya, manasına varmaya başlıyor. Allah-u Teala'nın kalbindeki ikinleti alıyor, yerine ifat koyuyor. Bu sebeple kişi kalbine indirdiği, anladığı şeyi, manasına vardığı şeyi kalbine indiriyor ve idrak ediyor ifatla. Evvelce görmüyordu, işitmiyordu, manasına varamıyordu ve idrak edemiyordu. Bu noktada bunların hepsini yapıyor. Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Sonra kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra onun göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Ve kişinin zikir yapması üzerine Allah'tan gelen rahmetle faz kişinin kalbine ulaşıyor. Ve rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor. Kalp mühürlü olduğu için giremiyorlar. Ama sızıntı burada başlıyor. Yani 11. basamakta. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. 12. basamaktayız. Huşu sahibi olduğu için de hem gaybte ramana huşu duyduğu için hem %2 nur birikimi gerçekleştirdiği için, rahmet birikimi gerçekleştirdiği için hem de bu kişi Allah'a ulaşmak konusunda kararlı olduğu için Allah'a dünya hayatına ulaşmaya inanmak değil, sadece mutlaka inanacağına, mutlaka ulaşacağına inandığı için Allah ona hacet namazını kılması üzerine mürşidini gösteriyor. Kişi mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor. Ne oldu? 10 tane ihsan aldı Allah-u Teala'dan ve tabi oldu. mürşidine. Bu tabiiyetle 10 tane de nimet alıyor kişi Allah Teala'dan. Birinci nimet, devrin imanının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. İkincisi, Allah Teala'nın kalbinin, o kişinin kalbinin mührünü açması. Üçüncüsü, kalbin içindeki küfür kelimesini alması. Dördüncüsü, kalbin içine Allah'ın imanı yazması. Öyleyse 4 tane nimet oldu Allah Teala'nın kişiye verdiği ve artık kişinin kalbinde küfür değil, iman yazıyor. Sonra Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. 5. nimeti. O kişi nefs tezkiyesine başlıyor. 6. nimet. Ve nefs tezkiyesine başlayan bu kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyesine paralel bir standart içerisinde. Sonra da bu standart içerisinde kişinin ruhunun Allah'a doğru yolculuğa başlamasının ötesinde fizik vücudu da şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsin tezkiyesi oranında. Allah'ın 6., 7., 8. nimetleri bunlar. Ruhun Allah'a doğru yola çıkması, nefsin tezkiye olmaya başlaması, fizik vücudunda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. 9. nimeti Allah'ın o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlaması. 10. nimeti de o kişiye rahmetle faz nurlarını gönderirken zikir yaptığında rahmetle salavatı da göndermeye başlaması. Artık o kişinin başının üzerinde devrin imamı var. Bu varlık iki grup nur gönderilmesine sebep oluyor. Rahmetle nur, rahmetle faz, rahmetle salavat. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. İlk %7 nur toplanmasıyla o kişinin ruhu birinci gök katına çıkıyor ve nefsi emarede oluyor kişi. %7 nur birikimi olmuş nefsinin kalbinde. Fazıl birikimi gerçekleşmiş %7 oranında. Ve Allah'ın aldığı nimet 1'e 100. Sonra ikinci bir %7 nur birikimi nefsi devamı kişinin ruhu ikinci gök katında ve Allah'ın verdiği 1'e 100 nimet 1'e 200'e çıkıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi kişi nefsi mülhimede Allah'tan ilham alıyor. Ruhu üçüncü katta ve ihsan, nimet 1'e 300. Burası. Bundan sonra 4. defa %7 nur birikimi. Ruh 4. katta Allah'ın nimeti 1'e 400 oluyor. Ve kişi nefsi mutmainne de Allah'ın verdikleriyle doyuma ulaşıyor. Bir defa daha %7 nur birikimi. Nefsi radiye, kişi Allah'tan razı. 5. katta ruh 1'e 500 alıyor kişi nimet olarak. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mardiye, Allah da ondan razı. Ruh 6. katta 1'e 600 alıyor kişi. Allah Teala'dan her bir kazandığı dereceye karşılık 600 katını Allah Teala ona nimet olarak veriyor. Ve nihayet ruh Allah'a ulaşıyor. 7. gök katında 7 alemi geçiyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. Ve vuslat olayı tahakkuk ediyor. Allah'ın zatına ruh ulaşıyor. Ve kişinin aldığı nimette 1'e 700'e yükseliyor. Bu maksimum nimetidir Allah-u Teala'nın. En üst düzey nimetidir. 1'e 700. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın nimetine baktığınız zaman bir sonuçla karşı karşıya olursunuz. bire 700 nimet almaya başladığınız yerdir burası. Ruhunuz Allah'a varmıştır. Nefsinizin kalbi her %7 nur birikimiyle nurlar artarak 7 defa %7 fazilet birikimine sahne olmuştur. Ve bir de bunun ötesinde

1'e 700 alıyor kişi. Ruhu Allah'a ulaşmış, vuslata nail olmuş. Burası 3. basamağın, 3. yedi basamağın sonudur. Bu konuşmamızı bunun üzerine bina edeceğiz. Ruhumuz Allah'a ulaşmış. Niçin ulaşmış? Allah'ın zatında yok olmak için ulaşmış. Ulaştığı anda o kişi artık Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın velilerinden bir tanesidir. Ne diyordu Allah Teala Allah'ın evliyası için? Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahsunun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın evliyası söz konusu. Allah'ın evliyası ve o insanlara müjde veriyor Allah Teala. Ruhu Allah'a ulaşan herkes Allah'ın evliyası olmuştur. Bundan sonraki 22, 23, 24, 25, 26, 27. ve 28. basamaklar. Son 7 basamak bu akşamki konumuz. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Burası fena makamıdır. Allah'ın zatında ifna olma makamıdır. Kişinin ruhu Allah'ın zatında ifna olmuştur. Yani sığınağa sığınmıştır. Ne diyordu Allah-u Teala? Nebe 39'da zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihim ve aba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisini Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Evet. Bakıyoruz Allah ile olan ilişkilerimizdeki dizayna. Bir muhteva taşıyor Allah'ın ihsanları. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva içerisinde kişinin ruhunun meab alan Allah'a ulaşması söz konusu. Diyor ki Allah Teala işte o gün hak günüdür, yani hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol itaz eder ve kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişinin ruhuna me'ab olur diyor Allah Teala, sığınak olur diyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah'ın sığınak olması halinde o kişi evvap oluyor. Sığınağa, me'aba sığınmış. İşte Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesi ve 32. ayet-i kerimesi. Ve özlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evabin hafiz. Allah Teala buyuruyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Hadi buyurun cennetinize, yani girin. Demiş oluyor Allah Teala.
bütün evap olanlar için ve hafiz olanlar için, başların üzerinde bir muhafız taşıyanlar için, devrinin onun ruhu gelip yerleşiyor, o günden itibaren muhafız. Ama ruhu Allah'a vardığı zaman ancak kişi o zaman Allah'a ulaşıyor. Ruhu Allah'a vardığı zaman evvap oluyor, yani meaba ulaşmış ve sığınmış oluyor. Âl-i İmrân 14'te Allah Teala buyuruyor ki: "Vallahu indehu hüsnül meab." Ve Allah, andolsun ki Allah, yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor Allah Teala. Ve Allah, andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Sığına sığındı ruhumuz. Buna Allah Teala Allah'a sarılmak diyor. Va'tesemu billahi diyor Allah Teala. Allah'a sarılın diyor. Nisan suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime iletecektir." Öyleyse kimleri? Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dileyenleri. İşte Allah-u Teala'nın sarılma dediği olay, Allah'ın zatında ifna olmaktır. Burası fena makamıdır. Fena fillah. Fena, ifna olan, ifna olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olmak. İşte evliya olmanın temel standardı bu. Türkçe'de ermiş denir adına. Kim Allah'ın zatında yok olursa o ermiştir. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala ona o kişinin kalbindeki nurlar %51'den %10 artar, %61'e çıkar. Sonra mı ne olur? O zaman Allah Teala o kişiye bir taht ihsan eder. Altın bir taht. Bu tahtın ihsan edildiği makam, velayetin, evliyalığın ikinci makamıdır. Dördüncü 7 basamak, evliyalık makamlarını ihata eder. Sadece evliya olanlardan bahseder. Son 4-7 basamakta Allah Teala. İkinci basamak bekabillah makamıdır. Allah'ın zatında değil, Allah'ın indinde, huzurunda baki olmak, kalmak demek baki olmak. Bakiye kelimesi de aynı kökten gelir, kalan demektir. Öyleyse kişinin Allah'ın zatında baki olması söz konusu. Nerede? Fena makamında. Burada ne? Burada söz konusu olan ne? Allah'ın indinde baki olmak. Allah'ın zatında değil, Allah'ın indinde, huzurunda baki olmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, En'am suresinin 129. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'ın indinde insanlara taht verildiğini söylüyor. Ve bu tahtlar adına sürur deniyor, bazen eraik deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın verdiği, indi ilahide huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda,
ki her taraf çimenlik, Allah'ın bir nimeti, bir taht. O tahtın üzerinde kişi baki oluyor. Buraya ekabillat deniyor, Allah'ın zatında baki olmak. Ve kişinin nefsindeki nurlar yüzde burada 71'e kadar ulaşıyor. Ne zaman bir insan günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmeye başlarsa, her gün günün yarısından daha fazla bir zikirle Allah'ı zikrederse, İşte o zaman Allah'ı günün yarısından daha fazla zikrettiğinde kişi zühd makamının sahibi olur. Artık o kişi zahittir. Zikirsizliğe karşı zahittir, dünyaya karşı zahittir. Eğer dünyaya meyyal olsaydı, dünya onun için önem taşısaydı, gününün yarısından daha fazlasını zikirle geçirmezdi. Demek ki dünya onun için ikinci planda kalmış artık ki, bunun için zahit deniyor adına zaten dünyadan. Dünyayı ikinci plana atabilmiş olan kişi demek zahit. Zühd makamının sahibi, dünya onun için ikinci planda kalmış olan kişi. Birinci planda Allah geliyor. Allah'ın geldiği de her gün Allah'a kesin olarak ispat ediliyor. Kişi Allah için yaptığı zikrinde günün 12 saatinden daha fazla zamanı kullanıyor. Her gün Allah'a ispat ediyor ki bu kişi Allah'ın zikrini dünya hayatına her gün tercih etmektedir. Bir başka deyişle Allah'ı tercih etmektedir, nefsini değil. Madem ki günün yarısından fazla Allah-u Teala'yı zikrediyor, o zaman tercihi Allah'tır. Eğer daha az zikretseydik, tercihi kendisi olacaktı, nefsi olacaktı, rahatı olacaktı, dünya olacaktı. Ama günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrediyor kişi. Burası zühd makamı. Allah-u Teala buyuruyor ki, Yusuf suresinin 20. ayeti kerimesinde, onlar yani kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor. Yani Yusuf'a değer vermiyorlardı. Değer verdikleri şey paraydı. Yusuf'u değersiz sayıyorlardı. Bir an evvel ellerinden çıkmasını istiyorlardı. Esir tüccarlarına sattılar Yusuf'u birkaç gümüş paraya. Burası zühd makamı. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa o zaman zühd makamına geçebilirsiniz. Nefsinizin, kalbinin %71'i nurla dolmuş olarak. Bu muhtevada nefsinizin, kalbinin %71'i nurla dolmuş olarak başlarsınız zühd makamına. Daimi zikre ulaşan kişinin, günün yarısından fazla zikre ulaşan kişinin kalbinde mutlaka %71 nur vardır. Sonra bu kişi zikrini arttırır, arttırır. Öyle bir noktaya gelir ki
nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşır. Ulaştığı noktadan itibaren artık o kişi fizik vücudun teslimi makamındadır. Yani muhsinler makamındadır, zühd makamını aşmıştır, muhsinler makamına gelmiştir. Ne yapmaktadır fizik vücut? Fizik vücut artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Nefsin kalbinde %19'dan başlayan ve %9'a kadar azalan bir afetle daimi zikre kadar kişi böyle gider. Azalan afetler dizisinde %9 afete ulaştığında, nefsindeki afetler %9'a kadar azaldığında, %9 kaldığında o kişinin artık daimi zikre ulaşması söz konusudur. Daimi zikre kişi ulaştığı an, zikirlerini birbirine devamlı olarak bağladığı an nefsinin kalbindeki nurlar %100'e yükselir. Neden? Çünkü bir evvelki zikir bir sonraki zikre bağlanıyorsa zülmani kapının üzerinde bulunan mühür oradan ayrılamaz. Birinci zikir devresi bitmiştir kişinin, ikinci zikir devresi başlamıştır ama birbirinin ardından gelmiştir. Kapı açılmamıştır. Üçüncü zikir devresi de ikinciyi takip eder, o da ardı arda gelir. Gene kapıdaki mühür açılmaz, zülmani kapıdaki mühür. Hiç açılmaz. Çünkü kişi artık daimi zikre ulaşmıştır. Günün muhtelif zamanlarında yaptığı zikirler birbirine sağlam bir şekilde bağlanmış, aralarında boşluk kalmamıştır. Bir bütünlük olmuştur. Ayrı ayrı zaman parçalarında yaptığı zikirler tamamlanmış ve hepsi bir araya gelerek böyle bu standartlarda bir bütünlüğü sağlamış ve zamanın bütün parçaları birbirine bağlanmıştır. Öyleyse o kişinin kalbine zaten daimi zikre ulaşmadan evvel varmış olan nurlar bütün kalbi kaplamışken bu kişi daimi zikre ulaşıyorsa hiçbir zaman artık kapıdaki mühür açılmayacaktır. Kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Ne olur? O kişi daimi zikrin sahibi olduğu zaman yeni bir hüviyete ulaşacaktır. Fizik vücudun teslimindeki kişi için Allah-u Teala Muhsin adını kullanıyor. Nisa 125. Femen ahsenu dinen himmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Veçhi ondan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Allah Hazreti İbrahim'i kendisine dost kıldı diyor. Evet diyor, bu kişi de muhsin olmayı hani fıtratıyla başardı diyor Allah Teala. Öyleyse müesseselerin hepsinde hanif olmak söz konusu. Teslim. Ruhumuzu hanif olarak Allah'a teslim ederiz. Fizik vücudumuzu da hanif olarak teslim ederiz. Nefsimizi hanif olarak teslim ederiz. İrşada hanif olarak ulaşırız. Bir hakkın takvaya hanif olarak ulaşırız. Öyleyse o kişi diyor Allah-u Teala hanif olarak fizik vücudunu ve içini Allah'a teslim etti. Ve muhsinlerden oldu diyor. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşıyor. Genellikle nefsin kalbinde %9
nur kaldığı noktada, o noktaya ulaştığında ki insanlar daimi zikre ulaşırlar. Daimi zikir müessesesinin birinci merhalesinde ulul elbab makamı söz konusudur. Kimdir ulul elbab? Tarif ediyor Allah-u Teala. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Allah'ı zikretmek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ayaktayken de, otururken de, yatarken de daimi zikredildiği bir noktadasınız. Ve zaten Allah-u Teala üç halden bahsediyor. Ya ayaktasınız, ya oturmuş haldesiniz, ya da yatıyor haldesiniz. Ve yatıyor halde olmanızı Allah-u Teala yan üstü yatıyor olmanız şeklinde anlatmış. İstediği şey yan üstü yatıyor olmanız. Çünkü daimi zikirde olanlar için başlangıç kademesinde yan üstü yatmak asıldır. Neden? Çünkü yan üstü sağ kulağı üzerine yatan kişi yatağında kıbleyi sağ alacak şekilde dizayn etmişse kıbleye dönen bir vücutla olacaktır uykuda ve biraz kımıldatırsa başını yastıkta, kımıldattığı zaman kulağında kalbinin atışlarını duymaya başlayacaktır. O zaman kalbinin her atışında, her çift atışında Allah kelimesini tekrar ederek kişi içinden, dilini de kımıldatmaksızın içindeki sessiz sesle kalp zikri yapmaya başlayacaktır. Öyle uyuyacaktır ve uyandığı zaman da bakacaktır ki içindeki ses kalbinin atışlarıyla tempolu olarak aynı şekilde devam ediyor. Uyuduğu sürece de hep Allah'ı zikretmiş. İşte daimi zikrin sahibi. Bu kişinin kalp gözü açılır. 1. Kalp kulağı açılır. 2. O kişi daimi zikrin sahibidir. 3. Daimi zikrin sahibi olduğu için de nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini %100 faziletler almıştır. Bir başka ifadeyle nefs ahsen olmuştur. Ruh hüviyetine bürünmüştür. Ne diyordu Allah-u Teala? Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık ve onu esfeli safiline reddettik diyor. Ahsen olarak yaratılmanın hedefine ulaşanlar ulul erbab olabilenlerdir. Eğer kişi nefs tezkiyesini yapmıyorsa o hep nefsi afetlerle dolu bir insan olarak kalacaktır. Ve tabiatıyla bu noktalara ulaşması mümkün değildir. Nefsinin kalbinde afetler hep var olmakta devam edecektir. Öyleyse ulul elbabın dört özelliğini saydık. Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. 2. Kalp gözü açılmıştır. 3. Kalp kulağı açılmıştır. 4. 4 ana şart. 4 esas şart. Bu 4 esas şart 3 tane sonuç şartını davet eder. O kişi hayrın sahibi olmuştur. Neden? Daimi zikri olduğu için, daimi zikirde olduğu için her an Allah'ı zikretmektedir. Her an Allah'ın katından nefsinin kalbine nur ulaşmaktadır. Öyleyse devamlı derecat kazanan bir insandır. Zikir yaptığı sürece kişi hep derecat kazanıyor. Her saniye derecat kazanıyor. Yapmazsa her saniye derecat kaybediyor. İnsanlar var şöyle düşünürler. Ben şu anda ibadet etmiyorum, derecat kazanmıyorum.
Ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat kaybetmiyorum da. Yanlış. Eğer zikir yapmıyorsa derecat kaybediyor. Her saniye derecat kaybediyor kişi. Zikir yapmayan herkes her saniye derecat kaybeder. Neden? Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış Nisa 103'te. Feskür Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Farz. Farza riayet ediyorsa devamlı derecat kazanacaktır. Riayet etmiyorsa devamlı derecat kaybedecektir. Her saniye bir derecat kaybedecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikrin içindesiniz ve dört tane esas şartın ötesinde hayır sahibi oldunuz. Bir, her an Allah'ı zikrettiğiniz için her an mutlaka derecat kazanıyorsunuz. Aynı zamanda hüküm sahibisiniz, hikmet sahibisiniz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığınız zaman o ayetin 28 basamaktan hangisine tekabül ettiğini derhal tespit edersiniz. Sonra mı? Sonra daha biraz öteye geçin. Daha ötede bir dizaynı görüyoruz. O kişi tezekkür sahibi aynı zamanda. Yani Allah ile her an kalbindeki soruları müzakere edebiliyor, Allah'a ulaştırıyor, Allah'tan cevap alıyor, tekrar soruyor, tekrar cevap alıyor. Böylece Allah Teala ile dilediği an müzakere etmek imkanının sahibi, karşılıklı konuşmak imkanının sahibi. Allah'ın bütün söylediklerini kalp kulağıyla duyuyor, kalp kulağı açılmış. Allah'ın bütün gösterdiklerini kalp yüzüyle görüyor, kalp yüzü açılmış ve ehli tezekkür oluyor kişi. Öyleyse burada 7 tane şart oluşuyor. Ne oluyor bu kişi? Hikmet ehli oluyor. Hikmet sahibi oluyor. Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Neden? Çünkü kişi artık daimi derecat kazanan biridir. Ölünceye kadar da bu işlevi devam edecektir. Her saniye derecat kazanacaktır. Yani kesin olarak kişi hayır sahibi olmuştur. Her an derecat kazanan, hayır kazanan bir insandır o. Peki ulul elbab olunca ne olur? Daimi zikrin sahibi olan bu insana Allah Teala zemin kattaki ana dergahın, devrin imamının dergahının sırlarını gösterir. Altın para küme halindeki altın paralar oradadır. Orada onarlık insan ruhları sıraları vardır. Her birinin önünde bir rahle ve Kur'an-ı Kerim olan. Altın kapı oradadır. Zemin kattan sırat-ı müstakime ulaşan altın kapı oradadır. Ve bu muhteva mutlaka gösterilir ulul elbaba. Burası ulul elbab makamının işaretini taşır. Kişi daimi zikrin sahibidir ve hikmet sahibidir. Bundan evvelki safhalarda o kişi ilmel yakındaydı. Ama hikmet ehli olduğu andan itibaren aynen yakinde. Artık kalp gözüyle görebiliyor, kalp kulağıyla işitebiliyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bir ölüydü Allah'a göre. Ve hicab-ı mestüre kalbindeki ekinnet ve kulaklarındaki vakra alındığı için hayata geldi. Ama dünya hayatı standartlarında dünyaya ait şeyleri kulağa işitiyor. Gözleri dünyaya ait olan şeyleri görüyor. Kalbi de dünya ile alakalı konularda, fizik standartların ötesine geçmeyen konularda idrake sahip. Bu idrakin adına Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de fıkıh diyor. Bu insan
Burada üçüncü basamaktan itibaren almaya başlıyor bu nimetleri. 14. bu ihsanları, nimet ihsanlar devam ediyor. Ne zaman ki kişi yirmi altıncı basamağa gelir, ulul elbab olur, kalp gözü ve kalp kulağı açılır, o zaman dünya hayatından yeni bir hayata bir defa daha gelir. Bu noktaya kadar da kişi başka bir açıdan ölüdür. Fiziğin ötesi açısından ölüdür. Sadece dünyada yaşamaktadır. Dünyanın ötesinde olanlardan haberdar değildir. Ama bu noktada daimi zikre ulaştığı noktadan itibaren dünyanın ötesini de Allah-u Teala'na göstermeye başlayacaktır. Fizik alemin ötesi evvela zemin kattan başlar. Halifenin ya da devrin imamının dergahının özellikleri gösterilir. Sonra mı ne olur? Sonra bir gün bu kişi bir de bakar ki birinci katı görmeye başlamış. Ruhların saf halinde altın kapıdan çıktıklarını görüyor, saflar halinde yükseldiğini görüyor ve birinci kattaki secde mahallinde açıkta secde edilir. Bir dergâhta, bir camide değil, açıkta secde edilir sadece. O açıkta secde edilen mekanda kişi oradaki olayları görür. Nasıl secde edildiğini görür, nasıl bir kısım ruhların orada kaldığını, nasıl bir kısım diğer kısım ruhların da ikinci kata yükseldiğini görür. İşte ne zaman birinci katı Allah-u Teala göstermişse o kişi ulul elbab olmanın ötesine geçmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. İhlas makamı için Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini muhlis kılmış, kullar olmakla emrolundular, halifler olarak, yani bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor. Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hanifler olarak yapılan bir yeni teslim, nefsin Allah'a teslim. Ve birinci gökkatı, sonra ikinci gökkatı gösterilir. İkinci gökkatındaki suvarılma işlemi. Sonra üçüncü gökkatı gösterilir. İki katlı bir mescidin iki katında da secde edildiğini, bir kısmı üst katta, bir kısmı alt katta gelen grup secde edenler. Sonra orası terk edilince mihenk menfezine nasıl ulaşıldığını gösterir Allah-u Teala. Ve mihenk menfezinden bir üst kata, dördüncü kata çıkış söz konusudur. Mihenk menfezi bir metreden daha geniş silindir şeklinde bir yoldur. Madeni bir silindir, madeni olması, madeni bir demir bir silindir, çelik bir silindir intibaını bırakıyor. Onun içine giren ruhların her biri sonsuz hızla üçüncü kattan dördüncü kata ulaşır. Bu yoldan başka bir yoldan dördüncü kata çıkılmaz. Tek çıkış yolu bu mihenk menfezidir. Ve kişinin ruhu diğer ruhları kişi görür. Beşinci kat, dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında secde edildiğini görür. O zaman ruhların beşinci katın mescidin kapısından içeri uçarak girdiklerini, orada secde ettiklerini, ön saflarda olanların Mescid-i Aksa'nın
esasını teşkil eden o kattan kubbeden yukarıya doğru yükseldiğini görür. Gene saflar halinde yükselme söz konusudur. Ve beşinci kata gelinir. Yeni bir mescid, Mescid-i Haram'ın aslı. Orada da kapıdan girilir. Secde için saflar haline girilir. Secdeler edilir. Ve ön saflarda olanlar kubbeden altıncı kata yükselirler. Altıncı katta bir buz kalıbına benzeyen bir nurdan oradaki bütün evliya namzedi olan ruhların derileri çatlar, yüzleri ve elleri çatlar. Sonra onlar tedavi edilir orada ve herkes aşağı iner. Bir gün bir tanesinin derisi çatlamayacaktır. Çatlamayana fetih elbiseleri giydirilir. Kafkas dansı yapanların elbiselerine çok benzeyen bir elbise türü. Ve eline kılıç verilir. Bu evliya namzedinin kılıcı sağ eline alır, yukarı doğru kaldırarak besmele ile kubbeden yukarıya yükselir. Ve yedinci kata ulaşır. Yedinci katın girişi zemin kattaki devrin imamının dergahındaki altın kapının aynıdır. Aynı altın kapının sahibidir kişi. Peki ne olur bu altın kapıda? O kişi için bir güzellik söz konusudur. Altın kapının zemin kattan farkı var. İki trabzan ve trabzanların birbirine bağlandığı yedi tane mermer, beyaz mermer basamaktan oluşan bir merdivenle ulaşılıyor. Fetih kapısına. Fetih kapısının üzerinde de zemin kattakinin aynı şekli var. Baklava dilimli. 4 metre yüksekliğinde yaklaşık. 1,5 metre genişliğinde. Ve oradan fetih tamamlanıyor. Bütün bunları kişi görüyor. 7. katın girişi. 7. katın birinci alemin zikir hücreleri. Ümmül kitap. Kudret denizi. Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, zikir hücreleri ve nihayet İndi İlahi, İndi İlahi'nin en yüksek noktası Sitret-i Müntaha, oradan da ruhun Allah'a ulaşması, hepsi gösterilir. Sitret-i Müntaha'yı gördüğü zaman kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Artık o ihlas makamının, velayetin altıncı makamının ötesine geçmiştir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Allah'ın söylediklerini tek tek tekrar ederek Tövbe-i Nasuh'unu tamamlar. Bunun manası ihlas makamından salah makamına geçmesidir. Salah makamının birinci kademesinde Tövbe-i Nasuh söz konusudur. Tövbe-i Nasuh, salah makamına, ihlas makamından salah makamına geçişin kapısıdır. Salah makamının ikinci kademesinde Allah-u Teala o kişiye salah nurunu verir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince başının üzerinde salah nuru oluşur. Aynı zamanda o kişinin mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını örter Allah-u Teala. Burası salah makamının ikinci kademesidir.
Sonra o kişinin affettiği günahlarını, örttüğü günahlarını Allah sevaba çevirir. Burası selam makamın 3. mertebesidir. 4. mertebesi, 3. kademesidir, affedersiniz. 4. kademede ise bu kişi irşada ulaşır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu dediğimiz bütün kademeleri geçmişlerdi ve hepsi irşada ulaşmışlardı. Allah Teala Hucurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz.

Ama Allah size isyanı, fıskı, küfrü, kerih gösterdi ve hepinizin kalbini size imanı sevdirdi ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İmanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte onlar irşada ulaşanlardır buyuruyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda irşada ulaşanlar her şeyin en güzel olduğu standartlarda irşada ulaşmak söz konusu. İrşada ulaşan kişi, kalbi tam 12 kademe müzeyyen olmuş kişidir. Birinci aşamada, ululelbap makamında o kişiye zemin kat gösterilir. Bu birinci defa müzeyyen olmasıdır kalbin. Sonra 7 tane gök katı gösterilir ihlas makamında. 7 defa daha müzeyyen olur kalp. Ve salah makamının ilk 4 kademesinde 4 mertebe daha müzeyyen olur. 12 mertebe müzeyyen olan bu nefs

Allah Teala bu kişinin iradesini kendi iradesine bağlarsa bunun manasını o kişi iradesini Allah'a teslim etmiştir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne görüyoruz? Kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve Allah Teala onu irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşada, irşatla vazifeli kılmıştır. Allah Teala tarafından irşatla vazifeli kılınan birisi olur kişi. Burası salah makamının bütün insanların ulaşabileceği son mertebesidir. Kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Devamlı Allah Teala'dan emirler alacaktır. Devamlı emirleri yerine getirecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7. basamak bu standartlara tamamlanır. Peki burası salah makamının 5. kademesi, 6. kademesi var mı? Var. Her kavimdeki resullere ait. 7. kademesi de var mı? Elbette var. O da devrin imamına ait. Öyleyse İslam merdiveninin 27-28 basamağının hepsi burada inşallah tamamlanıyor. Vel Asr suresinde ne diyordu Allah Teala? Vel Asr, asra yemin ederim. Yemin olsun. İnnel insane lefî hüsn, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. İlk 7 basamak. Ve aminus salihat diyor. Nefsi ıslah edici ameller işleyenler de hariç. Onlar da nefslerini hüsrana düşürmeyenlerdir diyor. Kim bu? Burası neresi? 14. basamak. Burada nefs tezkiyesine başlıyoruz. Aminus salihat, nefsi ıslah edici ameller işlemek demek. Sonra mı? Sonra bir yeni noktaya daha ulaşıyoruz. Ve tevasa bil hak. Kişi 21. basamakta hakka ulaşıyor. Bundan sonra hep hakkı tavsiye etmeye başlıyor. Ve 28. basamakta ve tevasa bil sabır diyor. 28. basamakta en zor temizlenen son afette sona eriyor sabırsızlık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Vel Asr suresinin 4 tane 7 basamağı ve İslam merdiveninin bütünü burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi bütün bu mertebelerden aşırarak en güzel noktaya ulaştırmasını, hepinizin iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim etmenizi ve bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As

babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an'ın ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Muhakkak ki nefs mutlaka sui olanı, şerri, kötülüğü emreder. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki Rabbim mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir. Ve melik şöyle dedi: "Onu bana getirin. Onu kendim için seçtim." Onunla konuşunca, "Muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda mevki sahibisin, eminsin, güvenilir kişisin," dedi. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Beni bu yerin hazineleri üzerine sorumlu kıl. Muhakkak ki ben iyi korurum, iyi bilirim." Ve işte böylece Yusuf aleyhisselamı yeryüzünde yerleştirdik, mevki sahibi yaptık. Onun yeryüzünün dilediği yerine yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz ve muhsinlerin ecrini, mükafatını zayi etmeyiz. Ve mutlaka amenu olan, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler için ahiretin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanın ecri, mükafatı daha hayırlıdır. Ve onlar takva sahibi olmuşlardır. Ve Yusuf aleyhisselamın kardeşleri geldiler ve onun yanına girdiler. Onlar onu tanımadıkları halde o onları hemen tanıdı. Ve onların zahire yüklerini hazırlayınca şöyle dedi: "Sizin babanızdan olan diğer kardeşinizi bana getirin. Ölçüyü tam ifa ettiğimi görmüyor musunuz? Ben ikram edenlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, o takdirde benim yanımda sizin için bir ölçek, zahire bile yoktur. Ve bir daha yanıma gelmeyin, bana yaklaşmayın. Onu babasından istemeye çalışacağız ve biz bunu mutlaka yaparız," dediler. Adamlarına, yardımcı gençlere şöyle dedi: "Onların erzak bedellerini yüklerinin içine koyun, geri verin. Umulur ki onlar ailelerine geri döndükleri zaman onu fark ederler, böylece geri gelirler. Böylece babalarının yanına döndükleri zaman babalarına şöyle dediler: "Ey babamız, bize ölçek, erzak verilmesi yasak edildi. Artık kardeşimizi bizimle gönder ki biz ölçekle erzak alalım. Muhakkak ki biz onu gerçekten koruyanlarız." Yakub aleyhisselam şöyle dedi: "Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim? Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve o rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir." Ve yüklerini, metalarını açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular ve şöyle dediler: "Ey babamız, daha ne isteriz? Bunlar bizim sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize gene erzak getiririz ve kardeşimizi koruruz. Erzakımızı bir deve yükü daha artırırız. İşte bu az bir miktardır." Yakub aleyhisselam, "Sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına bir misak, kesin söz verinceye kadar onu sizinle göndermem," dedi. Bunun üzerine ona misaklerini verdiler. O zaman şöyle dedi: "Allah bizim söylediklerimize vekildir." Ve şöyle dedi: "Ey oğullarım, bir tek kapıdan girmeyiniz. Ayrı kapılardan giriniz. Allah'tan olan bir şeyi sizden gideremem. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben ona tevekkül ettim. Artık tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler." Ve babalarının onlara emrettiği yerden girdiler. Fakat bu Allah'tan olan bir şeyi onlardan gidermedi, onlara bir fayda vermedi. Ancak bu Yakub aleyhisselam nefsindeki bir dileği yerine getirmiş oldu. Muhakkak ki o biz ona öğrettiğimiz için bir ilmin sahibi idi. Fakat insanların çoğu bilmez. Yusuf aleyhisselamın huzuruna girdikleri zaman öz kardeşini yanına aldı. "Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıkları şeylere üzülme," dedi. Artık onların yükünü hazırladığı zaman su kapını
kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra müezzin, "Ey kafile, muhakkak ki siz gerçekten hırsızlarsınız," diye seslendi. Onlara dönerek, "Kaybettiğiniz nedir?" dediler. "Melik'in su kabını kaybettik," dediler. "Kim onu getirirse ona bir deve yükü erzak var ve ben ona kefilim. Allah'a andolsun ki siz de biliyorsunuz biz burada fesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsız değiliz, olmadık. Eğer siz yalan söylüyorsanız o takdirde onun cezası nedir?" dediler. "Onun cezası o takdirde yükünde kayıp eşya bulunan kişinin kendisidir. Kişinin kendisi ceza olarak bir yıl köle olur. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız," dediler. Böylece aramaya kardeşinin heybesinden önce onların diğer kardeşlerinin heybeleriyle başladı. Sonra onu kardeşinin heybesinden çıkardı. "Yusuf için işte böyle bir düzen hazırladık. Allah'ın dilemesi hariç Melik'in milletinde kurallarında kardeşini tutmak, alıkoymak olmazdı. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz ve bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır." Şöyle dediler, "Eğer o çalmışsa ondan önce onun kardeşi de çalmıştı. Fakat Yusuf onu içinde gizledi, onlara açıklamadı. İçinden dedi ki, sizin durumunuz daha fena. Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir. Ey aziz vezir, gerçekten onun çok yaşlı büyük bir babası var. O sebeple onun yerine bizden birisini al, tut. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz," dediler. "Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını almaktan, tutmaktan Allah'a sığınırım. Eğer biz bunu yaparsak, o zaman elbette zalimlerden oluruz." Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman bir kenara çekildiler. Onların en büyüğü gizlice konuşarak şöyle dedi, "Babamızın sizden Allah adına misak aldığını ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar artık buradan asla ayrılmayacağım. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin. Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık, görmedik. Ve biz gaybı nasıl olduğunu da bilmiyorduk. Ve içinde bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız, doğru söyleyenleriz." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Muhakkak ki o alim, en iyi bilen ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olandır." Ve onlardan yüz çevirdi. Ve "Yusuf'a yazık oldu, vah Yusuf," dedi. Artık o üzüntüsünü sakladığı, kezim olduğu halde hüzünden gözleri ağırdı, görmez oldu. Oğulları şöyle dediler, "Allah'a andolsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim, şikayet ederim. Ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan, Allah'ın bildirmesiyle bilirim. Ey oğullarım, gidin ve Yusuf'u ve onun kardeşini iyice araştırın. Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin. Muhakkak ki kafirler onu inkar edenlerin kavminden başkası Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmez." Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler, "Ey aziz, bize ve ailemize şiddetli darlık dokundu ve biz az sermaye ile geldik. Artık bize ölçeği tam olarak ver ve bize tasadduk et, sadaka ver. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir." Yusuf aleyhisselam, "Siz cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi, hatırladınız mı?" dedi.
Gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf'sun dediler. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Allah bizi nimetlendirdi. Çünkü kim takva sahibi olur ve sabrederse, o takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Allah'a yemin olsun ki Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış ve biz elbette kasten günah işleyen günahkarlar olduk dediler. Bugün size kınama, suçlama yoktur. Allah size mağfiret etsin ve o rahim olanların en çok rahmet, merhamet edenidir dedi. Bu gömleğimi götürün, sonra da onu babamın yüzüne sürün. Görme hassası geri gelir ve ailenizin hepsini bana getirin. Ve kafile Mısır'dan ayrıldığı zaman onların babası şöyle dedi. Bana bunu yor demezseniz gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum. Allah'a yemin olsun dediler. Gerçekten sen eski delaletinin, eski üzüntünün verdiği sapmanın içindesin. Böylece müjdeci geldiği zaman onu, Yusuf'un gömleğini, onun babasının yüzüne sürdü. Görme hassası hemen geri döndü. Yakup aleyhisselam, ben size demedim mi? Gerçekten ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'tan vahiy olarak biliyorum dedi. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri şöyle dediler. Ey babamız! Bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz bilerek günah işleyenlerden olduk. Sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir dedi. Böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman anne ve babasını kendi yanına aldı ve şöyle dedi. Allah'ın dilemesiyle emin, güvende olarak Mısır'a girin. Ve anne babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ona secde ederek eğildiler. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi. Ey babacığım, bu daha önceki rüyamın yorumudur. Rabbim onu hakikat kıldı, gerçekleştirdi. Ve beni zindandan çıkardığı zaman bana en güzelini yaptı. Benim için en güzelini dizayn etti. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir. Alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan muhakkak ki O'dur. Rabbim, bana mülk verdin ve olayların, sözlerin, rüyaların tevilini, yorumunu bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, sen benim dünyada ve ahirette velimsin, dostumsun. Beni Müslüman, Allah'a teslimi külli ile teslim olan olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat. İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Ve onlar tuzak hazırlıyorken, işleri için karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Ve sen onların mümin olmalarını çok istesen bile, insanların çoğu mümin olmazlar. Ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun. O ancak alemlere bir zikirdir. Semalarda ve yeryüzünde nice ayet delil vardır. Ve onlar ondan, o delilden yüz çevirerek yanından geçerler. Ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Bundan sonra Allah'ın azabından bir perdenin, her şeyi örtüp kaplayan bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin, o vaktin ansızın onlara gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? De ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve Allah'ı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar. Onlardan öncekilerin akıbetleri, sonları nasıl oldu? Ve takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka daha hayırlıdır. Hala akıl etmiyor musunuz?
Resuller umutlarını kestikleri zaman ve hatta yalanlandıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. Andolsun ki onların kıssalarında ulul elbab için, sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan bir söz değildir ve lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Ra'd Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 43 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar, mümin olmazlar. Görmekte olduğunuz semaları, gök katlarını direksiz olarak yükselten Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Güneşi ve ayı emri altına aldı, emrine boyun eğdirdi. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. İşleri düzenleyip idare eder. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki, böylece Rabbinize mülaki olmaya, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakın hasıl edersiniz. Yeryüzünü uzatıp yayan O'dur. Orada dağlar ve nehirler kıldı, yarattı, oluşturdu. Orada bütün ürünlerden ikili çiftler, zıt cinsli eşler yarattı, oluşturdu. Geceyi gündüze örter. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları ve üzüm bağları, ekinler ve budaklı ve budaksız hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su tek bir su ile sulanır ve biz onların bazısını bazısına yenmesinde, tadına, lezzetine ve kokusuna göre üstün kılarız. Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Eğer acayip buluyorsan, şaşırıyorsan bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Ve onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde senden haseneden önce seyyiati, iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlar için onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. Ve kafirler derler ki, onun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır, zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde. Allah bütün kadınların ne taşıdığını ve rahimlerinin neyi azalttığını ve neyi artırdığını bilir. Onun katında her şey bir miktarla takdir edilmiştir. Görünen şahit olunan ve görünmeyeni gaybı bilir. Büyüktür, âlidir, yücedir. Sizden sözü gizleyen kimse ile onu alenen açıkça söyleyen kimse ve o geceleyin gizlenip gündüzleyin yoluna devam eden kimse müsavidir, eşittir. O hepsini bilir. Ayet 9. Onları, o kavimdekileri önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onların nefslerinde olan şeyi hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başlarının üzerinden almaz. Ve Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek
mani olacak kimse yoktur ve onlar için ondan başka koruyan bir dost yoktur. Size şimşeği korku ve ümit için gösteren ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen O'dur. Gök gürültüsü ve melekler O'nu hamd ile ve O'nun Allah'ın korkusundan tesbih ederler. Ve yıldırımları O gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye O'nu isabet ettirir. Ve O karşı koyulması mümkün olmayandır. Hakkın daveti O'nadır. Kendisinedir, Allah'adır. Ondan başkasına davet ettikleri şeyler onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına, suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O su ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti dalaletten, su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa, dalalette olanlar da hidayete ulaşamaz, başka bir şey değildir. Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri, sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefs tezkiyesine ulaşınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklarla nur bir olur mu de. Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki, Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O tek kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır. Semadan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu, aktı. Ve sel, üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya meta, eşya yapmak isteyerek ateşte yakılan, eriyen şeylerden, madenlerden de üzerlerinde onun gibi köpük oluşur. Allah, işte böylece hak ve batıla misal verir. Sonra köpük çözülüp dağılarak gider. Fakat insanlara faydası olan şeyler böylece yeryüzünde kalır. Allah, işte böyle misaller verir. Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Ve ona icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Ve onların barınacağı yer, cehennem, ne kötü bir döşektir. Öyleyse sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse, âmâ olan, görmeyen kimse gibi midir? Fakat ulul elbab, Allah'ın sırlarının ve daimi zikrin sahipleri tezekkür eder. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan cehenneme girmekten korkarlar. Onlar sabırla Rablerinin vecihini, zatını, zata ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenlerdir. Ve seyyiati, hasenatla, iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler, ona adın cennetlerine girerler. Ve her kapıdan melekler, onların yanlarına girerler.
Sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dar-ı dünyanın, dünya yurdunun akıbeti, sonucu ne güzel. Onlar misaklerinden sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Başka insanların da sırat-ı mustakime ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar. Lanet onlar içindir ve yurdun kötüsü cehennem onlar içindir. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinirler, ferahlanırlar. Dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir metadan başka bir şey değildir. Ve kafirler ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilse olmaz mı derler. De ki, muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır ve ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır, hidayete erdirir. Onlar amenudurlar ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar, ne mutlu onlara. Ve meabın, sığınağın en güzeli onların. Böylece ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğu gibi, seni de sana vahyettiğimizi onlara okuman için bir ümmetin içine gönderdik. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim ve ondan başka ilah yoktur. Ve tövbem, dönüşüm, tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm onadır. Eğer gerçekten onunla dağlar yürütülen veya onunla yer yarılan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Amenu olanlar hala onların iman etmelerinden ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere, yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının, evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi, Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki, senden önceki Resullerle de alay edildi. Fakat ben, kafir olan, inkar eden kimselere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım, helak ettim. O zaman benim ikabım nasıl oldu? Artık, bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki, onları isimleri ile davet etsinler, icabet edilmeyeceğini görsünler. Yoksa siz ona Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Kafirlere hileleri süslü gösterildi ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur, bulunmaz. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Ve onların Allah'tan, Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur. Muttakilere vaad olunan cennet, altında nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimi olan bahçe gibidir. İşte bu, takva sahiplerinin sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, dönüş yerim odur. Ve işte böyle onu Arapça bir hüküm olarak indirdik.
Sana ilimden bunca şey geldikten sonra eğer onların heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur. Andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyet, çocuklar kıldık. Bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet getirmesi olmaz, mümkün değildir. Her zamanın bir kitabı vardır. Allah dilediği şeyi siler, yok eder, mahveder ve dilediği şeyi sabit kılar ve Ümmül Kitap, ana kitap onun indindedir, nezdindedir. Ve şayet onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek de artık senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim üzerimizedir. Yeryüzüne gelip onu etrafından, çevresinden nasıl eksiltiyoruz, onlar görmüyorlar mı? Ve Allah hüküm verir. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır, Allah'a aittir. Bütün nefslerin ne kazandığını O bilir. Ve bu yurdun sonu kimindir? Kafirler yakında bilecekler. Ve kafirler, sen Resul olarak gönderilmiş değilsin derler. De ki, Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar, benimle sizin aranızda şahit olarak kafidir. İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan nura, aziz ve hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, semalarda ve yeryüzünde ne varsa O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve O'nu eğritmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz O'nu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah, dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Dilediğini Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir. Ve O azizdir, hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller vardır. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki, eğer şükrederseniz elbette size nimetlerinizi artırırım. Eğer küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz bile muhakkak ki Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir, hamittir. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilemez. Onların Resulleri onlara beyinelerle, delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler, öfkelendiler. Ve şöyle dediler. Gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi inkar ettik. Ve muhakkak ki biz
Bizi kendisine, ona davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz, gerçekten şüphe içindeyiz. Onların resulleri şöyle dedi: Semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Onlar da şöyle dediler: Siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Onlara resulleri şöyle dedi: Biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan, mucize, delil getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Biz